0: Coşkun
1: Allah
0: abicim,
1: Allah.
0: gönlünüze sağlık.
1: Bu nasıl bir
0: Coşkun Sabah'a
1: icramış?
0: buradan sevgiler, selamlar. Nasıl güzel bir beste. Okudum,
1: Maşallah.
0: bitti. Çok şükür.
1: Muhteşem okudun.
0: Puanı oradan alacağız.
1: Yaktın
0: Bilmiyoruz efendim.
1: kavurdun yani bizi.
0: Alkışları buradan duyuyoruz ama tabii ki Instagram adreslerimize birçok mesaj geliyor biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Oralardan tebrikleri alıyoruz efendim. Siz de
1: Alıyoruz
0: alıyorsunuz.
1: Ve yine Instagram adreslerimize bu programda okunmasını istediğiniz şarkıları bize mesaj olarak gönderirseniz onları biz de okuyoruz efendim ve okumaya gayret ediyoruz programda.
0: Çok severek okuyoruz, hem de sizlerin istediği şarkılar olduğu için biz çok severek okuyoruz efendim. Evet Alpçığım, sırada ne var?
1: Sırada benim çok sevdiğim bir türkü var.
0: Ah ne kadar güzel. Tarz değiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Sen Renk türküleri olsun. Harika okuyorsun.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Umut'cum öyle değil mi ama türküleri çok güzel okumuyor mu?
2: Her şeyi çok güzel söylüyorum.
0: Yani bizim
1: çok
0: repertuarı yaparken
1: her
0: şeyi
1: çok güzel
0: okuyor. Sen de çok güzel çalıyorsun.
1: Sen her şeyi çok güzel
0: Teşekkür
1: söylüyorsun.
0: Ederim.
1: Körler
0: ama
1: sağırlar
0: birbirine
1: ağırlar
0: oldu. Ama gerçekten repertuar yaparken biz Umut'la özellikle Alp'e hemen bir türkü yazıyoruz oraya, değil mi Umut?
1: Damar eserleri de Mehsem Hanım'a bırakıyoruz.
0: Onlar senin izninle efendim. Alp Hocam izin vermezse okumuyoruz repertuarda. Sizin izniniz de oluyor.
1: Harikasınız arkadaşlar. İyi ki sizlerle birlikteyim. Sizleri çok
0: biz
1: seviyorum.
0: Biz de öyle Alp'cim. Biz de öyle. Zevkle dinliyoruz seni. Ne okuyorsun
1: Demem
0: bize?
1: Demem benim gamlı yastı gönlüme. Ben
0: Allah
1: bir
0: Allah.
1: Selvi boylu yardan ayrıldım.
0: Allah Allah.

0: Biz bu repertuarı yaparken neredeydik acaba, ben bilmiyorum.
1: Acılı bir şeyler yiyorduk
0: ama herhalde. Biraz acılı bir repertuar olmuş gerçekten ama çok güzel. Ben çok keyif aldım, bilmiyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimiz de izleyicilerimiz de herhalde bizle beraber böyle oturmuşlardır, çaylarını almışlardır. Bizle beraber bu türküleri, şarkıları okuyorlardır diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: İnşallah efendim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel.
0: Ben biraz hareketlenmek istiyorum.
1: Hay hay mesela.
0: Müsaade ederseniz Alp Hocam.
1: Bu türküden sonra.
0: Sözler Aysel Gürel. Müzik tabii ki bizim büyük Sezen Aksu'muz. O bizim için çok kıymetli.
1: Hürmetler.
0: Hürmetler Sezen buradan Hanım'a. Sezen Hanım'a. Onun çok sevdiğim bir şarkısını ilk defa seslendiriyorum ben.
1: Evet.
0: Yine heyecanlıyım.
1: Bir rüya görür gibi seninle bulutlara
0: evet.
1: uçtum.
0: Değer mi hiç?
1: Değer mi hiç?
0: Ekranları başında da çok seviyorlar, biliyorum bu şarkıyı. Hadi birlikte okuyalım. Çok teşekkürler.

0: Gerçekten
1: Elinize sağlık
0: harikasınız. Umut Hoşgör
1: arkadaşlarım.
0: ve Orkestrası efendim. Ne kadar güzelsiniz. Vallahi. Programın sonuna geldik mi?
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: İki orta bir sade.
0: Bize müsaade.
1: Bize müsaade.
0: Allah'a ısmarladık diyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim.
1: Sizleri çok seviyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Furkan, Esra ve...
0: Atay'ı buraya davet ediyoruz.
1: Sahneye davet ediyoruz.
0: Benim öğrencilerimi buraya alalım ve son şarkımızla bitirelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
1: Allah'a ısmarladık efendim.
0: Buyurun.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, yanımda halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, aşk gözünden doğan türkülerle yüreklerinize misafir olmaya geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, yüreğinize sağlık. Çok sevdiğim bir türkü, Elif Dedim, B Dedim türküsü. Siz de o kadar güzel yorumladınız ki.
1: Teşekkür ederim. Bizim çok nadir dediğimiz, çok kıymetli böyle kendine münhasır eserlerimizden bir tanesi Kütahya'mızın büyük ustası Hisarlı Ahmet Usta'nın, rahmetli Hisarlı Ahmet Usta'dan alınan bir eser. Seslendirmeye çalıştık. Bugünkü programımız da adeta az evvel senin de söylediğin gibi o kadim belleğimizin en güzel ürünlerinden bir seçki halinde. Kıymetli izleyicilerimize birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyoruz onlar da bizim yaşadığımız hissiyatı, bizim aldığımız hazzı duyarlar. Gönüllerine göre olur diyorum.
0: Olur tabii hocam. Neden olmasın? Gönül gönüle konuşacağız bugün yine. Türkülerle dertleşeceğiz. Ben de bir Sivas'a gidelim diyorum. Sivas Divriği. Güzel bir deyiş. Turan Engin'in Aşık Ali Metin'den derlediği bir deyiş. Ömür bahçesinin gülü solmadan.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Çok
0: Deniz.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Güzel bir icra oldu. Böyle gitmeyle menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Yunus'umuz ne kadar güzel söylemiş. Bu dünya demindeki son nefese kadar olan yolculuğu iki satır.

0: sıradırmış. Gafletten uyanmak en önemli kısmı. Benim bildiğimce Anadolu tasavvufunda da şöyle bir kavrayış var. Derler ki iki kişi fiziksel yaşı olarak 80 yaşında olabilir, eşit olabilir ama birisinin ömrü diğerinden daha fazladır derler. İşte orada da kendini bildiği günü doğum günü olarak başlatırlar. İnsan kendini bildiği gün doğarmış aslında. Ona göre de bir ömür sürer. Bakıyorsunuz bazısı 20 yaşında gencecik çocuk kendini biliyor. Bir
1: Evet.
0: bakıyorsunuz 50-60 yaşında insan daha hala
1: Arayışta.
0: ham kalıyor.
1: Evet.
0: Böyle muazzam bir yönü var. Yunus'umuz bunu çok güzel dile getirmiş. Aşık Ali Metin Usta'nın kaynaklığında Turan Engin ağabeyimiz bunu da derlemiş, kazandırmış.
1: Allah
0: Turan
1: rahmet
0: Engin
1: eylesin.
0: ağabeyimiz de Aşık Ali Metin'i de hak rahmet eylesin her ikisine de. Turan abimizin Davudi dedikleri böyle çok Davudi çok güzel bir sesi, çok güzel bir üslubu vardı. Çok kıymetli icralar bıraktı bize gönlümüzde. Aşık Ali Metin zaten ozanlık geleneğinin o zincirin çok önemli halkalarından bir tanesiydi. İşte Ak Meleğim Göç Eylemiş Yurdundan gibi başlayan birçok eseri biz kendisinden duyduk. Kendisiyle stüdyolarda da çalışma imkanımız oldu. Her ikisine de tekrar Yunus'umuza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Amin. Yunus'un gönlünden süzülen bu sözler hala dertlerimize tercüman oluyor. Şimdi sıradaki havalandıracağınız eser şiir Yunus Emre, müzik Erol Parlak.
0: Bu bir nefes. Arkadaşlarla birlikte seslendirelim.
1: Peki aşık mıdır diyeceksiniz, değil mi?

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel havalandırdınız.
1: Yakışmış mı sözlerle
0: çok
1: Ezgi?
0: Çok yakışmış, çok.
1: Yüreğinize sağlık. Sedat Aktağ, Muğra
0: Kutbay. Şöyle

Karadeniz'in hüzünlü rüzgarlarıyla bir Karadeniz türküsü okuyalım. Sözü müziği anonim diye geçiyor. Avuçlarımdan içti suyunu kana kana diyeceğiz.

0: Sesine kendine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok, gönülden sevenler için ayrılık acısı zor.
0: Evet, çok güzel bir, çok tatlı bir eser yani Karadeniz'in. Değil mi hocam? Evet, çok hoş. Çok senin sesine de çok yakışıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani işte bu çalışma sırasında fark ettim ki o kadar çok Karadeniz eseri okumuşsun ki çok
1: evet.
0: Benimsemişsin.
1: Çok
0: ama
1: benzedim.
0: Seni de benimsemişler. Ne güzel.
1: Sağ olsunlar. Evet, çok selamlar, sevgiler. Ben Karadeniz müziğini, Karadeniz insanı çok seviyorum. Onların aşkı, sevdayı, ayrılığı anlatmaları da bir başka güzel. Çünkü her dalga, her selam, her kuş sevgi.

0: dinden selam götürür.
1: Evet.
0: Bizden de selam olsun gözü yollarda olanlara, gurbettekilere, hasret çekenlere. Böyle.
1: Evet.
0: Evet. Bir şiir okuyayım o zaman hocam ben, ister misiniz?
1: Lütfen.
0: Peki o zaman
1: Tabii.
0: sizin aşk gözünden, can gözünden, kıymetli şiir kitabınızdan bakayım bir. Ah şu gözlüklerde.

Ey mah cemaline hayran oldum. Yoktur seni seven benden ziyade. Gece gündüz hasretine yandım. Bağladım gönlümü candan ziyade. Aşığı eyleyen vefalı yardır. Yâre kavuşanın ömrü bahardır. Aşkına düşeli her günüm zardır. Gözlerimin yaşı kandan ziyade.

0: kasteder, canıma ferman yazarsın. Acımazsın, eller ile gezersin. Her gün öldürürsün binden ziyade. Ey ahu bakışlı kaşı kemanım. Ey sevda nakışlı derde dermanım. Hasret çöker, geçmez olur zamanım. Pervane her anım günden ziyade. Nasıl yazarsınız bunları böyle hocam? Bilinmeyen sözleri de aşağı yazmışsınız. Ve bu havalandırılmış bir türkü.
1: Evet.
0: Onu da belirtmişsiniz burada.
1: Evet.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Senin
0: desem.
1: De diline sağlık.
0: Teşekkür ederim. Şimdi şiiri Karacaoğlan'a ve müziği Musa Eroğlu'na ait. Ölüm ardıma düşüp de yorulma.
1: Evet.
0: Diyeceksiniz.
1: Peki.
0: Biz de dinleyeceğiz sizin
1: o arkadaşlar hep birlikte bir uzun hava ama hep birlikte seslendirelim. Bir kompozisyon hazırladık izleyicilerimiz için. Umarım beğenirler.

0: Allah. Ritmik bir akışla ciğerler pare pare yani. Çok
1: Arkadaşlar
0: güzel
1: ellerinize
0: bir
1: sağlık.
0: düzenleme olmuş. Müthiş bir
1: Sen
0: icra oldu.
1: Tuzcu, Uğra.
0: Hocam siz de nasıl okudunuz, nasıl okudunuz vallahi
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel. Siz Musa Eroğlu hocam, Dursun Ali Akınet, yani ne büyük değerlersiniz, ne kadar şanslıyız yani aynı asırda olduğumuz için. Ya ben çok onurluyum, çok mutluyum.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: yolda da beraber olduğumuz için, yan yana olduğumuz için hocam.
1: Biz de ne güzel ki ben de kendi adıma çok şanslıyım. Bir gönül üzere, bir hal üzere yaşıyoruz ve bu gönlü, bu hali hissedebilen böyle çok kıymetli, birbirinden değerli nice gençlerimiz var sizler gibi. Onlar da bu yoldalar. Yani onların akranları bambaşka işlerle, bu dünyanın bambaşka şekliyle ilgilenirken, onlar da bu gönül ve hal üzere yaşıyorlar, hissediyorlar, o yolda ilerliyorlar ve o yolda üretiyorlar. Bu çok muazzam bir şey. İşte aslında bizim ülkemizin bu kültür sanat alanında verdiğimiz bu büyük mücadelenin en büyük teminatı da bana göre budur. Bu çok kıymetlidir. Buradan bizler yeniden yeniden filizleniyoruz, yeniden yeniden yeşilleniyoruz, yeniden gür ağaçlar ve gür çınarlara hep beraber dönüşüyoruz.
0: Ne güzel hocam, ne mutlu bize sizin gibi ustalarla beraber olduğumuz için. Şimdi şiiri Dursun Ali Akınet'e, müziği Musa Eroğlu'na ait çok güzel bir türkü var sırada. Yolun sonu görünüyor.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da ellerine, gönüllerine sağlık. Sıradaki türkümüz şiir Erol Parlak, müzik anonim, Isparta yöresine ait bir türkü. Siz uyarladınız.
0: Evet.
1: Dal boylum.
0: Böyle ilginç de bir hikayesi var bunun.
1: Aa,
0: Çok
1: ne güzel dinleriz hocam.
0: uzun zaman önceydi. Yani bir 90'ların başıydı. Benim radyo sanatçısı olduğum dönemde. Bizim bazı eserlerimiz var. Böyle çok muazzam ezgileri var. Ama sözler o ezgiyle baş başa gitmiyor. Yani sözler de güzel ama ezgi ondan çok daha ileride.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca o eser duyulmuyor. Yani gönüllerde böyle bir şey olmuyor, kalıcılaşmıyor. Öyle bir denemiştim yani bir Isparta türküsü. Şimdi adını vermeyeyim, çok güzel bir ezgi. Ezgiyle biraz böyle farklı yoğurduk hamurunu. Ona da bir işte sözler ekleyince bir anda aldı yürüdü. O ara işte birkaç sanatçı okudu bu eseri. Sonra duyuldu ve hızla ilerledi. Anadolu'muz da benimsedi bunu.
1: Evet.
0: Hatta anonim falan diye böyle kaydetmişler. O da beni mutlu ediyor neticesinde. Onu bugün programımıza aldım. Yıllar sonra hiç okumamıştım. İlk defa bu programda izleyicilerimize paylaşacağım. Arkadaşlarım da bana eşlik ederlerse birlikte sunalım.

0: Teşekkür ederiz hocam. Ne güzel
1: Rica ederim.
0: okudunuz. Ne
1: Hiç
0: kadar
1: kalmadı.
0: nazlı, güzel böyle aşkı,
1: Güzelleme.
0: Sevdası
1: Evet.
0: ne güzel anlatmış.
1: Arkadaşlarım da ellerine sağlık.
0: Altın hızıma mülayim seni haktan dileyim. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği en sevdiğim türkülerden biri diyebilirim.

0: Evet, yüreğine sağlık sevgili Deniz. Çok güzel
1: Teşekkür
0: bir icra
1: ederim o zaman.
0: oldu. Ve ne güzel bir eserdir bu.
1: Evet.
0: Kuşaklar boyunca her kuşak seviyor bu eseri. Yeniden yeniden tazelenip geliyor. Tabii kültürü altyapısı çok dolu, çok zengin, çok kıymetli de böyle bir ruha oturunca, böyle konuda sevda olunca
1: Değil mi
0: herhalde çok
1: hocam?
0: seviliyor.
1: Sen terle, ben sileyim diyen bir aşkla yani ne kadar
0: Evet.
1: zarif, ne kadar ince bir ruh.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada bir Azerbaycan türkümüz var. O da çok nazlı nazlı bir türkü. Girdim yarın bahçesine çiçekler açmış diyeceksiniz bize.
0: Evet, demeye çalışalım, bu benim okuduğum repertuarımda olan bir eser değil ama bu programı tasarlarken onu da atlamak olmazdı. Çok, dediğin gibi, çok zarif, çok hoş, ince bir eser. Azerbaycanımızın da o güzel müzikalitesini yansıtıyor. Azerbaycanımıza da, can Azerbaycan'a da
1: Evet.
0: buradan
1: Selam
0: selamlarımızı,
1: olsun.
0: sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Müsaaden hocam, Kerkük'ümüze de selam olsun.
0: Evet. Hep beraber seslendirelim dilerseniz arkadaşlar. Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Sesinize, yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çiçeklerin dili olur mu? Olur işte.
1: Evet.
0: Şimdi bir Urfa türkümüz var. Şanlıurfa. Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlemiş olduğu "Alaydım Elin Elime" diyeceğiz.

0: Yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlarımın da öyle, çok teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: güzel, çok hoş bir Urfa türküsü. Mahmut Güzelgöz namı diğer Tenekeci Mahmut Usta'nın
1: Evet.
0: bizlere kazandırdığı bu güzel gönül mirası. Bu da her kuşakta sevilen bir türkü. Bugün de ne güzel ki biz izleyicilerimize bunu paylaştık, paylaşabildik.
1: Aynen öyle hocam. Şimdi bir Zonguldak'a gideceğiz beraber. Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği

0: Ve kıymetli dostlarımız, bir programımız da böylece sona erdi. Bize ayırmış olduğunuz o kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, aşkla, türkülerle kalın. Siz
1: Evet,
0: bir
1: bugün
0: şey
1: de
0: söyleyeceksiniz.
1: gönlümüzde birikenleri kıymetli izleyicilerimize paylaşmak üzere huzurlarında olduk. Umuyoruz gönüllerine göre olmuştur bu güzel paylaşım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın diyoruz.
0: Ahmet Yamacı'nın özel gönlümden derlemiş olduğu Evlerinin Önü Bulgur Kazanı türküsüyle veda edelim.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve neyzen Ahmet Safa Mızrak ile görüşeceğim.
1: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay.

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle yarın TRT Müzik'te. Bana kalsa her şey yolunda
1: diyorsun ya aşkıma bakma. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
2: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
1: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
2: Senle açsam da gözümü, yoksa bu aşkın çözümü.
4: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor. Ve öyle başlayan bir serüven.
1: Çok enteresan ya.
0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hepimiz.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. İşte onlardan biri. Bir cumartesi gecesi.
1: Bu dünyada herkese iyilik dileyelim. Sevgi dolu sözleri her zaman dinleyelim. Gülelim, eğlenelim, şarkılar söyleyelim. Bu yılda hepinize kutlu olsun insanlar. Dertlerini unutup mutlu olsun insanlar.
0: Yılbaşı geride kaldı ama yenilenmek isteyene her gün yılbaşıdır diyerek programa başlıyoruz efendim. Öyle ya, her yıl bir önceki yıldan yenidir.
1: Bazen kahrettiğimiz ama her anını yine de dolu dolu yaşadığımız o bir yılı birdenbire unutuvermek sanıyorum hiçbirimiz için kolay olmasa gerek. Ancak diliyoruz ki 1986'nın bütün acıları, kederleri, umutsuzlukları

0: Güzel okular.
1: Merhaba, kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
1: Ah,
2: geldiniz.
1: hoş bulduk. Sevgili seyircilerimiz, programımızın Türk Halk Müziği solisti bu ay Mustafa Topaloğlu. Sanatçımızın evindeyiz şimdi. Sayın Topaloğlu, seyircilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
0: Burada.
1: Evet, burada.
0: 1954 doğumlu Sakarya, Karasu kazası Kızılcık köyünde dünyaya geldim. 11 kardeşiz.
1: Tahsilinizle ilgili biraz bilgi alalım. İlkokulu, ortaokulu nerelerde
0: İlkokulu
1: okudunuz?
0: köyümde bitirdim. Kızılcık köyünde. Ortaokulu Karasu kazasında. Ortaokuldan sonra İzmit Sanat Enstitüsü'nde tahsilime devam ettim. Ama tabii buralara kadar gelmeden önce benim enteresan bir yaşantım var. Anlatabilir miyim?
1: Tabii, hay hay.
0: Çocukken çobanlık yaptım.
1: Çobanlık mı yaptınız?
0: Çobanlık.
1: Yani kaval çalıyordunuz,
0: Tabii
1: koyunlarınız vardı.
0: koyunlarım ve ben kavalım. O yıllarım hem çobanlık yaparak hem hafızlık yaparak hem de okuyarak üçünü bir arada götürdüm.
1: Sayın Topaloğlu, Muallim, Maçka Yolları, Eminem, bunlar sizin seyircilerimize lanse ettiğiniz, sevdirdiğiniz türküler. Nereden buluyorsunuz bu türküleri?
0: Hangi parçaya inandımsam o tuttu. Demek ki biraz olsun dinleyicilerimin onları biliyorum.
1: Bir duygu birliği içindesiniz dinleyicilerinizle.
0: Herhalde çok seviyorum. Belki de ondan.
1: Evet. Peki bize bir türkü söyler misiniz? Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz.
0: Tabii.
3: Seksenler Mustafa Topaloğlu'nun fırtınalar estirdiği yıllar. Ne yapıp edip herkesin diline yerleşecek bir türkü buluveriyor. Muallim de 1984 yılında çıkardığı kasede adını veren türkü. İzleyici hem Muallim'i dinlemek hem de Mustafa Topaloğlu'nu izlemek istiyor efendim. Çünkü onu izlemek de türkülerini dinlemek kadar eğlenceli.

0: Mustafa Topaloğlu demek neşe demektir, muhabbet demektir, fıkra demektir. Kendisinden bir fıkra dinlemek bizim de hakkımız, öyle değil mi? Belki anlatır. Belki değil. Kesin, kesin.
1: Siz Karadenizlisiniz.
2: Evet.
1: Ben de Karadenizliyim.
2: O zaman size bir Karadeniz fıkrası anlatayım.
1: Çok iyi olur. Hadi anlat.
2: Vatandaşın biri ovada dolaşırken bakmış ki çoban sürüleriyle beraber. Yanaşmış çoban yanına, demiş ki çoban, ben senin kaç tane koyunun var, bilirsen bana bir koyun verirsin. Demiş ki Allah Allah, bu adam benim köyümden değil. Ben bu adamı hiç tanımıyorum, benim koyunlarım sayesinde nereden bileceğim. Peki demiş. Demiş ki çoban, senin 167 tane koyunun var. Olmuş, Allah Allah. Bildiniz kardeşim demiş. Alın götürün. Tam götürürken dur dur demiş. Ben de senin nereli olduğunu bilirsem bu koyunu bırakırsın. Adam düşünmüş. Peki demiş, bırakırım. Sen demiş Karadenizlisin. O da merak içinde. Allah Allah. Nereden bildin demiş. E demiş, bu kadar koyun dururken sen köpeği götürüyorsun.
1: Bu güzel fıkradan sonra bir türkü daha dinleyelim mi sizden?
2: Memnuniyetle.
0: Mustafa Topaloğlu bir türkü daha söylesin, biz de şu gülme krizini atlatalım. O nasıl fıkraydı öyle? Ama Mustafa Bey, siz de böyle bir klip çekerseniz biz nasıl ciddi olacağız? Programla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor ama bu mimikleri izlerken çok zor.

Bir cumartesi gecesi dönemin sevilen yorumcularına yer vermiş, onların seslendirdiği şarkı ve türkülerle renklendikçe renklenmiş. Her bölümde türkülerden, sanat müziği eserlerinden ve pop şarkılardan oluşan müzikli bir ahenk oluşturmuş. Bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. O zaman biz Nalan Altınörs hanımefendiyi anons edelim de stüdyoda bir şarkı seslendirsin. Dalların yaprakların arasından alkışlarla geliyor işte. Birazdan stüdyoda olur.

Niçin baktın bana öyle? Sanat müziğinin klasikleşen eserlerinden. Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir Saadettin Kaynak eseri. Nalan Altınörs, repertuarında Saadettin Kaynak bestelerine sıkça yer veren bir sanatçı. 1981'de TRT'nin açtığı sınavı başarıyla kazanmış, 2 yıl boyunca değerli hocalardan nazariyat, solfej ve repertuar dersleri almış. 1983'te İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlamış.

0: Biz bu zarif, güzeller güzeli ve çok değerli sanatçımızı hakkıyla anons edemedik. Ayşe Egesoy'dan yarım yüzyıl ders almamız gerekir bunu başarmak için. İyisi mi sözü yine ona verelim ve her şeye yeniden başlayalım.
1: Alıştım. Her yıl baharı dört gözle beklerim. Kulağım o sabahın kuş cıvıltılarında. Bahar geldi mi her tasaya benden elveda. Ben bütün dallarda açan bütün çiçeklerim. Sevgili seyircilerimiz, baharın ilk merhabasını ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiriyle sunduk sizlere. Bahar ayları hep umudun, heyecanın, canlılığın, her şeye yeniden başlamanın sembolü olmuştur. Tabiat baharla beraber uyanır, insanlar baharla yeniden ve daha çok severler. Ne güzeldir kırlarda ilk papatyaların görünmesi. Vefasız dediğimiz turnaların ilk sıcaklıkla dönüp gelmeleri ne güzeldir değil mi? Ne güzeldir ilk doğan kuzu, ilk yağan yağmur, yüreğe düşen ilk sevda ve ilk bahar. Sevgili seyircilerimiz, baharın neşesini biz de bu ay genç ve umut veren sanatçılarımızla paylaşmak istedik ve programımızın büyük bir bölümünü onlara ayırdık. İşte ilk sanatçımız Nursaç Doğan Işık sizlerle.
0: Nursaç Doğan Işık, adı da sesi de türkülerle bütünleşen bir sanatçı. İstanbul Radyosu'nun en sevilen seslerinden. Sanat yaşamı halk müziği ve halk oyunlarına dair başarılarla, ödüllerle dolu. Kars yöresine ait bu Azeri türküyle programa konuk olmuş, bu türküyle sevenlerine bayram neşesi yaşatmış. Çok da iyi yapmış.

0: Sanat müziğinin seçkin eserleri, türküler ve dönemin popüler şarkıları hepsi bir cumartesi gecesinde. Sıradaki yorumcu da 80'lerin en sevilen ekran yüzlerinden.
1: Osman Yağmur Dereli, Melek Yüzlüm adlı şarkısıyla katılıyor programımıza.
0: Osman Yağmur Dereli, yorumcu, oyuncu ve yapımcı. Biri Birilerine adlı Kıbrıs şarkısıyla tanıdı onu geniş kitleler. Hani şu tekerleme gibi olan şarkı hatırladınız mı? Bir de Eller Eller var. O şarkı da çok istenirdi kendisinden. Seslendirdiği şarkılar kadar canlandırdığı komiser Esat karakteriyle de hafızalardadır. Genç izleyicilerimiz hatırlamayabilir. İz Peşinde adlı polisiye dizinin ana karakterlerinden biridir komiser Esat.

Bir cumartesi gecesi izleyicilerin hafta sonlarına müzikli anlar, müzikli anılar bırakan bir program. Daha önce de söylediğimiz gibi bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. Bir cumartesi gecesi kameraları stüdyoda, parkta, bahçede. Hadi o zaman dışarı çıkalım, belki geçmişten bir ses, bir şarkı duyarız.

Gönülden hüzünler silindi gitti. Güfte Canip Avcı'ya, beste ise Erol Bingöl'e ait. Bu Acem Kürdi eseri Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz. Klasik Türk müziğinin en seçkin eserlerini yorumlamakta usta bir isim zaten. Bizce fazla söze gerek yok.

0: Bir cumartesi gecesi televizyon sesine soba çıtırtılarının eşlik ettiği yıllardan müzikli bir hatıra. Her yaştan izleyicinin iple çektiği en sevilen sanatçıların görüntüleriyle, sesleriyle evlere mutluluk getirdiği bir müzik şöleni.
1: Sevgili seyircilerimiz, programımızın bu ayki Türk Hafif Müziği sanatçısı Gökben. Ekibimiz İstanbul'da sanatçımızın evindeyiz.
2: Hoş geldiniz sevgili.
1: Hoş bulduk. Seyircilerimize biraz kendinizi anlatır mısınız?
2: Tabii. 1969 yılında müzik hayatına atıldım. İstanbul doğumluyum. Üç kardeşim var. Üç kardeşten biri ben tabii. Bir kız, bir erkek kardeşim var.
1: Ev hanımı olmak mı güzel yoksa sanatçı olmak mı güzel?
2: Valla bu ikisi de çok ayrı bir olay. Ev hanımlığı da muhakkak çok güzel. Sanatçılık da çok güzel. Ben zaten evlendiğim zaman sanatçılığı bırakmış olarak kabul etmiyorum. Çünkü evliliğim süresince müzik hayatını televizyon, plak, radyo götürmeye gayret ettim.
1: Sürdürdünüz yani.
2: Sürdürdüm tabii. Hı hı. Onun için bırakmış olarak kabul etmiyorum.
1: Evet.
2: Müziği çok seviyorum. Müzik çok güzel bir olay ve müzikten gerçekten kopamam.
0: Profesyonel müzik yaşamına Yurda Erdoğulu Orkestrası'nın solisti olarak başlamış Gökben. İlk plağı 1972'de yayımlanmış. 1979 yapımı Samanyolu albümüyle büyük bir başarı yakalayan yorumcu, dönemin magazin basını tarafından Ajda Pekkan'a rakip olarak gösteriliyormuş. Ama Gökben 1980'de evlenince müziğe ara vermiş. Zaten kendi anlatmıştı bunu. Bu şarkı uzun bir aradan sonra çıkardığı 1986 yapımı Yaz Gülü adlı albümünde yer alıyor. İnan.

0: için çal bizim bu şarkı.
1: Sevgili seyircilerimiz, programımız burada sona erdi. Her gününüz bir bahar mutluluğuyla geçsin. Allah'a ısmarladık.

0: vatandaş gel. Ey maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı. Kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması. Her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
1: Yersin.
0: Gel vatandaş, gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
4: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım. Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.

0: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
1: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsem bil ki o zaman başlarım baştan.
2: Mete müziğin ritminde.
3: Şarkı söylerken kendini kaybedenler benim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
2: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok, çok azını
3: çok
2: dinledim.
3: Çok da güzel bir hikayemiz var.
2: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık. Bir tane

Merhaba sevgili dostlar, merhaba kıymetli TRT Müzik izleyicileri. Allah kimseyi yalnızlar rıhtımında yapayalnız bırakmasın diyerek Aşk ve Ötesi programını açıyoruz.

0: Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
0: Bugün de birbirinden güzel şarkılarla çok güzel bir repertuar. Ayrıyeten de çok güzel sürprizlerimiz olacak sizler için.
1: Evet, çok kıymetli bir konuğumuz olacak bugün.
2: Tuğçe Kandemir.
1: Evet.
2: Biraz sonra bizlerle beraber olacak tabii ki. Öncesinde bir şarkı daha söyleyelim. Bu arada bu şarkının Yalnızlar Rıhtımı'nın da sözü ve müziği Kemal İneci imzası taşıyor. Ben bunu Erkin Koray eseri zannediyordum bu arada.
0: Ben de öyle zannediyordum.
2: Değilmiş.
0: Değilmiş.
2: Bazen icracıyla öyle bir bütünleşiyor ki eser, hani eser de onun zannedebiliyoruz. Bu noktada Kemal Hoca'ya da haksızlık etmiş olmayalım. Onu da buradan bir selamlayalım. Ve sıradaki eserimizin anonsu Muratçım sana yakışır.
1: Devam edelim efendim. Sevenler anlar diyeceğiz. Sözü ve müziği Burhan Paker'e ait. Müslüm Baba'nın da yorumladığı. Sevenler anlar diyeceğiz efendim.
2: Haydi bakalım.
1: Buyurunuz.

0: Hoş geldin sevgili Tuğçe.
1: Hoş
0: Tuğçe
1: bulduk.
0: Kandemir aramızda bizimle.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Geldin.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ne müthiş bir eserdi. Ve biz
1: beğendiniz
0: böyle...
1: mi?
0: Beğendik.
2: Beğendim.
0: Ama ne olduğunu bilmeden çaldık bu eseri.
1: Benim şarkım bu. El boş gelmedim buraya. Bu programı hem hayırlamaya.
0: Ha, yeni
1: eser. Evet, bu şarkı hiç çıkmadı.
0: Yayınlanmadı daha önce.
1: Evet, ilk defa okumak istedim. Hmm.
0: O zaman çiftimiz izleyicileri sonlarında
1: şarkı
2: güzel bize aşırı geçti.
1: Eksik olmayın. Ya, çok sağ olun.
0: Bu arada sevgili Tuğçe ile biz ne zaman oldu tanışalı?
1: 7 sene oldu.
0: 7 sene olmuş.
1: Önce.
0: O günkü nezaketi neyse bugünkü nezaketi de gördüğünüz gibi.
1: Aynı şekilde sen de öyle, sizler de öylesiniz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Yani o zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o. Teşekkür
0: ya,
1: ederim tekrardan.
0: Ne demek ne demek ya, ama sen özeldin yani geldiğin anda ilk.
1: Ay sen de öyle, benim için her zaman özelsin.
0: Ya vallahi bilmiyorum, şarkının etkisinden de çıkıp sohbet etmek de zor. O zaman şunu soralım sana ya, biraz böyle bir muhabbet edelim.
1: Tabii,
0: nasıl olsa
1: buyurun
0: şarkılar.
1: Tabii, efendim. Hay hay.
0: Şimdi bir tane evladım var artık.
1: Ay evet.
0: Ondan biraz bahseder misin bize?
1: Olur. Bir oğlan sahibiyim artık. İnanılmaz bir şey. Yani insana başka bir kademe veriyor bu. Ben hep... abarttıklarını düşünürdüm işte, anne olunca şöyle oluyor, böyle oluyor ya, işte hayatın bir evresi falan. Gerçek abartsınlar. Önemli, abartılması gereken bir şeymiş. Çok seviyorum onu, iyi ki oldu. Çok da güzel bir zamanda geldi bana. Allah ömrünü uzun etsin, bize bağışlasın.
0: İnşallah, inşallah. Bu arada bir rahatsızlık da böyle ufaktan oluyor,
1: evet,
0: arada.
1: Evet, şu an ortalıkta bir grip dolanıyor. Biz de ona, bebek olduğu için atlatması çok zor. Hı-hı. Ama iyileşeceğiz Demoç. Merak etme, iyileşeceğiz.
0: Bu arada Mersin'de yaşamaya devam.
1: Evet, ben Akdeniz'den kopamadım.
0: Memleketine bırakmam,
1: evet,
0: ben de.
1: Yani büyük şehirlere gelemiyorum. Hı-hı. Yaş 29 ama 65 yaşında gibiyim. Böyle köyü, toprağı, şeyi bırakamadım. Ben orada devam ediyorum.
0: Var mı
1: ediyorum.
0: Bahçe falan?
1: Var, evet.
0: Ekip biçme de var.
1: Severim öyle şeyleri abi. Böyle domatesi öyle koparacaksın, işte maydanozu da öyle salataya doğrayacaksın falan. Seviyorum öyle şeyleri.
3: Zaten yani. Gelmedi hani öyle bir yaşantı varsa hiç...
1: Gelmeyeyim değil mi?
2: Ben niye buradayım?
1: Abi gel.
2: Ben niye buradayım?
1: Sen bizim köye gel abi.
2: Ya, tamam tamam, oradan çıktım geldim.
1: Buradan
2: işte.
1: Sonra konuşalım seninle.
2: Tamam,
1: bizim
2: olur.
1: Köye
2: hay
1: transfer
2: hay.
1: Edelim.
0: Kayseri'de
1: seni.
0: Yaşıyordu.
1: Biliyorum, tabii, konuştuk.
2: Çok kısa bir zaman oldu ben tabii. İstanbul'a geleli.
1: Evet.
2: Tam olarak anlatılan...
1: Nasıl
2: böyle...
1: peki İç Anadolu'nun bağrından kopup da İstanbul'a gelmek... O
2: zor,
1: büyük bavulla geldi
2: zor
1: mesela.
2: Zor alışamadım ki yani.
3: Haydarpaşa'dan aldık.
2: Hala alışamadım ama yavaş yavaş alışacağız.
1: Oy, alışırız.
2: İşimiz burada.
1: Ya, hepiniz yani gerçekten yaparsınız ya. Ben hiç öyle biri değilim de siz yaparsınız. O yürek hepinizde var yani. Büyük şehir çok zor.
0: Ya aslında aile olabilmeyi sağladıktan sonra hani o içsel
1: nerede
0: mutluluğu da oluşturduktan sonra gerçekten nerede olduğunun da çok önemi yok. Neticede İstanbul ne kadar zorlayıcı olsa da enteresan bir tutkusu var İstanbul'da.
1: Doğrudur. Evet.
0: Bir bağlayıcılığı var. Ben de mesela şimdi Bodrum'dayız eşimle beraber orada.
1: Ya,
0: sürekli İstanbul'a geliyor. Duramıyoruz. Arada bir İstanbul'umuz geliyor. Dayanamıyoruz.
3: Sen İstanbul'a gelmiyorsun. Genelde hani Bodrum'a çok nadir gidiyorsun. İstanbul'dasın.
1: Bodrumcu mu oldun abi sen?
0: Ben de yaklaşık 6-7 senedir Bodrumcuyuz.
1: Oh, ne güzel.
0: Ama ben çok doğru söylüyor. Tam gönül rahatlığıyla Bodrum şeyini yaşayamıyorum. Eşim evet, daha çok istifade ediyor. Olsun
1: aldık
0: bakalım.
1: Inceyi.
0: Ya mutluluğumuz daim olsun. Böyle güzel müzikler üretelim de.
1: Amin inşallah.
0: Sonra gideriz Bodrum'a.
1: Bir şekilde bir araya geliyoruz. Kayseri'dir, Mersin'dir. Hı-hı. Bir şekilde Bodrum'dur. Geliyoruz bir araya yani.
0: Geliyoruz.
1: Böyle olması önemli. Birleştirici olması.
2: Müzik bizi buluşturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Murat'la da enteresan bir tanışma hikayemiz var bizim.
1: Ona ne o? Evet çok merak
0: ettim. İşte paylaşmadık
1: onu.
0: Şimdiye kadar.
1: İlkleri yaşıyor bugün program.
0: Şimdi biz evdeyiz. Eşim Filiz de işte bir şeyler dolaşıyor, bakıyor. Ne baktığını ben de bilmiyorum. Ben de başka şeylerle ilgileniyorum. Fatih bir bakar mısın dedi. Buyur canım dedim. Sen dedi hayatın boyunca böyle mi okumaya çalışıyorsun diye bana.
1: Yok
0: artık. Hani senin okumaya çalıştığın yorum bu yorum mu diye. Çünkü ben bir dinledim. Dedim ki yok dedim ya bu dedim şey taklit yapıyor kesin dedim o değil. Yani mümkün değil çünkü o sırada canlı okuyor gözüküyor işte. Canlı yayın.
1: Ha yok, yayın. Dedim,
0: yani insan canlı yayında bu kadar mı şey editlenmiş gibi.
1: Hmm,
0: ya, enteresan. gerçek olduğunu anlayınca zaten ertesi gün Kayseri'ye bilet aldım ben hemen. Hemen. Neredesin? Evet, sen neredesin? Kayseri. Hop geliyorum ben.
1: Ama çok güzel bir birliktelik olmuş. Allah daim etsin.
2: Amin. Amin.
0: Sohbete devam ederiz. O zaman şöyle
2: devam
0: yapalım.
2: Ederiz.
0: Bir eser de bizden sana hediye gelsin.
1: Ah tabii memnuniyetle bekliyorum efendim. TRT'deyiz madem.
3: Sıradaki şarkımız sözle müziği Atilla Alpsakarya'ya evet. ait olan.
2: Allah seven olmaz ki diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: E sen böyle söylersen hakikaten senin kadar seven olmadığına inandırırsın karşısındaki. Ben bilmiyorum. Bana söylesen ben inanacağım şu anda. Çok enteresan. Tam yurdum insanı ya. Şeyi bilmemesini de çok seviyorum bu arada. Hani ekranla bilmem neyle duygu taklidi diye bir şey yok. Evet. Girdi mi gerçekten o duyguya göre sonra da çıkartmaya çalışıyoruz. Tamam oğlum.
1: Biraz öyle oluyor abi. Zor çıkarıyorlar da böyle.
2: Çok güzel bir
3: çok
2: şarkı
3: güzeldi,
2: gerçekten.
3: Çok güzeldi evet abi. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
3: Seviyor musun anladık.
0: Diyoruz seviyorsan git tamam. Konuş.
1: Ya şimdi seviyor oluştan daha öte seviyor oluşu da anlatmak da var ya hani bir. Ondan oluyor bu işler.
3: Onu anladık seven, biz onu net anladık. Abi.
2: Seven anlatabilir. Seven bir insan. Seven bir kalp anlatabilir.
1: Kurbanım için teşekkür kardeşim.
0: Sevgi güzel be.
3: Evet ya.
0: Acısı da var ama işte o acısı, o acıyı da sevmek lazım. Yani sevmeyi sadece böyle cicim zamanlarında sevmek diye bir şey yok. Hani demiş ya, en sevmediğini düşündüklerini de seviyorsan eğer sevmek sevmektir. Hani şundan dolayı seviyorum dediğin zaman olmaz o. Evet. Her şeye rağmen seviyorum dediğin zaman o zaman işte o sevmek gerçek sevmek oluyor. Hepimiz erişelim.
1: İnşallah.
0: Peki ne söyleyeceksin şimdi bize?
3: Şimdi senin bestelediğin bir şarkıyı okuyalım. Ne dersin?
0: Olur. O zaman...
3: Dillere destan. Çok severim
0: bunu. Yan benimle mi istiyorsun?
3: Evet onu istiyorum.
0: O zaman sözleri...
3: Hocam onu çalmayayım. Ben onu istiyorum. Tamam. İşin özü. Ben onu söylemeye tamam. geldim.
0: diye. O zaman sözleri için de buradan sevgili Sıla evet, Gençoğlu'na evet. selam etmek gerekiyor. O da gerçekten harika yorumladı ve ama sözleri
3: beste,
0: efsanedir.
3: Beste müthiş abi gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim çok efendim. Çok
3: sarışsınız. Ellerine kollarına emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir eser.
0: O zaman sizden dinlemeyi ben istiyorum ya böyle.
3: Ne diyorsun abi? Biz ikimiz güzel bir karma olabiliriz.
1: Bunu bir düet yapalım.
0: Düet yapalım.

0: Ya harikasınız ya gerçekten.
1: Ben de bir arada gaza geldim ama.
0: Güzel bir diziydi. Ekmek Teknesi'ydi galiba. Böyle arada böyle Allah diye böyle.
2: Oh. Bu arada ben ilk kez okudum bu eseri.
3: Ben de.
0: Değil mi? Müthiş okudunuz.
2: Biz, ya. Hayır bayağıdır abi beraberiz müthişti. Ama yani bir fırsat olup da okuyamamıştım bu eseri. Kısmet. Vallahi
3: bugün çok güzel.
2: Vallahi bugün iyi bir kısmet.
0: Bence bu paylaşılır ve bu yorum şu.
3: Ama bu hele o Göktuğ'un o zıplaması falan. Acaba. Çok iyiydi.
0: Sen edebiyat öğretmeni değil miydin bu arada?
3: Geldik yine o konuya.
0: Evet abi. Vallahi planlayarak edebiyata girmedim. Ben edebiyatı çok severim de o yüzden.
3: Ben de çok severim.
0: Yani doğru mu konuşuyorum hocam
3: doğru
0: peki?
3: Doğru konuşuyoruz.
0: Teşekkür ederim. Evet. Bu arada ben de Turgay gerçekten Fişekçi için sanki günümüzün Orhan Veli'si gibi hissederim. Olabilir. Çok evet. Sevdiğim bir şairdir. Yeni Türkü'de bir 14 senem var. Hı hı. O dönemde çok güzel eserleri vardır. Vira Vira Demir Aldı Dünya gibi. Bir çalıştık, ortak çalışmalarımız da oldu. Onun sözleri benim bestem. Yani o dönem fark, abi sen Orhan Veli'nin devamı gibisin falan. Ya hep öyle diyorlar.
1: Alışmış o da.
0: Hakikaten biraz öyleymiş bakış açısı olarak en azından. Edebiyatı seviyoruz, matematiği de seviyoruz. Matematik de olsun ama edebiyatsız olmaz.
3: Kesinlikle.
0: Edebiyat demişken bu arada bizim böyle çok değerli ozanlarımız da aslında edebiyatçı sınıfına girerler. Hı hı. Çünkü onlar da düşünceyi ifade ediyorlar ellerine enstrümanlar alıp ve Nesim İçimen bunlardan en özeli ve kıymetlilerinden bir tanesiydi. Evet. Madımak'ta maalesef kaybettiğimiz değerlerimizden onun evladı bize miras olarak bıraktığı Mazlum Çimen abimizin müthiş melodileri vardı. Evet. Yedi Karanfil serisinde de çıkmıştı o enstrümantal olarak. Sonra o esere söz yazıldı.
2: Evet, Ömer Faruk Güney.
0: Ve bu eseri şimdi biz senden istirham
3: çok
0: ediyoruz.
3: Çok severim bu arada. Sürekli de okurum sahnelerde. Bayılırım yani.
0: Hadi o zaman sıvayın kolayı.

0: Tuğçe ne iyi oldu.
1: Aynen.
0: Geldin. Hatta Mersin'den kalktın, uçağa atladın. Evet. Sırf bizim için geldin ve sonra geri döneceksin.
1: Değildi ama sizi gördüm işte. Ne mutlu oldum. Eksik oldum.
2: Çok sağ olun.
1: Çok değerlisiniz benim için.
0: Son bir final şeyini senden alalım o zaman.
1: Herkesi çok seviyorum.
3: Müthiş özet.
1: Herkesi çok seviyorum. Herkesle olmayı, yaşamayı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu dünya böyle bir yer. Eğlenmeye, gülmeye ve mutlu olmaya çalışalım. Deneyelim yani en azından. Mutlulukla kalın.
0: Evet sevgili dostlar. Haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programından tekrar sizlere merhaba edeceğiz. Sadece bu haftalık. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar.

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım.
1: Sonel daha güçlü, evet.
0: Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
3: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsem bil ki o zaman başlarım baştan.
4: Mete müziğin ritminde.
5: Şarkı söylerken kendini kaybedenler benim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
4: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
5: Çok da güzel bir hikayemiz var.
4: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık. Bir tanem.

0: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.
1: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve Neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
2: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.

Oturup arkadaşların yanına sıcak bir çay söyledim. İnce belli bardakta. Herkes bir şeyler anlattı. Kimi sırrını paylaştı. Sohbet koyuydu doğrusu. Konuştukça azalıyor insanın.

seni konuşurum, hep seni konuşurum, hep seni konuşurum, hep seni konuşurum.

0: Belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsen bil ki o zaman başlarım baştan.
1: Onur Mete müziğin ritminde.
2: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
1: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
2: Çok da güzel bir hikayemiz var.
1: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık. Bir tane

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım.
1: Sonel Darmuşlu, evet.
0: Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
3: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsen bil ki o zaman başlarım baştan.
4: Onur Mete müziğin ritminde.
5: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
4: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok, çok azını
5: çok
4: dinledim.
5: Çok da güzel bir hikayemiz var.
4: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık. Bir tane.

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım. Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
2: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsem bil ki o zaman başlarım baştan.
3: Onur Mete müziğin ritminde.
4: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
3: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
4: Çok da güzel bir hikayemiz var.
3: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık. Bir tane.

güler şimdi. Beni göğsüne anlar şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka.

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım. Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
2: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsen bil ki o zaman başlarım baştan.
3: Onur Mete müziğin ritminde.
4: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
3: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
4: Çok da güzel bir hikayemiz var.
3: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık.
2: Bir tanem

0: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.
1: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve neyzen Ahmet Safa Mızrak ile görüşeceğim.
2: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum. Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele. Hey, hey.

Güneydoğu cümbüşü çok sevdi ve icadından kısa bir süre sonra yörenin geleneksel sazlarından biri haline geldi cümbüş. Bugün sadece ülkedeki en önemli bağlama icracılarından biri olmakla kalmayıp bu yörenin tavrını ve mızrabını en yetkin kullanan isimlerden biriyle beraber çalacağım. Ali Yılmaz.

0: Haydi.
1: Bu gövdeyi bir 4 yıldır falan Smirna modeli diye satıyorlar.
2: Öyle
1: Bu
2: mi?
1: Zeynel Abidin Cümbüş'ü böyle 40'lı yıllarda falan şey yaptığı, bu incelikte yapıyormuş
2: Öyle mi?
1: Kazanı.
2: Daha
1: Aynen.
2: sonra genişletilmiş.
1: Aynen, daha sonra genişletilmiş tabii.
2: Evet. Ha.

0: Hicaz makamı yani Cümbüş'le o kadar artık iç içe geçmiş ki.
1: Evet.
0: Yani Cümbüş'le Hicaz böyle sanki yolda karşılaşmışlar. Biz seninle çok iyi anlaşacağız diye. Ondan sonra bir sarılmışlar, bir daha da hiç ayrılmamışlar.
1: Kesinlikle.
0: Gibi yani.
1: Yani bir enstrümana bu kadar yakışır.
2: Kesinlikle.
1: Hicaz makamı. Ya Cümbüş'ün çok da dediğiniz gibi bazı eserler vardır ya, hareketlisi oynatır, yavaşı da böyle hüzünlendirir. Bu enstrüman da öyle, biliyor musunuz? Yani böyle çok ciğergah çalındığında böyle hani
0: dağlar,
1: çok ciğer dağlar, ama mesela hareketli eserlerde de mesela çok oynatır.
0: Senin Cümbüş'te ama bir teller açısından bir fark var. Cümbüş'te
1: evet,
0: kullanılan standart akordun da dışında bir tiz,
1: evet,
0: frekans durumu var. Orada muhtemelen bağlamada kullanılan telleri
1: evet,
0: mi tercih?
1: Aynen, aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı ara seslerde sizin de bildiğiniz gibi pesti çok pest kalıyor.
0: Hı-hı.
1: Tizi çok tiz kalıyor. Şimdi bunu kombinlemek açısından o mesela o tizleri pozisyondan çalıp daha akortsuz çalmaktansa, hı-hı, entonasyon sıkıntısı,
0: evet,
1: yaşamaktansa yine açık tellere getirip daha rahat ve daha lezzetli bir hale sunmak için ben tel numaralarını incelttim. Yani normalde
0: en alt sol diyelim.
1: Sol sınırdır,
0: batı sol
1: mesela,
0: evet,
1: batı sol de sınırdır. Ben de la'ya si bemol'e kadar çıkabiliyorum.
0: Si bemol'e kadar.
1: Tabii si bemol'e kadar çıkıyor. Mesela ben ikinci telden fa bile çalabiliyorum.
0: Çok
1: mesela.
0: Güzel.
1: Fa akorta bile çalabiliyorum.
0: Evet. Ve şey
1: bir yenilikçi bir harekette diyebiliriz aslında.
0: Ya, yani. Cümbüş biraz ona da müsaade ediyor ama. Yani
1: evet,
0: diyor ki ya alın beni muhabbetinize bakın,
1: evet,
0: diyor.
1: Evet,
0: yani
1: aynen, aynen.
0: Bazı yani bizim coğrafyamızın bazı geleneksel sazları gibi gelişimi ya da değişimi daha ağır değil, daha
1: evet,
0: hızlı değişime de müsait. Yapısı itibariyle de biraz.
1: Aynen, aynen, aynen.
0: Hani şeyi de ne derler, artısı da eksisi de aynı hızda şeye, değişime tabi oluyor aslında.
1: Kesinlikle,
0: Cümbüş.
1: Aynen. Yani 120 senelik bir geçmişi var.
0: 90.
1: 900 de
0: 1930.
1: 30 mu?
0: Tabii de 1930.
1: Ha, o zaman 90 senelik.
0: 1900 rahmetli Zeynel Abidin Cümbüş'ün müzik aletleri dükkanını açtığı yıl.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ha,
1: anladım, güzel.
0: O sırada da başka sazları tasarlıyor, modifiyeler yapıyor falan.
1: Evet.
0: Cümbüş'ü şeye Atatürk'ün huzurunda tanıtması 1930, patent tarihi.
1: O zaman
0: yani.
1: 90 yıl.
0: Aynen.

0: Eyvallah. Ellerine sağlık hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de hocam.
0: Pekala hocam, Cümbüş'le senin tanışman nasıl oldu?
1: Cümbüş'le benim tanışmam, ben asıl bağlama sanatçısıyım.
0: Evet,
1: biliyorsunuz.
0: Hepimizin bildiği üzere.
1: Evet, bağlama sanatçısıyım. Fakat çok ilginçtir, ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Hı-hı. İzmir'de doğup büyümemin getirdiği de özellikle lise dönemlerinde klasik Türk müziğini icra eden arkadaşlarım vardı. Okuduğum lisede bir Roman mahallesinin yakınlarında olduğu için sınıf arkadaşlarım çoğu Roman kardeşlerimiz, müzisyenlerimizdi. Hı-hı. Ve onların içinde yetiştim ben. Yani liseden sonra müzikal gelişimimi onların içerisinde, bağlama varken bir de aslında udla başladım. Udun yanında da cümbüş de birbirlerine çok benzediği için onu da merak ettim. Hı-hı. Ve işte yani o...

0: makamsal şeyler hep içimde bir şeydi benim. Böyle akan kaynayan bir şeydi. Hı-hı. Sağ olsun işte o benim miladımdır lisedeki o roman arkadaşlarımla birlikte. Okumam, onların mahallesine girip onların kültürlerini, müziklerini, yaptığı müziklerin içerisinde yer almam.
1: Ki ne kadar renkli bir müzik akışı var orada
0: tabii
1: yani.
0: Ki, müthiş. Yani hele de İzmir'de.
1: Aynen.
0: İzmir'de çok iyi müzisyenler. Zaten bugün Türkiye'nin nabzını tutan birçok müzisyen de İzmir kökenlidir.
1: İzmir Türkiye'ye epey müzisyen ihraç etmiş.
0: İhraç etti, evet. Aynen. Yani İstanbul'daki müzik sanayisine diyelim sektörüne çok önemli müzisyenler kazandırmış bir memlekettir.
1: Cümbüş özellikle 90 yılından 90'lı yıllardan sonra
0: biraz daha 2000'lere yani 90'lı yılların sonlarından 2000'lerde cümbüş çok
1: 2000'lerde çok arttı.
0: Evet, çok fazla.
1: Milat benim için Türk pop müziğinde cümbüşün kullanılması açısından 93 senesi Levent Yüksel'in Medcezir albümü.
0: Evet.
1: Orada kendi bestesini cümbüşle çalması, onu tercih etmesi o zaten o tınıyı insanların kulağına kaçırdı ve bir daha da zaten kulaklardan ayrılmadı.
0: Evet, aynen öyle.

Ali Yılmaz, konser ve stüdyo müzisyeni olarak Türkiye'nin en önemli sanatçılarına eşlik etmiş bir bağlama üstadı. 25 yılda neredeyse her müzik türünden binlerce albümde bağlamasıyla yerini almış. Sadece bağlamayı değil, cümbüş, ut ve buzuki'yi de ustalıkla icra eden Ali Yılmaz için özellikle cümbüşün ayrı bir yeri var.

0: Evet.
1: Hocam ellerine sağlık.
0: Sağ olun, sizin de ellerinize sağlık.
2: İzmir diye girdik ama
0: evet.
2: Bir an böyle ne bir...
0: Dünyayı dolaştık.
2: Şöyle bir evet, bir Schengen vizesiyle.
0: Aynen.
2: Gerçi Schengen vizesinin içine biraz böyle bizim taraflardan serpiştirdi.
0: Aynen. Aynen.
2: İsotlu Schengen o. Bugün Ali Yılmaz'la birlikte çaldık. Bir kere daha anladık ki sazlar aynı dilden konuşmaya başladığı zaman insan oturduğu yerden dünyanın her tarafını gezebiliyor.

0: da geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.
5: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
4: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.
1: Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
2: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
1: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
4: Senle açsam da gözüm.
5: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana, eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
1: Çok enteresan ya.
0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hepimiz.

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. Erkan Ulu Okulu'na gidiyorum. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım. Şevki Karayel'le çalışıyorum. Ailem beni mesela o eğitim aldığım yere getiriyorlar, getiriyorlar, yapamadığımda destek oluyorlar.
1: Nevacığım, bugün etüt çalışalım mı?
0: Olur.
1: Tamam, o zaman Czerny ile başlayalım. Şimdi önce senden bir kere yavaş çalmanı istiyorum. İki el başlayabiliriz. Çok güzel. Bunu yaparken bu çalışma sırasında birazcık daha parmaklarımızı aktif ederek, kaldırarak yapabilir miyiz? Hepsine bastım, bastım, bastım, bastım, bastım. Hepsini tam bastığını hissederek. Bunu en çok Ruslar yapar. Çok güzel bir çalışma bu. Çok güzel. Sen şimdi bu etüdü çalışırken biliyorsun bu etüt çalışmalar çok uzun soluklu işlerdir. Hiçbir zaman 2 dakika bunu çalıştığımda geçemeyiz. Onu biliyorsun. Akıcı çalabilmek için, parmaklarımızın kontrolünü arttırmak için. Şimdi bunu yapmak için bir tane de hatırlarsın belki şöyle bir çalışmamız vardı.
0: Şevki Hoca ile çalışırken bazen zorlanabiliyorum ama yine de güzel bence. Yani zorlansam da sonuçta güzel bir şey çıkıyor.
1: Süper. İşte bu. Aferin. Hepsi eşit. Kulağımızla dinliyoruz. Şimdi son bir kere de daha hızlı bir tempoda diyelim. Bakalım nereye kadar gelmişiz, ne kadar işimiz var onu görmek için. Çok iyi oldu. Bence bugün yani bu üstünden geçtiğimiz çalışmalar küçük küçük azıcık azıcık da yapsak bir işe yaradığını görüyorum. Hem daha hafif çalmaya başladık hem de biraz süratimiz arttı. Oldu. Tamam. O zaman görüşürüz.
0: Şevki Hoca'yla evet konserimiz oldu. Bir iki veya üç kereydi galiba. Bir tanesi Avusturya konsolosluğundaydı. Diğeri de San Josef okulundaydı galiba. Konserde bazen güzel oluyor, bazen kötü çünkü böyle hata yapınca telaşlanıyorum bir sürü insan izlediği için. Ama genelde hata yapmıyorum. Alkışlandığımda yani hata yaptıysam aslında bir oh çekiyorum. Güzel eğleniyorum. Müzik yaparken mutlu hissediyorum. Piyano dışında flüt çalıyorum bir senedir. Bazen onunla vakit geçiriyorum. Babamla çalarken de öyle. Güzel bir his. Mutlu hissediyorum. Müziğin bana kattığı mutluluk, müziğin melodisine, durumuna, konusuna göre değişiyor.

Ailemle böyle dışarı çıkarak falan vakit geçiriyoruz. Pikniğe falan gidiyoruz. Öyle yani, öyle vakit geçiriyoruz.

0: Şu hangisiydi? Ha, bunu çal.
1: Babam neyi çalıyor? Onunla müzik yaparken eğleniyorum aslında. Sorun o beni yok. Zaten teşvik etmişti müziğe. Onunla müzik yaparken bence eğlenceli oluyor.

Bitkiyi her zaman sevmiştim. Böyle önceden maydanoz, domates, biber, patlıcan gibi sebze falan da ekmiştim. Çiçek de ekmiştim. Bitkileri büyütmek güzel bir his bence. Eğlenceli.

Öyle oluyor. Onların bakımını yapmak falan güzel yani. Küçük şeylerden mutlu oluyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile yine de hayatımda müzik her zaman olacak.

0: Türkülerin, ezgilerin peşine düştük yine. Bize miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım diye çıktık Anadolu yollarına. Kültürümüzün parmak izlerini aramak için bu kez Akdeniz'e uzandık. Toroslar'ı aşıp Çukurova'ya, bereketli topraklar diyarı Adana'ya ulaştık. Buralarda Türkmen ve Yörük kültürünü hissetmemek mümkün değil. Karacaoğlan ve Dadadoğlu'na ilham veren bu coğrafyada, türkü deyince akla bozlaklar, uzun havalar geliyor. Çukurova'lı kırık havalara pek rağbet etmiyor.
1: Bir ülkenin en önemli kimliklerinden bir tanesi kültürüdür. Bu kültürün en önemli dallarından bir tanesi de müziğidir. Dolayısıyla bu projenin amacı halkımızın içinde var olan türküleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır.
2: 2019 yılı itibariyle ben bunu TRT'nin şimdiye kadar yaptığı bu konuda en ciddi çalışmalardan biri olarak değerlendiriyorum ve buna TRT'nin

0: türkü derleme seferberliği diyor.
1: Adana belki de doğuyu batıya bağlayan bir dört yol gibi, bir kavşak gibi birçok kültürün birleştiği yer olarak görebiliriz. Burası kaynak olarak türkülere çok rahat cevap verebilecek bir yer.
0: Biz önümüze çıkan tüm ezgileri gerek halk oyunlu kalitesinde gerekse türkü özelliği taşıyan tüm halk ezgilerini derleyerek geniş bir repertuara sahip olması için gayret göstereceğiz.
1: Sosyal yaşantı mutlaka türkülere yansıyacaktır. İnsanlar turnalarla selam değil de artık maillerle selam gönderdiği bir ortamdayız.
0: Kaynak kişinin anne adı, baba adı, doğum tarihi, adresi vesaire tüm kişisel bilgilerini kayda geçiyoruz.
1: Ben şuna inanıyorum. Belki eski türküler, eski yorumları bulamayabiliriz ama kaynak kişilere, halk ozanlarına ya da gideceğimiz yerlere daha rahat ulaşacağımızı inanıyoruz.
0: Efendim, ben bir türkü sevdalısı olarak, Çukurova sevdalısı olarak, Türk kültürüne sevdalı olan Halil Atılgan olarak bu çalışmanın içinde bulunmaktan son derece mutluluk duyuyorum.
1: Adana'da olmak, Adana'da türkü derlemek, mahalli sanatçılarla oturup türkü söylemek bana çok ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor.
2: Karahisarlı sırtını Toroslara dayamış, tüm ovayı tepeden tırnağa süzüyor, diğer yandan da Orta Anadolu ile Çukurova'yı birbirine bağlayan bir konuma sahip. Bu bağ nedeniyle yöre müziği ve bozlaklarda Orta Anadolu etkisi görülüyor.
3: Geldi. Sağ olasın. Issız Dağların Sessiz Çobanı Yörük Saadettin Öveç.
4: Hoş geldiniz.
3: Sessiz Çobanı.
4: Osmanlıyım, hoş geldiniz.
5: Kamil Korkuz.
4: Hoş geldiniz.
0: TRT bir derleme seferberliği ilan etti. Söylediğiniz türküleri derleyeceğiz, kayıtlara geçeceğiz. Türkülerimizi ilelebet yaşatmaya çalışıyoruz bu çalışmayla. Kamil Kurt. Evet. Ama mahlası...
1: Var mı mahlası?
0: Kamili.
1: Aşık Kamili.
6: Kamili.
1: Peki aşığımıza soralım. Bağlama çalmaya ne zaman başlamış? Kimlerden heves etmiş? Ustası olmuş mu?
6: Tabii hocam. Her yapının bir ustası vardır muhakkak ki. Bizim de bir ustamız. Şöyle söyleyeyim ben. Daha önceleri biz çobanlık yaparken, ineklerin, koyunların peşi sıra giderken türkü söylerdik çocukluk. Büyük abim, benim bir büyüğüm saz aldı, bir arkadaşından getirdi, çalıyordu. Onu da görüşünce sazı ilk defa gördüm. Bambaşka bir şey. İçerimde yani öyle bir yer yaptı ki gece rüyalarımda dahi bazen saz çalmaya çalışıyorum, çalamıyorum, çekiyorum, telini kırıyorum.
1: Yani
6: rüyamda. Rüyamda bu şekilde. Evet. Artı yavaş yavaş çalmaya başladık. İmam-ı rahmetlik saz konusunda, Şıhlıoğlu da söz konusunda yardımcı oldular, sağ olsunlar.
0: Güzel.
6: Sizden de Allah razı olsun.
0: Rahmet olsun imamiye.
1: Evet.
6: Efendim, Adana'nın Hocalı diye bir köyü var. Bu Hocalı köyünde Alif isminde dillere destan güzel mi güzel bir kız yaşarmış. Efendim, gençlerin içerisinde de bir tane Ballıoğlu isminde bir genç varmış. Uzatmayalım, Ballıoğlu Alif'inle evlenir. Allah kimsenin başına vermesin. Evlendikten 6 ay sonra veyahut 1 sene sonra Alif'e dermanı olmayan bir dert tebellüş olur efendim. Ballıoğlu Alif'i alır, hastanelere götürür, doktorlara götürür, bir fayda bulamaz efendim. Ballıoğlu oturuyor ve arkasından şöyle bir ağız ediyor.
1: Buyurun.
6: Dinleyelim efendim.
1: Buyurun.

0: Yörüklerin yurdu dağlardan ovaya doğru iniyoruz ve Adana'nın en büyük ilçesi Ceyhan'a ulaşıyoruz. Yıllardır her geleni kollarını açıp karşılamış, kimseyi boş çevirmeden bağrına basmış Ceyhan. Bir umutla gelenler burada kök salmışlar. Elinde saz, dilinde söz olan mahalli sanatçıların gönlünde Ceyhan hep ilk sırada.
1: Eyvallahım yok kimseye, ne ağaya ne de beye.
2: Bizim bilmediğimiz şeylerden söyle, bu yörede yaygın olan. Ben ta Ankara'dan gelmişim. Onlar bildiğim şeyler. Sabah akşam dinliyorum.
1: Öyle mi?
2: Tabii bilmediğimiz.
1: Her birimizin önünde kılaydın namaz.
3: Halil Argun'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Şanlıurfa'dan Ceyhan'a ne zaman geldiniz?
4: 1958 yılındayım. Ortaokuldayken Feruzan Esmergil diye müzik öğretmeni hocamız vardı.
3: Ankara Radyosu'nda.
4: Ankara çok, çok TRT sesli Çok Sesli Korosu'nda.
3: Evet, bizim hocamız.
4: Evet.
3: Selam saygımız
4: evet.
3: olsun.
4: Evet. Evet. Feruzan Esmergil hocam bize sazı gösterdi, notaları gösterdi. Biz ondan feyiz aldık.
3: Evet. Peki bugün bize hangi türkü okuyacaksınız?
4: Evinizin önünde kılaydım namaz, elmadan kırmızı yarim, billurdan beyaz.

0: oturma pozisyonunda alalım.
1: Şimdi oradan oradan mı geleceğiz?
2: Müzik getireceğiz, koyacağız.
1: Sohbet ettiyse müzik mi alacağız?
3: Yok, müzik almıyoruz. Şimdi bu hazırlıkları çekiyoruz.
2: Tamam, şimdi hazırız.
4: Arkaya yatayım.
1: Bir sanatçımızı tanıyalım.
5: 1949 Ceyhan doğumlu.

0: Daha önceden marangozum, marangoz emeklisi var.
1: Evet.
0: Cihan'a Selanik'ten.
1: Selanik'ten.
0: Selanik macerelerimiz. Dört kuşak öncesi Cihan'ın kurucularından aslında.
1: Ceyhan'ın.
0: Evet.
1: Evet.
2: Bu saza, süze merak ne zaman başladı?
0: Çocukluk yaşlarında bir hevestir. Kendi kendime çalmayı denedim, uğraştım.
2: Peki bize ne söyleyeceksiniz?
0: Ben sözler bestesi kendime ait. Ceyhan'da buluşalım dedim. Bir türkü diyelim.

0: Hazırız.
1: Necmi Soğukpınar'la birlikteyiz.
2: Ben aslen Malatyalıyım.
0: Evet.
2: Ama doğma büyüme Ceyhan çocuğuyum. 1959 doğumluyum. İlkokulda sesim çok güzeldi. Derken gazinolarda çalışmaya başladım. Derken bunu bıraktık. Şirketlere atıldım. Müziği çok seviyorum.
1: Bir ustanız oldu mu?
2: Kendi kendimize heves de yapıldı. Ve halen de ölene kadar da bu işi yürüteceğim yani.
1: Peki.
2: Şu anda utla çalıyorum.
1: Bize bugün hangi türküyü söyleyeceksiniz?
2: Ceyhan üzerine yazdığım bir uzun havam var. Şirin Ceyhan'ı göresim geldi.

0: Kozan'dayız. Buralar bozlakların harman olduğu yer olarak biliniyor. Kozan civarındaki uzun havaları söylemesi de öyle pek kolay değil. Geniş bir sese ve iyi bir müzik kulağına sahip olmak gerek.
1: Ayaklarınıza sağlık. Sizler de sazlarınızı akort yapın arkadaşlar. Evet. Devam ediyor çekim.
2: Ayıklar devam ediyor.
1: Aşkımızı tanıyalım. Kendinizi tanıtır mısın?
3: Kozan Dertli Polat.

0: Aşık
1: Medeni.
0: Medeni. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Sizler de hoş geldiniz.
0: Sizi kısaca tanıyalım.
1: 1-5-1980 Kahramanmaraş Andır'ın doğumluyum.
0: Andır'ın doğumluyum.
1: Evet. Evet. 12 yaşından beri aşıklık geleneğinin içerisindeyim. Kültürümüz ne kadar da Kahramanmaraşlı olsa Çukurova kültürüdür.
0: Evet. Genç aşıkları görmek benim hoşuma gidiyor. Bu neslin devam edeceği anlamına geliyor. Bu kültürün devam edeceği
2: çok
0: anlamına
2: iyi
0: geliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ
2: evet
0: olun.
2: İşte onlardan birisi
0: evet,
2: de.
0: Birisi de
2: aşık. Aşık
1: yani. Şimdi hocam Medeni. Çukurova'da aşıklık geleneği yaşıyor. Benim ustam Aşık Feymani ve benim de çıraklarım var. Ustad bana icazet verdi.
2: İcazet verdi.
1: Evet benim de iki tane çırağım var. Güzel. Onlar da yetişiyorlar. Evet. Şimdi.

0: bir Bozlak okuyayım.
1: Ak kızlar da göç eyledi yurdundan.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.
2: Buyurun dinleyelim.
1: Ak kızlar da göç eyledi yurdundan, aman yurdundan. Koç yiğitler del oluyor derdinden, ayan ayan ayan. Şuvaylan sonundan, belen ardından, yavrum ardından. Saydım altı güzelin de pınara, ayan ayan ayan. Pınara, ayan ayan. Pınara, ayan ayan. Söyledi, yeni başkın deryasını boyladı.

0: Ozan Dertli Polat ile birlikteyiz.
1: Ben 1962 Adana'nın Kozan ilçesinin Gedikli köyünde dünyaya geldim. 1978'lerden bu yana bu geleneğin içerisindeyim. Ya çocukluğumdan işte büyük merak vardı ozanlık geleneğine. Radyoda aşıkların programlarını, saatini, dakikasını bilirdim. Radyolardan dinlerdim. Salyangoz parasıyla anneme bir saz aldırdım. Babam sazı sevmezdi. Sazı samanla saklamak zorunda kalırdım. Babamın görmemesi lazımdı. Babamın şehire gittiği zamanlar sazı çalabilirdim. Babam bir gün şehre gidiyorum dedi, yola çıktı. Ben samanlığa koştum saz çalmaya. Babam geri gelmiş eve. Samanlığın kapısından içeri girdi. Başka kapı da yok. Kaçacak. Tencere de yok. Sazı omuzumda kırdı babam. Beni dövdü. Ben uzatmayayım. Neticede köyden kovdular beni saz çaldığım için. İlk gittiğim yer Hatay 4 yoldu. Oradan başladık işte.
2: Başında bağlamanın kırılmasına rağmen
0: evet.
2: İnadına bu işi oradan aldı. Bugüne kadar getirdi.
0: En çok hayranlık duyduğunuz...
1: Bütün ozanlar meyve bahçesi gibidir.
0: Evet.
1: Girersin bahçeye, eriğin lezzeti, damak zevki başka, kiraz başka, şeftali başka. Ozanlar da öyledir. Her ozanın ayrı bir dünyası vardır. Yani geçmişte okumadığım şair ozan kalmadı. Günümüzdekiler de zaten biliyorum. Eşime yazdığım bir türküm var. Onu okumak istiyorum.
0: Nedir adı?
1: İlk ve son.
0: İlk ve son.

0: Adanalı olmayan birçok mahalli sanatçılarla, birçok ozanlarla karşılaştık.
1: Yörenin özelliklerini yansıtan ağıtlar ve bozdaklar, özellikle senir havaları bizim için çok vurucu oldu.
0: Bir yerden bir cevheri bulmak için toplarsınız. Ne var ne yok toplarsınız ve o cevheri daha sonra seçersiniz. Şu an biz bu toplama aşamasındayız.
1: Kamil Kurt diye bir kaynak kişi tespit ettik Adana merkezde. A Elif'im diye bir ağıt okudu. Ben değil, tüm dinleyen kaynak kişilerde, çekim ekibimizde çok etkilendi.
0: Biz türkülerimizi geçmişten günümüze bağlayan bir köprü olarak görüyorsak, halkın yaşantısının yansıdığı bir kültür olarak görüyorsak, biz bu makası çok fazla aşmamamız gerekiyor.
1: Halk varken üretimin duracağına inanmıyorum. 5 sene veya 10 sene sonra yeniden böyle bir seferberlik ilan edilip derleme çalışması yapılırsa birimiz 5 olur diye düşünüyorum.
2: Türkülerin, ezgilerin izinde Adanalı aşıklarımız anlattı, sazın teline vurup hallerini söyledi, biz de kaydettik.
3: Ocalı bocuya yakın.
2: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık.
3: Cemalini adına yazdı.
2: Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın. Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek.
3: Elmadan kırmızı yarim, bilurdan beyaz.
2: Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Her zaman olduğu gibi sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyum. Yüzüm bir gülüyor, farkındayım. Çünkü sizlere program sunuyor olmak, şarkı söylüyor, söyletiyor olmak, sohbet ediyor olmak beni küçüklüğümden beri çok mutlu ediyor. Ama bugün ekstra bir mutluyum. Çünkü küçüklüğümden beri dedim ya, küçüklük arkadaşı.
1: Yapma.
0: Benim için küçüklük arkadaşım ama sizler için şarkılarını, bestelerini çok sevdiğiniz ve yıllardır takip ettiğiniz Türk pop müziğinin en önemli müzisyenlerinden bir tanesi. Onur Mete Müziğin Ritminde. Onur Mete notalarıyla ritim tutacağız bugün. Hoş geldin Onur.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Vallahi ben birebir 25 yıldır şahidiyim senin hem müziği ne kadar çok sevdiğinin hem ne kadar çok emek verdiğinin, sunduğun güzel programların, şarkı söyleme aşkının, hevesinin bir yandan hep şahidiyim, bizi hep dinlemeye geldin. Hem de o kadar vefalı güzel bir dostsun ki her zaman bize destek oldun, her zaman çağırdın, her zaman olduğumuz yere geldin. O yüzden böyle bir çeyrek yüzyıl kadar sonra burada
0: asırlardır.
1: tekrar birlikte olmak benim için de çok güzel. TRT ekranlarında da olmak çok güzel. Hepinize çok teşekkür ederim Müziğin Ritmi ailesine. İyi ki gelmişiz, hoş bulduk, iyi ki çağırdınız.
0: Güzel sözlerin için ben teşekkür ediyorum. Çağırmak değil, sizler gibi değerli, kıymetli müzisyenleri ağırlamak benim için gurur verici. Öyle bir tablo var ki elimde, öyle bir arşiv var ki zaman zaman böyle geçmişe dönüp bakıyorum. Gerçekten Allah'ın şanslı kullarından bir tanesiyim. Çünkü Türkiye'de müziğin mihenk taşlarıyla beraber hem aynı yıllara bir şekilde profesyonel anlamda imza atmak hem de onların şarkılarına, sözlerine, seslerine tanıklık etmek benim için çok büyük bir şans.
1: En yakın şahidimiz oldun sen her zaman.
0: Evet, yani oldum. Hiç de peşinizi bırakmadım. Gerçek müzisyenlerin her zaman peşindeyim.
1: İyi ki. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi seninle konuşacak o kadar çok şey var ki ama ben seninle ilgili bir gözlemimle başlamak istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Sevgili seyircilerimize. Hani böyle iyi müzisyenler vardır, güzel sesler vardır. Ne söylüyor dersiniz? İşte buradan söylüyor, karşı Kanlıca'dan, Sezen Aksu'nun evinin oradan duyuluyor dersiniz. Onur Mete ile ilgili ben küçüklüğümden beri hep şunu düşünüyorum. Sanki fiziğinin dışında önden bir ses var. Onun o sese yetişmeye çalışıyor gibi. Yani ses ondan bağımsız ilerliyor gibi bir hissiyat var. Bilmiyorum, bendeki yansıman bu. Neden böyle yansıyorsun bana karşı onu da bilmiyorum.
1: Ben şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum. Belki o sana öyle görünmüştür. Gerçekten müzik benim için çok büyük bir aşk. Çocukluğumdan beri öyle oldu ve hep hayalimin ve kalbimin sesinin peşinden gittim. Muhtemelen senin de duru görün, gözün çok açık olduğu için ve müzikle ilgili her şeyi çok doğru gözlemleyip hissettiğin için o benim böyle bütün ruhumla söylediğim şarkı sana da çok güzel yansıyor ki böyle bir şey hissetmişsin.
0: Yani sesle değil, tabii ki sesle ama sanki böyle kalple şakıyormuş gibi. Bir de az önce bahsetti biliyorsunuz. İşte çok küçük yaşlardan itibaren sahne aldığı yerlere de böyle fanı şeklinde giderdik biz Onur'u. Şimdi Onur öyle bir çıkar ki, nazar boncuğu emojileri koyayım şuraya. Öyle bir söyler ki şarkıyı, ben böyle Onur'un ağzında işte adaletsiz yar diye çıkıyor böyle. Sözcükler çıkıyor, ben yakalamaya çalışıyorum ki Onur yakalayabilecek mi acaba şu anda diye. Hep yakaladın, hep de yakalattın.
1: Teşekkür
0: Sesine sağlık.
1: Çok
0: hemen güzel bir şarkıyla başlayalım.
1: Hadi başlayalım.

0: Şimdi biz hep müzik yolculuğundan bahsediyoruz. Burası bir serüven ve kimi zaman ileri doğru özellikle gelen genç arkadaşlara bunu soruyoruz daha ileri giderek. Kimi zaman da geçmişe dönüyoruz. Şimdi senle olduğumuz anda kalmak istiyorum ben. Çünkü
1: Harika, en sevdiğim.
0: evet ilerisi için de konuşacak çok şey var. Geçmiş için de çok
1: Dolu
0: da
1: var.
0: dolu var, çok da hüzünlenebiliriz ama anda neler yapıyorsun? Ben biraz şu anı değerlendirelim istiyorum.
1: Valla anda en çok yaptığım şey gözlem. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki dünyada. İyiler de kötüler de. İnsanları da gözlemliyorum. Değişenler, aynı kalanlar, alkışladıklarım, şaşırdıklarım. Hepimizin hayatında oluyordur. Hani bir ayrıcalık değil belki ama yani birazcık böyle dolu dolu yaşayan bir adam oldum. Hep böyle burnumun dikine, kalbimin sesine, nereye olduysa koştum. Dostlarımın her zaman yanında olmaya çalıştım.
0: Evet.

0: Sevgi benim baş tacım oldu her zaman, kadın erkek hiç ayırmadan, kalbi güzel olan herkesle, yolu sevgiden geçen herkesle hep böyle
1: Kayhan
0: bir
1: abi
0: buluşur
1: yanarak.
0: olduk. Kayhan abiye de selam olsun. Ama şu anda sanki böyle bir artık mutluluk ve anı yaşamak biraz her şeyden, özellikle pandemiden sonra öne çıktı. İnsanların böyle farkında olmadığı, böyle sürüklendiği bir hayatın içinde aslında bir dakikaya ben yaşıyorum ve bunu bir daha yaşamayacağım. Bir dönüp bakayım kendime diye ve etrafta ne oluyor diye bakayım dediği bir gözleme gelirsin ya, yaşla da ilgili belki biraz bu. Hani oralardayım şu anda. Şarkı söylemeye de devam ediyorum, üretmeye de devam ediyorum, besteler de yapıyorum. Böyle güzel davetler aldığımda seve seve koşarak iştirak da ediyorum.
1: Kırmıyorsun.
0: Ama bir yandan da dünya nereye gidiyor, hayat nereye gidiyor, insanlar nereye gidiyor? İşte bu teknoloji, yapay zekası olsun, çıkan savaşlar olsun, hepimizi nerelere sürüklüyor ve hayatımıza ne olacak diye açıkçası bazen umutla, bazen endişeyle, her insanda olduğu gibi
1: Elbette.
0: bir bakıp gözlemleyip daha fazla neler yapabilirim? Hele bu saatten sonra nasıl güzel hatıralar, nasıl insanları mutlu edecek veya onlara iyi hissettirecek bir şey bırakabilirim? Nasıl imza atabilirim? Peşinde maceraya devam ediyorum açıkçası.
2: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsen bil ki o zaman başlarım.

Ne zaman ipleri saldım, tam da o zaman çıktım o çukura. Ne zaman kalpten affettim, tam da o zaman başladım.

0: şaşırt bizi. Nelere şaşırıyorsun en çok?
1: Ya ben çok negatif kısma konuşmayı sevmem ama senle biz birlikte büyümüşüz. Bu kadar güzel bir dostluk, kardeşlik yaşamışız. Hani burada seninle dürüstçe her şeyi konuşurum seve seve. Şaşırdığım şey şu, genel olarak dünyada insanların, hele hani belki bizim ülkemizde maalesef daha fazla olmaya başladı. İşiyle ilgili kendini geliştirmeden, biraz mümkün olduğu kadar hazıra konup, az emekle ne kadar cebe atabilirim? İşte az emekle ne kadar yer edinebilirim? İşte ne kadar

0: alkışı toplayabilirim, ne kadar işte göz önünde olabilirim gibi. Hele müziğin böyle bir şeye alet edilmesi bir müzisyen olarak beni çok üzüyor ve hani insanların bu tuzağa nasıl düşüp orada geçici bir başarı bile gelse onun uzun süreli olamayacağını nasıl göremediklerine birazcık şaşırıyorum. Biraz yetinmeyi ve hani eldekilerle mutlu olup hamd etmeyi, şükretmeyi kaçırıyoruz gibi geliyor genel olarak. Her insan bu hataya düşebilir. Mühim olan oradan dönebilmek. Yani o yoldan çıktıktan sonra o yoldan çıkmışlıkta kazanılan birkaç zaferle ben oldum,
1: küçük zafer.
0: Ben oldum dememek. Çünkü o zaferler çok büyük mağlubiyetler getiriyor. Eğer sen yolunda değilsen. Hani burada birazcık böyle sektörde de genel olarak farklı sektörlerde de iş dünyasında özellikle böyle bir şaşırdığım oldu. Yani insanlar birazcık bu kadar kolay, bu kadar emeksiz, bu kadar ter dökmeden veya bu kadar inandığı bir şeyin peşinden gitmeden hayal peşinde koşup ya da olmadığı bir şeymiş gibi gösterip zaten sosyal medya maalesef bunlarla çok dolu. En başta söylediğim insanlar doğruya gelecekler diye umut ediyorum dediğim kısım da bu. Hani neyseniz osunuz. Bu dünyada biz siz bir bireysiniz, bir insansınız, bir varlıksınız, bir ışıksınız. Güzel parlayın ki hani burası da güzelleşsin. Bizler de alkışlayalım ya da gülümseyelim, destek olalım. Yani bunlar böyle bir çok klişe geliyor belki benim konuşmalarım
1: ama
0: bazı
1: dinleyenlere. Ama çok gerçek olduğu için klişe
0: ama
1: oluyor zaten.
0: Hani bunun doğruluğunu, bunun önemini anlamak için illa yara almak, kaybetmek veyahut da dünyayı böyle kötü bir yere dönüştürmek zorunda kalmayalım. Dersleri geç almayalım. Onun için benim için çok güzel bir fırsat bu. Senin kadar güzel bu işi yapan ve güzel bir kitlesi olan bir programda benim hani şaşırmakla ilgili söyleyeceğim açıkçası bunlar. Ama negatif de durmuyorum yine. Her şeyin de bir sebebi vardır. Biz büyük resme hiçbir zaman neyin nereye bağlayacağını bilemiyoruz insan olarak. Ne kadar kendimizi geliştirsek de bir yerde kaderin karşısında da aciziz yani öyle de düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar gülümseyerek, kalbimizdeki ışığı karartmayarak her kötü bir şey başımıza geliyorsa da oradan dersimizi çıkarıp onu iyiye dönüştürmekten yana oldum, öyle de olacağım hayatım boyunca.
1: Yani senin oturduğun yerden, şu an bulunduğun yerden bunları söylemen o kadar doğal ki. Çünkü orada büyük bir emek var. Çok uzun yılların bir emeği var. Çok büyük bir çalışkanlık var. Bir sürü belki kayıplar, bir sürü kazançlar, bir sürü ödüller, bir sürü hikayeler var. Evet. Dolayısıyla bunu söyleyecek kişilerden birisi de sensin. O yüzden biz teşekkür ediyoruz. Çok da güzel mesaj oldu aynı zamanda. Akustik projene geleceğim. Geleceğim ama önce dinleyelim mi?
0: Hadi dinleyelim.
2: Yokluğunla var oldum, anladım hatalarımı ve neden böyle bıraktığını. Sanki çok mutlu oldum, sen de gör yanlışlarını, silebildin mi yaşananları? Çeyrek yüzyıl olmuş şarkıyı yazalı ya düşün. Başkasının kolunda bin pişman olduğunda, bensiz kalmaktan korktuğunda, dönmeyi düşündüğünü, ne kadar üzüldüğünü, her şeyi anladım.

0: yanmışız.
1: Yaktın bizi Onur Mete.
2: Sıra geldi en heyecanlı ana. Böyle taze taze sıcak sıcak yeni projeye.
3: Evet.
2: Akustik projene. Bahseder misin? Biraz?
3: Tabii ki seve
2: seve. Bahsetmem diyormuşsun.
3: İstemiyorum anlatmak var. Ya ben senelerce biliyorsun sen de. Yolun başında zaten hep böyle bir tek gitar başlangıçlığım var. İşte senelerce okul zamanında, üniversite zamanında kafelerde, sahillerde hep çaldık. Çok çaldım ve çok söyledim. Çok insanla buluşturdu beni şarkı söylemek. O yüzden hani buralara geldiğimiz zaman da demin de anlattım, o nasıl imza atabilirim kısmında. Sanki biraz daha seyirciye yakın olmak. Hani çünkü biraz maalesef şeye de dönüştü iş. Hani herkes çıkıyor, playlistler hemen hemen aynı, repertuarlar belli. İşte arkada bir orkestra çalınıyor. Senelerce de yaptık. Söyleniyor, iniliyor. İşte kim ne kazanıyorsa kazanıyor, dönüyor evine gidiyor. Sen o memur zihniyeti birazcık böyle beni irite etti sene. Son yıllarda o, çok ona dönüşen etrafımda işler görünce. Ya dedim, bir şey yapalım artık hani böyle farklı. Ben hep zaten farklı ilk defa işte. Evet. Resonans'ta ilk canlı müzik.
2: Evet,
3: o zaman da hep yani.
2: Güzeldi.
3: Mesela üniversitede kafede işte 6 saat program, sonunda 1 saat Türk sanat müziği. İşte herkes orada bambaşka şeyler çalarken. Yani hep böyle bir ses, bir yenilik, bir evet ne oluyor burada dedirtelim. Bir başlarını çevirsinler insanlar ve gülümsesinler. Benim müzikle ilgili zaten yolum hep bu oldu. Bu akustik projemizde de ilk yola çıkışım aslında geçmişte de yaptığım ve bugün de insanlara iyi geleceğini düşündüğüm. Çünkü işte çok güzel mekanlar var, yemek yenen yerler var. Biz daha önce hiç yemek yiyen insanlara müzik yapmamıştım. Şimdi öyle bir durumda da orkestralı olduğun zaman sahnedeki reaksiyon alamıyor. Çünkü insanlar yemek yiyor oluyor, garsonlar geçiyor önünden vesaire. Oradaki bize katılamıyor sesin yüksekliğinden ve kalabalıktan. Müzik ne kadar güzel yapılırsa yapılsın. Yani o güzel, şık, kaliteli mekanlarda insanlar evlerinde hissetsinler diye daha küçük bir ekiple sanki böyle sahildeymişiz, evin salonundaymışız. Ona göre bir repertuar yine. Yenilerde, eskilerinde oldu. Ama hani sadece İstanbul'da bağımlı kalmayıp Türkiye'nin dört bir yanına gidelim. Ve hani sıfırdan yeniden doğmuş gibi hissettim kendimi burada. Tabii burada bunu yapmamı sağlayan ve hani benim bu yolda giderken her şekilde gözüm arkada kalmadan, inanarak, her türlü sıkıntıyı göğüsleyerek yola çıkmama sağlayan gönlümün sultanına bir teşekkür etmem lazım burada. Çünkü hani bu projeyi de hadi yapalım diyen, kendi yolunu değiştirip benim bu yolda yürümem için çok emek veren bir dünya güzelim var. Onun için buradan herkesin gözü önünde, güzel ailesiyle beraber, iyi ki var dediğim annesiyle babasıyla var ki annesi de seni çok sever.
2: Çok sevgiler.
3: Çok sevgili bağrıma bir teşekkür etmek istiyorum herkesin önünde. İyi ki gelmişsin, iyi ki beraber bu yola çıkmışız. Zaten yolun da daha başındayız, hani proje de çok eski de değil. Ama hani ikinci doğumum dediğim bir dönem oldu benim için.
2: Baharla mı oldu ikinci
3: evet,
2: doğumun?
3: Evet, aynen.
2: Şimdi öyle güzel anlattın ki benim kalbim daha farklı atmaya başladı. Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi.

0: Senin anlattığın hikaye ki çok
1: Çok
0: azını
1: da
0: dinledim.
1: güzel bir hikayemiz var.
0: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık ve ikinci doğumum diyorsun. Evet. Bunu bir kadının sana yaşatıyor olması karşılıklıdır muhakkak. Böyle bir ilişki yaşıyor olman beni çok mutlu etti.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Yani senin bir kere ikinci doğumun demek biz müzikseverler için de çok güzel bir şey. Çok güzel bir müjde.
1: Onun için bütün emekleri için burada. Burada da zaten kendisi yanımızda. Bahar'a bir teşekkür etmek isterim ömrümün kalanına. Bir tane hediyem olacak. İzin verirseniz. Çok yapılan bir şey değildir bizde. Hani sıfır şarkı, yeni şarkı, çıkmamış bir şarkıyı genelde çok söylemezsin. Hani o aranjesiyle duyulsun. İşte başka fikirler çıkmasın içinden kaptırmayalım diye ama hem TRT ekranlarında bir teşekkürüm olarak hem yıllardır dostluğunla vefanla sana bir teşekkür olarak hem de işte yeniden doğumum dediğim Bahar'a teşekkür olarak size böyle sandıktan bir tane eskilerden hiç çıkmamış, kimsenin dinlemediği bir tane bestemi burada hediye etmek isterim bu güzel program için. Herkese de uyarsa bir
0: Harika
1: sıfır şarkı
0: bir jest.
1: Söyleyelim. Özlemedin mi diyelim.
0: Çok güzel bir jest. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bir hata yaptım affet. Bir anlık öfke gaflet. Kaybolmuştum olur ya bazen. Vazgeçmedim hiç.

Vazgeçen haline karşıyım. Özlemedin mi? Hadi dön gel karşına çıkan. Ben o çok

Bir hata yaptım, affet. Bir anlık öfke, gaflet. Kaybolmuştum, olur ya bazen. Vazgeçmedim hiç seni sevmekten.

0: çıkan, ben o çok şanslıyım. Bir hata yaptım, affet.
1: Şimdi bugün programımızda Onur Mete gibi bir müzisyen olunca kendisine şu soruyu sormam gerekiyor. Yapay zeka ve müzik ilişkisini nasıl buluyorsun diye.
2: Ya teknolojiyle insan enteresan bir ikili olmuş tarih boyunca. Hep böyle birbirini ele geçirmeye çalışmış, öbürü ona hizmet etmiş. Sonra o hizmet böyle yolundan sapmış, kötüye de gitmiş, iyiye de gittiği olmuş. Benim hayatım...

0: bir şey varsa her şeyin tadında, kararında, yerli yerinde olduğu sürece her şeye açığım. İnsanoğlu da her şeye açık olmalı diye düşünüyorum. Şimdi yapay zeka inanılmaz şeyler üretiyor. Yani doğru kullandığınız zaman gerçekten müzikle dünyayı ele geçirebilirsiniz. Öyle bir gücü var. Ama ne olursa olsun orada da bir yazılım var. Ve ne olursa olsun temeli yine insan. Onun için ben hani çok güzel müzikler, aranjeler çıkabilir. Oradan bir söze çok güzel fikir verebilir beste olarak ama hani böyle bir ne yapıyor diye merak edip esinlenmek veyahut da oradan gelen bir şeyden bir ufuk açıp bir yol belirecekse o yolu belirlemek için bir bakmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Yani böyle bizim jenerasyonun bazı şeyleri gibi o çok ayıp ediyorlar müziğe falan hiç öyle bir yaklaşımım yok. Ama orayı sizin bir gustonuz, bir altyapınız, bir yeteneğiniz, oradan bulduğunuz şeyi taşıyabilecek bir altyapınız olmadıktan sonra bir yerde o iş patlar diye düşünüyorum. Yani mutlaka bir bakmakta fayda var. Mutlaka bir yol açacaktır ama onun üzerine bir zahmet, sen de müzisyensen hani üzerine koy. Yani bir kat bir şey ekle, senden de bir şey olsun. Çünkü hiçbir makine insan kalbinin yaşadığı şeyi yaşayamaz ve o yüzden oradan çıkacak şey kadar güçlü bir şey üretemez. Benim temel inancım bu. Ama hani bir imza atmak için hepimiz açıyoruz. Yazarlar kitap okumuyor mu?
1: Tabii
0: Besteciler
1: ki.
0: başka müzik dinlemiyor mu? Oradan da bu şekilde yararlanmak bence güzel, eğlenceli. Bir yandan bir yeni bir nefes. Allah Allah neler oluyormuş. Belki aklınıza hiç gelmeyecek bir yol belirebilir burada. Uzun uzun belki paylaşıyorum, uzatıyor da olabilirim sözü ama şeyi
1: Yok, keyifle
0: gençlerin özellikle
1: dinliyoruz.
0: ayırt etmesini istiyorum. Kölesi olmayın, esiri olmayın. Veyahut da ben buradan bir şey koyarsam kesin tutar. Şurada buradan şu kadar para kazanırımlara girmeyin. Siz yolunuzu bilin ve bir dediğim gibi bir altyapınız, bir amacınız, bir hedefiniz, hayatta bir ne yapmak istediğiniz, ne imza atmak istediğiniz, ne iz bırakmak istediğiniz bu dünyaya bilin. Ondan sonra gerisi zaten gelecektir. Bir de insan olun kendinizi bozmayın.
1: En güzeli, en doğru
0: Yeter.
1: mesaj
0: Yani iyi
1: bence de.
0: insan olmaya çalışmak. Bu pandemiden sonra herkesin bence aslında fark etmesi gereken bu. Ama o anı yaşayalım şeyiyle biraz telaşa da düştü. Korktu da bütün dünya zaten. Onun için birazcık yoldan sapmalar da oldu. Gözlemliyorum dedim ya. Maalesef herkes de bunları da gözlemliyorum. Ama taşlar yerine oturacak. Biraz daha yıllar geçmesi lazım. Biz belki göremeyeceğiz ama mutlaka insan sonunda doğrunun ne olduğunu bulup
1: Aslına
0: Bu
1: dönecek.
0: dünyayı iyi bir yere dönüştürmeye bakacak diye umut ediyorum
1: Ya yani iyi
0: yani.
1: insan
0: Özetle.
1: olmak her şeyin başı bence de. Yani işini bile doğru yapabiliyor olmanın başlangıcı.
0: Evet.
1: Gözlemliyorum dedin. Ben de sana onu soracaktım. İlk başlarda programımızın başlarında söyledin. Belki de dedin hani hepimiz aslında bunu yapıyoruz. Çok farklı bir şey değil ama ben bu sıralar andayken en çok bunu yapıyorum. Ama bir sanatçının gözünden gözlemlemek çok daha farklı bir şey. Yani evet hepimizin başına geliyor ama sanatçıların gözlemleri biraz daha farklı oluyor ve
0: Yani
1: çıkarımları biraz daha farklı oluyor. Şaşırdıklarım oldu dedin. Nelere şaşırdın diye soracağım. Sordum hatta cevabı şarkıdan sonra alayım.
0: tamam anlaştık hadi bakalım.

yazıyor şu an. Yaşayan bilir ah, durma toplan. Sorma, ne diye sorayım ah, belli ki tamam.

0: Harika bir şarkı bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı zamanda senin vefana çok teşekkür ediyorum. Program başladığından beri bir şekilde seninle müziğin ritminde de kavuşmak istedik tüm programlarında.
1: Biraz naz yaptı hayat ama sonunda başardık.
0: Sonunda başardık ve bir hediyeyle gelmişsin. Cebin dolu gelmişsin bizim programa özel. Ve sevgili Bahar'a da özel olmuş oldu. Bugünün bir ayrıcalığı olmuş oldu bir anlamda. Ve yine projeler diyeceğim. Zeynep Tölü'yle bir projen var. Bundan evet. bahsetmek istiyorum şimdi.
1: Bu akustik sahnemiz sevdiğim dostlarla hem gençlerle hem de kalbini gönlünü sevdiğim herkese açık. Zeynep'le de zaten 30 yıllık bir tanışıklığımız sevgili Melih Kibar'ın stüdyosundan 90'lı yılların ortalarından itibaren var. Zaten yazdığı güzelim sözlere ve şarkılara kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Ama Talu şarkılarıyla hem annesinin de Çiğdem'in de şarkılarıyla Onur Mete sahnesini birleştirelim istedik. Hani 30 yıllık dostluğu bir taçlandıralım. Çünkü biz birlikte şarkı da yapıyoruz. Hı hı. Bu aralar çok üretim var. 7-8 tane yeni şarkımız da oldu. Zeynep sözler atıyor. Ben besteliyorum. Hadi yaptık bitti güzel oldu. Buluşalım bir editleyelim kaydedelim diye. Böyle bir güzel bir

0: birliktelik de var müzik yolunda.
1: Harika.
0: Onun için bunu da böyle sahneyle de taçlandıralım. Hatta Bahar'ın da fikriydi o. İlk biz evde bir balkonda besteyi son haline getirirken, ya çok güzel görünüyorsunuz, bir çekeyim sizi dedi. Oradan bir balkon şarkıları çıktı. Balkon şarkılarını Instagram'da paylaştık. Güzel böyle bir çekimler, misafirler ağırladık, şarkılar söyledik. Sonra tabii o kadar yoğun ki herkes, onun devamını getiremedik. Getireceğiz ama çok istiyoruz. O balkon şarkılarında yaşadığımız şeyin aynısını bir de sahneye koyalım diye.
1: Harika.
0: Böyle bir tesadüfler silsilesiyle hikaye hikayeye bağlandı. Buradan çok selam olsun. Zaten sahnemizde genelde hep vedamızda Söyle Canım'la yaparız. Hem Çiğdem'le Melih'e de gökyüzüne bir selam gönderelim. Hem de Zeynep'e de buradan selam gönderip bir Söyle Canım yapalım isterseniz. Burada
1: Sevgiler,
0: finali
1: selamlar.
0: yapalım.
1: Finali Söyle Canım'la yapalım.
0: Aynen.
1: Ben de sevgilerimi gönderiyorum. En kısa zamanda da birlikte de ağırlamayı
0: Seve seve.
1: Çok istiyorum.
0: Seve
1: Ve
0: seve
1: bir
0: geliriz.
1: anda böyle Çiğdem Talu, Melih Kibar deyince o aşka da, Bahar'la senin aşkını da şimdi konuştuk. O aşka da gittim. O aşktan ne şarkılar çıkmış
0: Ne
1: ve ne
0: şarkılar
1: enteresan
0: çıkmış.
1: hikayeler var. Yani telepatik şarkılar falan üretmişler.
0: Tabii.
1: Yine
0: Biliyorsundur hikayeyi. O içimdeki fırtınanın
1: fırtına,
0: hikayesini
1: aynen.
0: bilmeden. Melih abinin zaten benim hayatımda da yani müzik hayatımın en başında başrolü oynayan, çok genç ve daha hiçbir şey yapmamış olmama rağmen o halimle beni Melke'nin kalbine yerleştiren çok özel bir adamdı. Bende yeri her zaman kalbimde çok bambaşkadır. O yüzden bizi izliyorlardır inşallah
1: Hepimiz de
0: diyeceğim yani.
1: öyle. Ben de bir yerden bizleri izlediklerine inanıyorum. Rahmetli Kayahan abinin de sende etkisi çok büyük. Program süresi içerisinde onun da bir
0: Evet.
1: şarkısını söyledin. O da bu işe başlamama sebep diyorsun, değil
0: Başlamama
1: mi?
0: sebep, gitara dönmeme sebep. Ben Robert'te okul orkestrasında davul çalan bir adamdım ve gitara meraklıydım ama Kayahan abinin şarkılarıyla ilk karşılaştığım zaman, yanlış hatırlamıyorsam Gecelerin olduğu albümde, Siyah Işıklardan bir önceki benim şarkılarım, o zaten olağanüstü 3-4 tane albüm var o yıllarda. O
1: Evet.
0: şarkılar gitarsız olmaz, mümkün değil yani, ne yaparsan yap olmaz. Ve hani yazlık zamanında, yazdığımızda da böyle sahilde onun şarkılarını çalarak başladım. Yani gitara dönüşümün, gitar almamın sebebidir o yüzden ve rol modelimdir benim yani.
1: Yani bu isimlerle beraber yol alıyor olmak, zaman zaman öğrencileri olmak, zaman zaman, hatta hep şunu söylerim, zaman zaman değil, aynı döneme denk gelmek bile
0: Büyük
1: büyük bir
0: şans,
1: şans.
0: büyük şans.
1: Ben de arkadaşlığın ve dostluğun ve müzisyenliğin açısından seninle de ilgili aynı şeyi düşünüyorum.
0: Çok teşekkür
1: Büyük
0: ederim.
1: bir şans.
0: Estağfurullah. Teşekkür
1: Kırmadın,
0: ederim.
1: geldin.
0: Ne demek? Ne demek? Her zaman.
1: 7. sezonumuzda seninle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Kalplerimiz her zaman bir.
0: Her zaman öyle.
1: Dediğim
0: Çok
1: gibi sen
0: teşekkür
1: her
0: ederim.
1: zaman şakıyacaksın ve biz her zaman o sesi yakalamaya çalışacağız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çalışmayacağız, ne kadar uzakta bile olsak biz o sesi her yerden duyarız.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel kalbine sağlık. 8. sezonu da beraber açarız Zeynep'le inşallah.
1: Seve seve bu sözü aldım.
0: Tamam, benden
1: Peki, o
0: söz.
1: zaman programımızın sonuna geldik. Söyle Canım'la
0: Bir tane
1: kapatıyoruz.
0: Söyle Canım diyelim.
1: Yıldızlara, Melih Kibar'a, Çiğdem Talu'ya, tüm kaybettiğimiz
0: Değerli
1: değerli,
0: müzisyenlere.
1: kayıp olarak da görmüyorum, eserleriyle yaşıyorlar.
0: Kalbimizde taşıdığımız,
1: Kesinlikle.
0: yanımızdan ayrılan diyelim yani. Devam ediyor onların şarkıları zaten, onları yaşatmaya.
1: Eserleriyle yaşıyorlar. Bugün de programı yine o eserlerden biriyle kapatacağız. Onur
0: Anlaştık.
1: Mete'nin güzel sesinden Söyle Canım dinleyeceğiz. Biz haftaya bakalım hangi notalarla şakıyacağız. Yine müziğin ritminde kimin ritmini tutacağız. Sizler orada olduktan sonra bizler her zaman buradayız. Görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla, İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla, İstersen dönsün dünya cümbüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne diler.

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle yarın TRT Müzik'te.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
9: Turkcell!

Ben biraz heyecanlıydım şarkı içerisinde. Buradan itiraf edeyim. Çünkü ben Erkin Koray'ı çok seviyorum. Erkin abinin şarkılarını söylemek bambaşka bir şey. Bütün repertuarlar için bunu söylüyorum ama Erkin Koray enteresan. Enteresan şeyler yani kendine has, şahsına münhasır ve marjinal şarkılar çıkarıyor ortaya. Ben de o şarkıları söylemenin büyük mutluluğu içerisindeyim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Biz de stüdyoya hoş geldik. Çünkü sizinle buluşmak bize büyük mutluluk veriyor. Müzisyen arkadaşlarım ve ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu akşam Erkin Koray şarkıları söyleyeceğiz. Eğer fırsatım olursa, yani arta kalan zamanda kendi şarkılarımdan bir iki tane seslendirmeye çalışacağım. Ama Erkin Koray'ın o kadar güzel, o kadar böyle destansı, masalsı, anlatım ifadesi güçlü şarkıları var ki hangi birini seçeceğimi şaşırdım. Dilim döndüğünce, gücüm yettiğince, sesim yettiğince seslendirmeye çalışacağım. Biz programımıza başlıyoruz. Keyifli saatler sizin olsun. Müzik dolu dakikalar sizin olsun. Buyurun.

Erkin babaya buradan selam olsun. Hem muhteşem hem de zor şarkılar yapmışsın abim ya. Ellerinden öperiz. Senin şarkılarını burada söylemek, TRT Müzik ekranlarında söylemek büyük keyif. Bizim için büyük bir onur. Başka da diyeceğim bir şey yok. Hemen böyle şarkılarına geçmek istiyorum. Erkin Koray'ın böyle söylemek istediğim çok şey var. İnanın bana şarkıları dinlerken çok keyifli de söylerken o da keyifli ama... kaçıracağım duygusunu veremeyeceğim diye çok heyecanlanıyorum. Heyecan benim böyle göbek adım gibi. Gerçekten çok heyecanlanıyorum. Çünkü değer şarkılar yapmış sevgili Erkin Koray. Ekranlarını, TRT Müzik ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için söylüyorum. Tekrar müzisyen kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum tüm müzisyenlere. Özellikle gitar çalanlara. Bizimle birlikte ekran başına geçerseniz gerçekten büyük keyif alacaksınız. Çünkü biz burada gitar müziği yapıyoruz. Ayhan Günyıl, Öner Tombuloğlu, Mersin Erdos ve Serhan Yastıman eşliğinde ve ben Kutsi. Gitar müziği yapıyoruz ve bu gitar müziğinin vermiş olduğu enerjiyi oraya yansıtmaya çalışıyoruz. Bizimle birlikte çalıp söylerseniz mutlu oluruz. Bu kadar diyeceklerim. Çünkü şarkıya girmek için heyecanlanıyorum. Biz İnan Ki diye yazmışız ama Seni Her Gördüğümde diye bir şarkı. Rahmetli Nur İçinde Yatsın, Kurtuluş babanın, Kurtuluş abinin çok sevdiği bir şarkıydı. Ankara zamanlarımda, Ankara'da müzisyenlik yaptığım zamanlarda benim sahneme gelir ve benimle birlikte sahneye çıkardı. Çok severdim kendisini. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Kurtuluş abi de çok değerli müzisyendi ve önümüzdeki günlerde, haftalarda Kurtuluş'un, sevgili Kurtuluş'un da repertuarını burada seslendirmeye çalışacağız. O inan ki bana tanıtan sanatçılardan, seslerden bir tanesiydi. Muhteşem gitar çalardı. Kendine has böyle bir tarzı vardı. Muhabbetine doyulmazdı. Bir kez daha herhalde bizden rahmet istedi. Allah rahmet eylesin. Onu çok seviyorum. Erkin abiyi de çok seviyorum. Buyurun.

Serhan Hanım, eline sağlık. Gönlüne, ruhuna sağlık. İçinden geçen o güzel melodilere sağlık. Çok güzel bir açılış yaptın.

Şey yapıyordun ya. Bırı Evet. Finali bir daha alalım mı? Tamam, finali son bir kez alalım hadi.

0: gitarımızı ne yapıyoruz? Son rezonansına kadar değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü o bir gitar. Baktığımız şey oluyor değil mi? Böyle hani gitarın içerisinde şu böyle sana ne bileyim işte içindeki bu
1: çok güzel bir kokusu vardır bütün enstrümanların.
0: Evet.
1: Yani için ben hep koklarım mesela.
0: Koklar mısın
1: tabii,
0: gitarı?
1: Tabii
0: ben de
1: ben
0: koklarım.
1: Koklarım.
0: Sen? Ama onlarınki Godin koklayacak bir yeri yok. Göbeği
1: Oo,
0: yok.
1: Onda 20 tane gitar var canım.
0: Hadi canım.
1: Tabii.
0: Görmedik, vermedin hiç bir tanesini de klip çekelim. Ya mikrofonun orada hanım.
2: Evet unutuyorum ya.
0: O güzel sesini duyuyor.
2: Alışkın olmadığım
0: unutma.
2: İçin unutuyorum. Veririz
0: o,
2: abi
0: o
2: ne olacak?
0: O kadar gitarım var bir. Serhan'la kıskanıyoruz bak. Getir buraya da çağıralım.
2: Canım Serhan. Serhan'da da var.
0: Ben Ayhan'ı biliyorum ya. Ayhan'ın hani Instagram'dan da takip ediyorum. Ayhan Günyer olarak. Bence siz de takip edin. Müzisyenlere söylüyorum yani. Serhan Yastım'ın da
2: Öner
0: Sonbuloğlu'nun da improvizeler işte ne bileyim etütler
1: ev kayıtları
0: falan hep yapıyorlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Bana çok böyle şikayet değil de şey geliyor. Şikayet de geliyor da şöyle şikayet geliyor. Diyorlar ki sen niye işte bir tane şarkı söyleyip hikayene koymuyorsun ya da canlı yayın niye açmıyorsun ya da işte Instagram'ında bir parça niye paylaşmıyorsun falan ne? Ben onu her aklıma geliyor paylaşmak istiyorum çalıp söylemek istiyorum falan ama besteye daha çok vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani söz yazıyorum müsait zamanlarımda benim öyle hani bugün söz yazacağım diye de oturup söz yazmışlığım yok ama hani oturuyorum. Bir şeyler karalıyorum ya da işte yolda giderken bir şeyler yapıyorum ya da işte ne bileyim Ömer'le biniciliğe gidiyorum işte orada bir şeyler yolda daha çok böyle aklıma geliyor çiftlikte öyle bir şeyler oluyor. Yapmaya çalışacağım hani söz vermeyeyim ama bir gün böyle bir belki bu ekiple birlikte bir şeyler olabilir canlı yayın açabiliriz ya da bir şeyler yapabiliriz. Kendim de çalıp söyleyebilirim ama öyle bir şey yapacaksak da sosyal sorumluluk adı altında olsun istiyorum. Sadece şarkımı söyleyin beni dinleyin değil yani katılım doğrultusunda bir şeyler yapabilelim. Aa çok güzel bir bak böyle groove'u çok güzel ritmi çok güzel hani anlattığı hikayede çok güzel bir parça var. Gün ola harman ola.

0: Evet. Birden B kısmına giriş yapasım geldi şarkının böyle açıp. Mesela Ayhan Baba. Sesim geliyor mu bilmiyorum.
1: Evet.
0: Hangi akor B'ye açılır burada?
2: Yani
1: Hangi
2: aslında.
1: B? B dediğin neresi yani?
0: B'ye geçeceğiz mesela. Hangi akorla geçebiliriz?
1: Ama
0: En böyle.
1: yani B dediğin neresi?
0: Hayır, buradaki B değil. Mesela bir tane beste gireceğiz gibi düşün.
1: Ha, yeni bir beste
2: Ama
1: yapılıyor.
2: Buradaki melodiyi bilmek lazım. Yani arkadan B'ye gelecek o melodiyi
0: İşte
2: bilmek lazım.
0: Mesela hani beste yaparken şunu da söylemeye çalışıyorum. Bunun gibi. Bu rast mı oluyor?
1: Mahmur diyebiliriz
0: Mahmur.
1: Yani. Evet.
0: Öylesine aklıma geldi, sordum yani şimdi.
2: Bir arkasından si bemol majör de basabilirsin, do majör de basabilirsin. Yani ondan sonra devam ettireceğin melodiye bağlı aslında.
0: Şarkıyı söylerken hangi akorla B'ye açarım, çözerim diye düşündüğümde demek ki si bemol majör ve do majör de.
2: İlla olma, öyle olması gerek değil yani, do minöre de çözebilirsin. Buraya da bağlayabilirsin onu.
0: Var değil mi? Öyle bir gidiş yeri var yani.
2: Tabii var var.
0: Parça ona müsait
2: çok,
0: yani.
2: Çok çok müsait tabii.
0: Evet, tamam. Ben bir şey öğrenmek için sordum yani. Öğretmek için değil, yanlış anlaşılmasın. Vallahi bu. Tamamen kendimle alakalı ya. Arkadaşlar, Arap Saçı diye bir şarkı var biliyorsunuz. Tabii ki. Benim en sevdiğim şarkı.

Eline sağlık Ayhan Baba. Gitarlarımızla Erkin Koray şarkılarını sizlere tanıtmaya, dinletmeye çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Belki o şarkılarla bir sürü anınız vardır. Bizim var çünkü gitara başladığımız anlardan itibaren. Erkin abiye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Böyle güzel şarkılar bize kazandırdığı için. Programımızın sonuna geldik. Artık ben veda konuşmasını yapmadan önce yavaş yavaş geliyoruz daha doğrusu. İki tane kendi şarkım var. Onları da söyleyeceğim. Sonra alaşmadık diyeceğim. Bir tanesi Aşkın Gururu, bir tanesi Aynı Şehirde Nefes Almak. İsterseniz Aşkın Gururu ile ben bir yavaş yavaş başlayayım. Bunu hiç prova yapmadık arkadaşlarımla ama değil mi? Yani bir parça baktık. Ben şu anda gireyim. Onlar da bana eşlik ederler. Siz de ekran başından eşlik edersiniz umuyorum.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her şey için teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve buradaki müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Sağ olsunlar. Benimle birlikte güzel şeyler paylaşıyoruz. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Haftaya yine bir başka ustanın repertuarıyla karşınızda olacağız. Biz burada çok keyifliyiz. Umarım siz de evlerinizde, ekran başında mutlusunuzdur, keyiflisinizdir. Sağlık dolu bir hafta olsun sizin için. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Son bir parça sonra veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

0: Dostlarım merhaba. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Nerede kalmıştık? Daha önce birincisini yayınladığımız Denizli çekimimizin ikinci bölümünde. Denizli'nin mahalli sanatçıları, otantik ustaları ikinci bölüm için Denizli Belediye Konservatuvarı'nda çalmaya, söylemeye devam ediyorlar.
1: Halim abla.
2: Efendim.
1: Kaç sene oldu ben seni ilk çekeli?
2: 30 sene oldu belki.
1: 30 sene oldu mu ya?
2: Oldu oldu.
1: Vay anasını ha. Ben seni çok iyi gördüm ama.
2: Ben de seni iyi gördüm. Sen de genç almışsın.
1: Güzel. Sen bize o zaman da yörük havaları çalmıştın. Bu sipsiyi nereden öğrendin sen?
2: Bu sipsiyi ben geçi güderken öğrendim.
1: Geçi güderken?
2: Geçilerin arkasında.
1: Geçiler dinliyor muydu?
2: Dinliyordu. Bir erkeğim vardı çalmaya

0: Hadi ya.
1: Vay canına ya. Hadi çal aranızı yörük havalarından. Yayladasın mesela şimdi.
0: Yaylayın hem de geçimi diyorsun.
1: Ha.
0: Onlar çalalım.
1: Hadi bakalım.

0: Hay sağ olasın. Kaç yaşındasın şimdi?
1: 77.
0: Maşallah, nefesin hala sağlam olmuş. Bu şimdi hani kız çocuklarınızı okutun derler ya. Onun gibi yani kız çocuklara örnek oluyorsun sen. 77 yaşındasın.
1: Oluyor ama öğrenmiyorlar ya, gelmiyor.
0: Niye öğrenmiyor bu kiratalar?
1: Bak öyle asya gibi bir saat öğretmen gibi ders versek olmaz mı? Okumaz, hiç öğrenmezler mi?
0: O zaman sen nerede yaşıyorsun?
1: Beyağaç'ta.
0: Beyağaç'ta. Orada halk eğitim merkezi yok mu?
1: Var.
0: Halk eğitim merkezinin seni hoca olarak alması lazım.
1: Tabii ya.
0: Senin öğrencilerin olması lazım. Tabii kız ya. Çocuklarını geçecek karşına. Ha. Kız çocuklarına eğitim vereceksin
1: hem
0: mesela.
1: Hem yetmesini öğrensinler, hem çalmasını evet. öğrensinler olmaz mı?
0: Evet. Halk eğitim merkezi müdürümüze buradan selam, sevgi gönderiyorum. Ha. Halime ablamızı çok değerlendirin. Sağken değerlendirin.
1: Öldükten geri bu da gitti işte.
0: Yazık olur. Onun için değerinizi bilmemiz lazım. Çok sağ ol ablam. Teşekkür ederim.
1: Çalacağımız gene.
0: Çal gene. Hadi bakalım.

0: ne biçim?
1: Bak oğlum örümcem bir koyun kaldı.
0: Ha, kim söylüyordu onu? Kim söylüyordu bizim?
1: Hayri'de.
0: Hayri amcamız değil mi? Rahmetli Hayri de söylüyordu. Böyle değerli insanlar bir bir gidiyor. Halime abla sağ olasın. Vallahi
1: siz
0: sen
1: de sağ olun.
0: Bizim için çok değerlisin.
1: Ne bileyim gari değerli mi değersiz mi?
0: Değerlisin. Bir de meşhursun yani.
1: Meşhurum ne? Yaşayan insan hazinesi.
0: Evet.
1: Halime özgü.
0: Sana sağlık diliyorum.
1: Sağ ol.
2: Doğanın seslerini işittiklerinden midir bilmem ama çobanlar hep müzikle ilgili. Dağlarda davar güderken sipsi öğrenen 77 yaşındaki Hanife Özke ablamızdan şimdi tam 65 yaş küçük bir bağlamacıya ne dersiniz? Hem de Denizli Belediye Konservatuarı'ndan.
3: Mehmet merhaba.
4: Merhaba.
3: Denizli'de çektiğimiz en küçük bağlamacısın.
4: Teşekkür ederim.
3: Kaçıncı sınıfsın sen?
4: 7. sınıfım.
3: Kaç yaşında oluyorsun?
4: 12 yaşındayım.
3: Peki bu bağlamayı kaç yıldır çalıyorsun?
4: 4 yıldır çalıyorum.
3: Kendi kendine mi öğrendin? Hocan var mı?
4: Hayır hocam var.
3: Kim
4: Özgür
3: o?
4: Doğan.
3: Özgür Doğan.
4: Evet burada öğrendim Denizli'de.
3: Tamam. Ne çalacaksın peki Özgür Hoca sana ne öğretti?
4: İbrahim Usta Zeybeğini.
3: Denizli'nin.
4: Evet.
3: Denizli'nin.
4: Evet.
3: Hadi bakalım. Son 2, 3, 4.

0: Gel seni şöyle bir alnımdan öpeyim bakayım. Aferin sana, yolun açık olsun.
1: Sağ olun.
2: Şu Egeli ve Trakyalı kabazurnacıların ille de Hicaz Taksim'i yok mu? Dostlar, adamın ciğerini deliyor. Ege'nin meşhur harmanlı zeybeğini bir de Denizli'de Işık Soğuk Kuyu'dan dinleyelim mi? Davulcumuz da adı gibi becerikli, Sertaç İşbecer.

0: Allah Allah. Var olun.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.
1: İyi ki buradasınız.
0: Sağ olun.
2: Osman Uysal, 1992 yılında okuduğum Tahtalıkta Kalbur Var türküsünün sahibidir. Türkü çok tutuldu ve dile düştü. O zamanlar Mesama'da kaydettirmiştim eserlerinin maddi ve manevi telif haklarını alsın diye. Genç arkadaşlar, kaynak kişilere vefalı davranırsanız her zaman dostluklarınız sürer. Tam 30 yıl sonra gene Osman abiyle oturup aynı türküyü çaldık. Ne güzel değil mi?

0: Osman abi bu hanay evin pardısı, hanay evin pardısı
1: hocam,
0: ardıçtan mı çamdan mı nedir?
1: Şimdi hanay evin pardısı ardıçtan mı çamdan mı, buna anlamı maddi durumu iyi olanlar çam alıyorlar. Olmayanlar dağdan kaçak ardıç getirip parçalıyorlar. Onu üzerine serip onun üzerine ya kova deriz biz ama siz kova bilirsin ya çayır şöyle diken nedir? Kova veya da kuru ot. Onu üzerine sererler. Üzerine toprak, onun üzerine kil. Kil ekildi. Yağmur yağdığı zaman kil su geçirmez.
0: Evet.
1: Anladın mı? Çünkü biz o toprak evde doğup büyüdüğümüz için ben oradan biliyorum. Yoksa şimdi çocuklar ne bilsinler?
0: Yani o topraktan evin damından bahsediyorsun. Pardı. O ağaç parçaları ardıçtan mı çamdan mı?
1: Ardıçtan mı çamdan mı şimdi? Diyorsun la Hasan amcanın evi pardısı ardıç. Mehmet amcanın sesi çam. Ya ben de diyorum merak ediyorum acaba Hüseyin amcanın ki ardışımın çam mı?
0: Oradan sen zengin mi parası var mı yok mu onu anlıyorsun galiba.
1: Maddi durumu iyi olan olmayan karşı birbirlerine koyduğun zaman ne kadar olsa adam kendi hava atıyor zengine diyor ama zengin büyük bir Cenab-ı Allah'tır. Yani bunu hiçbir zaman ben büyüğüm, ben güçlüyüm demeyeceksin.
0: Evet,
1: Demeyeceksin.
0: doğru.
1: Yani Cenab-ı Allah toprakla bir olacaksın. Ama bazı insanların bu cahillikten mi neden ileri geliyorsa ya sonradan görme. Yani
0: Evet.
1: sonradan görme olaylar var ya. Sonradan gördü niye yarayacak bu adam diye. Ama kökten gören hiçbir şeyde hava atmaz.
0: Okul bilgi verir ama eğitim başka bir şeydir.
1: Şimdi eğitim başka bir şey. Bundan sonra kültür başka bir şey.
0: Ha, onlar başka şeylerdir.
1: Kültür neden biliyor musun? Kültür insan kültürlü insan kendini belli eder. Gider nerede böyle akıllı büyükler var. Onlardan bir şeyler alır. Hisse kapar. Onu uygular. Ama adam olmayacaksa gider olmadık yerlerde şey yapar. Kendini geliştirecek olan kişi nereye gitse arar bulur. Yani hani atasözü vardır. Bilim Çin'de de Arap buldu ya. Merak eden kişi bunu arayıp buluyor. Arayıp kendini yetiştiriyor.
0: Tabii.
1: Mesela ben usta yüzümü gördüm. Yok. Merak ediyorum. Saz çaldım. Sonra beste alım ya. Ya dedim bunu herkes ben niye yapamıyorum? Merak ettim. Yaptım. Allah'tan da piyango benim orada. Allah rahmet eylesin. Hocamlar siz beni elinden tuttunuz. Ben bu seviyeye geldim. Sizin sayenizde. Allah bin kere razı olsun.
0: Estağfurullah. Şimdi,
1: Allah işin gücünüz rast gidersin.
0: Sağ olun. Aslında şimdi sizler aynı zamanda kültür adamısınız. Yani bu geleneği taşıyan kültür
1: evet.
0: adamlarısınız. Biz sizlerden
1: evet.
0: derlemeler yapıyoruz ya.
1: Evet.
0: Sizler de onun için çok değerlisiniz. Sağ olun.
1: Elbette. Siz de sağ olun hocam.
0: Sağ olun.
1: Siz de sağ olun.

Denizli'deki müzik yarenliğimiz bu kadar. Kültürden anlayan yöneticilerle muhatap olmak ne kadar güzel. Çok mutlu ayrılıyoruz. Denizli'nin ölümsüz sanatçıları Talip Özkan ve Özay Gönlüm'e adıyorum bu programı. Hoşça kalın dostlarım. Yayla.

0: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
1: Kumbara sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
0: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.
1: Bana kalsa her şey yolunda diyorsun ya aşkıma bakma.
2: Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
2: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoksa bu aşkın çözümü.
4: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor. Ve öyle başlayan bir serüven.
2: Çok enteresan ya.
0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sağolunuz efendim.
0: Stüdyomuzdaki çok değerli konuklarımız ve ekran başında, TRT Müzik ekranları başında bizleri izleyen çok değerli seyircilerimiz, senin şarkına hoş geldiniz. Bu akşam İzmir'e bir selam götürdük, selam gönderdik.
1: Evet.
0: Açılışta.
1: Bu kadar güzel hoş geldiniz dersen ben üstüne bir şey söyleyemem. Değil mi? Yani o kadar melodik bir hoş
0: geldiniz. Öyle mi oldu? Şarkının arkasından olunca herhalde.
1: Vallahi yani hep bana yapıyor bunları ama neyse ben açık konuşmamı yine yapabilir miyim?
0: Kime yapacağım? Burada partnerim sensin.
1: Ah canım teşekkür
0: Nazım
1: ederim.
0: Nazım sana geçiyor tabii
1: ama
0: ki sana.
1: Ama çok güzel
0: geçiyor.
1: Hakikaten. Hoş geldiniz dedi. Hani onu ben tabii bende olmadı gördüğün gibi.
0: Hani ben efendim, hanımım ya ondan.
1: Sen her zaman.
0: Daha melodik
1: canım olur. Benim yani her zaman öylesin. Programımızın çiçeğisin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bak Onur'la ben bakıştığımız zaman birbirimize iki tane böcek görüyoruz. Sana bakınca.
0: Bir çiçeğimiz daha bakınca, var Hacer'imiz var.
1: Dur şimdi karıştırma Hacer'i dur. Karıştırma. Evet, çok şanslıyız Onurcuğum. Bacılarımız hakikaten çiçek gibi yani. Onu söyleyeyim. Gerçekten çiçekler. Efendim, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Stüdyomuza, TRT Tepebaşı'na ki lokasyonu çok güzel bir yerdir. Sevgili partnerim biraz sonra size tarif edecek. Çünkü ben yine onun kadar güzel tarif edemiyorum. Sizler efendim TRT Müzik ekranlarına, Senin Şarkın programına, sizin kanalınıza, sizin programınıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
0: Açılışı İhsan'cığım yapıyor her zaman
1: İrzeki
0: olduğu
1: Müren
0: gibi.
1: Eseridir.
0: Her zaman olduğu gibi nereden çıktıysa. Neyse dedim bir kere çıktı ağzımdan.
1: Bugün çok konuşacağız öyle görünüyor. Peki tamam konuşmalara doyamayacağız bugün. Neyse efendim. Çok güzel bir eser. Sizin çok sevdiğiniz benim 2009 yılında albümde okuduğum, solo albümde okuduğum ve benden çokça istenen, radyolarda çalınan bir eser. Söz müzik Zeki Müren. Gece Kirpikli Kadın, Aşkıma Siyah Bakma. Bu programda ilk defa okuyorum. Çok sık okuduk diye biraz ara verdik. Fazla ara vermişiz. Birkaç yıldır okumuyoruz. Okuyalım sevgili dostlar. Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Sağolunuz, var olunuz. Alkışlar Zeki Müren için olsun, ruhu şad olsun. Bu eserin, sevgili Onurcuğum, bunu da söylemeden geçmeyelim. Zeki Müren eseri bestelemeye başlıyor fakat ömrü vefa etmiyor eseri bestelesini bitirmek için. Ve o da rahmetli oldu. Büyük şef, büyük üstad İlyas Tetik, İlyas abimiz, Allah rahmet eylesin. Bu besteyi alıyor ve meyan kısmını, o Hicazlı bölümü kendisi tamamlıyor. Zemin ve nakarat varmış. Ben bizzat konuştuğum için biliyorum. Meyanı yoktu dedi. O Hicazlı meyanı dedi. Naçizane ben yaptım dedi. Ve hiç bunu dedi dillendirmedim. Hemen bunu hediye ettim. Zeki Müren bestesidir. Ben işte buldum, edindim diye literatüre koymak istedim dedi. Yüce gönüllü
2: zaten
1: bir şey.
2: Meyandaki o melodiler zaten tamamen böyle keman melodileri gibi geliyor.
1: Evet, evet değil mi? O...
2: Evet, biraz hissediyoruz. Evet, İlyas keman... abinin o namelerini.
1: Tavrını hissediyoruz.
2: Evet, hissediyoruz.
1: Evet. İkisi de mana aleminde ruhları şad olsun inşallah.
2: Amin.
1: Eyvallah. Bu teknik bilgileri vererek devam edelim ki olur ya, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz merak ederler. Evet, bir müzik eğlence programı, bir show programı ama müzikal olarak da bilgilendirmiş olalım. Esra'cığımın bana olan bakışlarına rağmen bu bilgilendirmeyi yaptım efendim. Şimdi bir bir Selahattin İçli bestesi efendim. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Okumaya çalışalım efendim.

0: sen hiç yaşamamışsın.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Esra'cığım, o sondaki
2: sağlık,
1: finaldeki şeyi senin için yaptık. Yani bütün finaller hep sana
2: bence
1: olmasın.
2: Bence benim için yapmadın da ufak böyle bir kıskançlık demek istemiyorum. Hani üzmek istemiyorum partnerimi. Kıskandığı için hemen kendince bir şeyler yapmış yani. Yapmışlar,
1: ne yalan
2: yazmışlar.
1: Söyleyeyim. Kadın doğru söylüyor. Bütün güzel finaller Esra'ya. Kuliste bir görseniz dostlar, gerçekten Esra abla, Esra abla diye geziyor adam ya. Aşk olsun ya. Kimse benimle ilgilenmiyor. Neyse ben...
2: Nasıl davranırsın? Ne ekersen onu biçersin. Hemen toparladım. Destek çıkın bana ama yahu.
1: Esra'cığım, canım. Cansın. Buradaki herkesin gönlünde çok sevdiği, çok saydığı bir değersin.
2: Estağfurullah. Hep sen de öylesin. Bütün arkadaşlarım öyleler.
1: Canım benim.
2: Gerçekten sevgimiz, saygımız karşılıklı olduğu için sizlere de böyle güzel yansıyorsa her şey, sebebi budur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Birkaç hafta
2: hepsi
1: sana,
2: tabii takılmaca da.
1: Birkaç hafta takılmadım. Hangi kameradayız?
2: Eksiklik efendim, hissetti.
1: Ben hissetmedim. Yazdınız. Bir problem mi var? Esra Hanım'a artık takılmıyor. Takılmaz mıyım? O benim hem bacım, hem canım, hem ciğerim. Ama tabii ki partner olması hasebiyle biraz uğraşacağım seninle tabii ki. Senin şarkın, senin sahnen canım. Bırakıyorum.
2: Peki, teşekkür buyurun ediyorum. Bazen hani sükut daha iyi oluyor, böyle sessizlik. Şu an sessiz kalmayı tercih ediyorum.
1: Güzel cevaptı.
2: Ve çok sevdiğim makam, yani yakınlarım bilirler. Hüzzam makamı benim için çok ayrıdır. Bu akşam yine Hüzzam makamından iki eser seslendirmek istiyorum size şu anda. Biri Yusuf Nalkesen şarkısı. İçimde kim vardır bir bilebilsen diyeceğiz.

0: Teşekkür ediyorum değerli alkışlarınıza. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Onurcuğum.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Göksel'ciğimin taksimi de.
1: Evet.
0: Harikaydı.
1: Gönlüne sağlık.
0: Allah gönlüne
1: güzel
0: sağlık.
1: İnsan.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Umut Hoşgör ve Vural Şahin'e de sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Evet, yüreğinize, emeğinize sağlık. Vural abiciğim selamlar olsun. Umut kardeşim gönlüne sağlık. Senin de diline sağlık güzel.
0: Teşekkür çok güzel ediyorum.
2: Oldu. Güzel şarkı.
1: Evet çok güzel. Çok güzel eserler. Yeni eserler bizi heyecanlandırıyor böyle.
0: Evet.
1: Devamını.
0: Gönlümüze dokunduğu zaman kaçırmıyoruz.
1: Devamını bekliyoruz. Ben bir Hicaz başladım yapmaya. Vural abi söz gönderdi. Yapmaya başladım
0: harika.
1: Kaldı öyle.
0: Hadi bakalım.
1: Tabii işte Esra Çöz gibi değiliz. Biz bitiremedik öyle yarım kaldı. Arada arıyor. Ne oldu diyor şarkı bitmedi mi diyor. İhsan Güvenci tanıyorsan diyor hatırlat ona bir beste vardı diyor. Tamam abi diyorum.
0: Sen besteyi yap. Olsun. Şarkıyı ben okuyayım.
1: Tamam. Tamam varım.
0: Hani belki böyle daha hızlanır.
1: Güzel güzel. Güzel. İnşallah.
0: Sahne senin İhsan'cığım.
1: Teşekkür ederim. Tekrar gönlüne sağlık. Evet Hüner Coşkuner'in sesinden sevdiğiniz bir şarkı. Allah rahmet eylesin. Bugün hep rahmet ettik. Rahmetle andık herkesi. Sevgili Onurcuğum, Onur kardeşim vefatına kadar hem albümünü yönettin hem orkestra şefliğini yaptın. Ben de çalıştırdığımız koroya misafir olarak almıştım. Çok güzel anılarım, hatıralarım var. Bir şey söylemek ister misin? Hüner Hanım'la ilgili ailesine bir şey söylemek ister misin? Çok güzel günlerin geçti çünkü.
3: Evet, gerçekten ya Hüner Hanım'la çalışmak çok büyük bir zevkti. Çok sıcakkanlı bir insandı.
1: Evet.
3: Ayrıca bizim doğum günlerimiz de aynı gündü. Ben 2 Nisan doğum günüydü. Evet. O da 1 Nisan'dı sanıyorum. Güzel. Aynı güne yakındık.
1: Kutluyordunuz.
3: Aynen, birlikte kutluyorduk. Yani çok iyi bir insan. Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Bende de öyle güzel bir şeyi var çünkü. Evet. Enerjisi var ve hatırası var.
3: Evet.
1: Evet, ailesine, sevenlerine selamlar olsun.
3: Evet.
1: Eyvallah. Peki çok sevdiğiniz bir eser. Gidiyor, gidiyor, bırakıp gidiyor. Okumaya çalışalım efendim. Buyurun sayın şefim.

0: Teşekkür
1: harikaydı.
0: Ederim. Sağolunuz efendim.
1: Vallahi işte oynamaktan. Evet, şimdi nasıl şarkı okuyacağım bilmiyorum. Nefes de, nefese kaldım.
0: Finali de yine sizin için efendim öyle yaz bana yaptık. Anladın sen. Kıskançlığımdan diyemiyorum da siz anlayıverin.
1: Hani şöyle bir hareket var ya.
0: Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Gerçekten fıkır fıkır şıkır şıkır.
1: Harikaydı. Harika.
0: İcra. Vallahi. Gönlünüze sağlık sevgili dostlar. Ne var sırada?
1: Şarkı güzel okumuş Esra'cığım. Gibi yoruldum.
0: Evet, güzel oynadın.
1: Nilüfer'den ilk Nilüfer okumuş bu şarkıyı. Daha sonra çok solist seslendirdi ama ben Nilüfer'den dinlemiştim.
0: Evet.
1: Dönsen Bile.
0: Oo, çok diyeceğiz. Güzel şarkı. Dinliyoruz efendim.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Sağ olasın. Türkülere giriş yaptık efendim. Teşekkürler.
1: Çok
0: teşekkürler.
1: Bak, bak. Sağ olsunlar. Çok inceler. Allah razı olsun. Eksik evet, olmayayım. Türkülere giriş yapıldı dedin.
0: Giriş yapıldı. Şimdi sen de bir türkü seslendireceksin.
1: Çok ciğer bir türküdür. Ha.
0: Değil mi?
1: He valla.
0: Ne yapacağız biz böyle ciğer şarkılar, türküler neyse arada bir hareketli okuyoruz da.
1: Bundan sonra
0: sevgili dostlar yani kurtarıyoruz birazcık yoksa burada hepimiz ağlayacağız.
1: Yok yok ağlatmıyoruz efendim. Duygulandırıyoruz.
0: Duygulandırıyoruz
1: diye.
0: Zaten gönlüne şarkılar sağlık. Duygu yüklü, duygu dolu hem güzel duygular hem neyse daha fazla uzatmayayım da güzel türküyü dinleyelim haydi.
1: Estağfurullah. Osman abicim hazır mısın? Bağlamanı aldın mı? Evet peki. Buyurunuz efendim.

0: Eyvallah efendim. Teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz, var olunuz. Yalnız teşekkürü de teşekkür ederim diye La'dan alışım da, o da ayrıca bir gözden. Önce o yaptı, sonra ben.
2: Hatırlıyor musun? Benim bir selamlamam vardı. Şarkıyı tizden bitirip oradan
1: evet,
2: teşekkürler
1: tabii ki
2: diye.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Arkadaşlarım hep çok gülerler buna hala.
1: Devam edelim. Ben yardım edeyim. Seni bilmiyorum.
2: Peki sen gitmesen şurada iki türkü daha okuyacağız belki kapanış
1: şakası. Yok yok, sizi buyurun lütfen. Lütfen buyurun efendim.
2: Peki.
1: Kandıramazsın beni.
2: Evet, öyle oldu.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bravo.
0: Saate bir baktım ki programı bitirmişiz neredeyse.
1: Aynen öyle.
0: Final vakti yaklaşmış.
1: Gönlüne sağlık. Oynamak teşekkür varken ediyorum. Söyler miyim? Bıraktım mikrofonumu, hemen biraz oynayıverdim.
0: Söylerdik beraber. Hem oynardık hem söylerdik. Hem yapmadığımız
1: de
0: şey değil.
1: Haydi yaparız şimdi de. Buyurun efendim.
0: Önce o zaman seyircilerimize veda etme vakti diyelim. Haftaya aynı gün aynı saatte TRT Müzik ekranlarında Senin Şarkın programında sizlerle buluşmak için ekran başına ve Tepebaşı stüdyolarına sizleri bekliyor olacağız. Yine en güzel şarkılarla.
1: Görüşmek dileğiyle efendim. Saygılar, sevgiler, bekliyoruz.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Mustafa, dinlendin
2: mi? İyi, vallahi dinlendim abi.
1: Dinlendiniz. Biz şimdi çalışmada Konya'ya gezeceğiz. Aslında biraz hem gezeceğiz hem de çalışacağız. Biz de Konya'yı tanımamız lazım. Nereler var, nereler var dedi. Şu anahtarı bırakalım. Merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Çok teşekkürler her şey için. Gayet güzeldi. Akşam yine geleceğiz.
3: Oktay Bey, sizin Zafer Akın'ı buyurun.
1: Öyle mi? Oo, ne güzel. Birileri seviyor. Rotamız müzik ekibi bizi Zafer Akın'ı ama ağır. Bu çocuklar.
4: Ne çıkacak kağıt içinde?
1: Oo, araba anahtarı var burada. Çok güzel. Ben arabaları çok seviyorum. Bir de Zafer Akın'ımızlar. Evet, rotamız müziğin bu özel yolculuğuna hoş geldiniz demişler. Sizlere bu hafta sadece bir

0: Ağacın anahtarını değil, aynı zamanda keşif, ilham ve müzikle dolu unutulmaz bir serüvenin kapısını teslim ediyoruz demiştir.
1: Çok çok iddialı.
0: Aracınız hazır, görev mektubunuz yolda. Bir de görev mektubu bahsedeyim, sonra bakacağız. Kalbiniz ritmini bulmaya başladı bile. Ben heyecanlandım. Bu yolun size ilham, güç ve güzel anılar getirmesini diliyoruz. Araç ve program hepinize hayırlı olsun, yolunuz açık olsun, melodileriniz bol olsun demişler. Cide bir not var. Birinci bölüm görev mektubumuz aracın torpidosunda hazır. Heyecan verici, vay be. Sevgiyle rotamız müzik ekibi. Harikasınız. O zaman araca gidelim. Bakalım görevimiz neymiş?

0: Arabaya bak ya.
1: Ay abi.
0: Mustafa valla ben kullanırdım ama yok bugün sana.
2: Ben kullanayım abi.
0: Sen kullan, kapıyı açıyorum. Buyur. Coşkun'un görev kağıdı da şeyde aldım. Torpido'da onu da okuyalım. Bakalım neler yapacağız bugün. Şoförün nasıl?
1: İyidir abi. Şoförün iyi.
0: Bakacağız. Hem şimdi araba kullanmaya benziyor mu benzemiyor mu?
1: Her yerde kullanırız abi araba.
0: Görevimiz geliyor.
1: Görevimiz neymiş?
3: Evet okuyorum. Sevgili rotamız müzik yolcuları, bugün ilk adımınızı atıyorsunuz. Rotanız geçmişiyle, taş sokaklarıyla, kilise ve camiyi yan yana taşıyan ruhuyla Sille. Sille neresi? Hiç
4: giden var mı aranızda?
0: İlk kez gidiyorum.
3: Bu kadim köy size sadece tarihiyle değil, sesiyle de ilham verecek. Bir de görevimiz var arkadaşlar, onu da okuyorum şu anda. Sille'de kısa bir keşif yürüyüşü yapın. Bu köyü dinleyin. İnsanların sesini, rüzgarların uğultusunu, taşların yankısını duyun. Ardından belirleyeceğiniz bir açık alanda ya da tarihi bir noktada en az 25 dakikalık bir müzik performansı sergileyin.
0: Dünyaya güle güle bence. Müzisyenin yapabileceği en güzel görev müzik yap. O zaman gidelim.
1: Hayır, hayır.
0: Bagajda yerleştirmek için. Yolcusu kalmasın. Buyurun.

0: Kimi görev kağıdımızda Sille de müzik yapacağımız yazıyordu. Yani sanırım yarım saat çalacağız. Tabii nerede çalacağımız konusunda tam bilmiyorum. Şimdi gidip göreceğiz orada tarihi mekanları. Bize bir tarihi mekanının önünde bir yerde çalacağız yarım saat.
1: Gidelim de bir müzik yapalım diyorum. Ben müzik yapmak istiyorum ya galiba.
2: Benim ellerim kendiliğinden oynamaya başladı ya artık böyle. Yavaş yavaş bir gelsin de bir artistlik yapayım falan.
0: Ben bir yeri görmeye gittiğimde heyecanlanıyorum. Böyle
2: heyecanlanıyorum.
0: Yeni görmeye gittiğimde çok da araştırma yapmıyorum dediğim gibi. Evet. Bakıyorum ne var ne.
1: O anı yaşamak lazım.
0: O anı yaşamak lazım.
2: Heyecandan ziyade biraz merak var bende. Nasıl bir yere gidiyoruz? Yani burada nasıl bir yerde çalacağız mesela?
0: Rotamız müzik. Müziğin peşindeyiz. Bir yandan da mesela bir şehre gelince bir yerlerini görmeye gidersin işte. Ne bileyim bir köprüsü olur, bir yeri olur, şurası olur. Ya iki iş, bir hem gezi hem de müzik gibi düşünün bunu. İşte dediğim gibi yıllar önce Mustafa'yla bir araya sokakta gördüğümde şimdi buradayız. Aradan yıllar geçmiş. Şimdi bu projede hep beraberiz.
1: Evet.
0: Aslında o yani Süleyman ve Gürkun'la yeni tanışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani ilk kez çalacağız aslında biz.
1: Evet.
3: Bence güzel olacak sizinle geliyor ya. Beraber uyumumuz güzel yakalayacağız.
1: Aynen.

0: Valla sanırım doğru yoldayız. Buradan değil, orası kesin. Buradan. Mustafa Efendi tarafından.
1: Mustafa Efendi.
0: Ama bence şey yapmalı. Sille Belediyesi'ne söylerim, çok çeşme var. Çeşmelerin bütün... Bence çeşmeler çalışsın ya. Bir Nevşehir havası var burada. Nevşehir kokuyor yani. Böyle çömlekler, evlerin yapısı. Aynen. Ama çok güzel bir yer ya. Vallahi bayıldım. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

Evet sevgili dostlar, bugün Konya'nın güzel mahallesi Sille'deydik. Sille sokaklarını gezdik, insanlarla tanıştık, kahvelerini içtik ve sonra akşam güzel bir müzik programı yaptık burada. Bir sonraki programımızda yine Konya'nın güzel bir ilçesinde ya da mahallesinde tekrar görüşüp tekrar müzikler söylemeye devam edeceğiz. Rotamız müzik devam edecek. Haftaya tekrar görüşürüz. Sevgiler.

Yoksa piyanoda Sertan İpek mi? İstanbul, İstanbul düetiriyor. İstanbul, İstanbul, İstanbul düetiriyor.

0: İstanbul Düet Trio'ya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Yine kendimize has bir açılış yaptık. Nasılsınız?
1: Yine vallahi iyiyiz. Yine oradan böyle bir rüzgar geldi bize. Kapıldık. Sertar'ımız başlattı tabii.
0: Tabii. Güzel bitirdiniz ama.
1: Evet. Finali enteresan bitti.
2: Çok iyi bakıştık.
0: İyi bakıştınız. Evet. Ben de size çalarken çok iyi baktım. Coşkun'um, hangi türkülerle başlayacağız?
1: Valla bugün Seher Yeli var Kulahmet'ten. Bir de Erva Hezel'de, Sümmani'ye ait. İki büyük aşıktan yine böyle. Çok eğlendik, biraz ağlatalım.
0: Biraz
1: böyle.
0: Ağlatalım.
1: Tabii, biliyorsun benim vazifem şeyim oldu.
0: Ağlatmak.
1: Tabii tabii, yani yiyeğimizi bilelim, dengede kalalım
0: diye. Bir duralım,
1: diye.
0: Çok açılmayalım.
1: Evet evet, onlardan güzel türkü, aşıklardan.
0: Tamam,
1: öyle
0: bugün
1: gideceğiz.
0: Seher Yeli ile başlayalım.
1: Seher Yeli ile başlarız.
0: Tamam.
1: Ondan sonra da Sümmani ile devam ederiz.
0: Tamam, harika.

0: yine eline yüreğine sağlık kardeşim.
1: Eyvallah Ferman'cığım. Seher Yerli çok güzel bir türkü zaten. Böyle bilinen herkesin gönlünde olan bir türkü.
0: Evet.
1: Aşık Kul Ahmet'e ait. İnanılmaz türküleri var. Ben böyle zaman içerisinde konserlerde falan başka türkülerini de okumaya çalışıyorum. Bir de Leyla'sı var mesela. Onu diğer bölümlerde zaten icra ettik.
0: Hiç söylenmemiş bir türküsünü buldun mu?
1: Böyle bir aslında şey oldu. Türkülerine erişebiliyoruz çünkü oğlu da sanatkar, halk müziği sanatçısı. Mehmet Kartal Kanat, selam olsun. Sağ olsun bize Kul Ahmet'in babasının repertuarını,
0: Açtı.
1: külliyatını bize tabii. Yani en azından doğru sözlerle. Çünkü
0: Ha.
1: biliyorsun bu tahriş çok oluyor zaman içerisinde. En azından yani ulaşılabilir bir kaynak olması çok önemli.
0: Ya internete girdiğin zaman 100 tane farklı söz
1: Evet
0: çıkıyor.
1: evet. Mesela şeyde ya

0: Çok var. Halk müziğinde böyle şeyler olabiliyor. Çünkü çok böyle kulaktan kulağa gitme olasılığı çok yüksek.
1: Çok
0: Bir yerde
1: yüksek.
0: kaynağa ulaştığın zaman işte orada anlıyorsun nelere uğradığını türkünün. Mesela şey öyle. Mesela Leyla da öyle bir şey. Mesela o melodide çok başka sözler de var. Böyle o çok benzeyen ama halbuki Aşık'ın yazdığı bambaşka bir şey. Ben albümde bunu okuduğum zaman Mehmet abiye sormuştum. Bunun doğrusu ne okuyalım diye. O
1: Ha.
0: sağ olsun bütün kıtaları vermişti. Bu Seher Yel, işte Seher Yel türküsü de Erkan Nur, İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Anadolu Beşik albümünün ilk türküsüydü, hatırlıyorum. Çok, bir sene önceki bir albüm yani. Orada herkes tabii o albümden sonra herkes duydu, sevdi çoğunluk olarak. Bizim de herhalde kulağımız oradan kalmıştır yani. Ama çok güzel bir türkü.
1: Bu türkülerin yani tabii kulaktan kulağa sözler çok değişiyor. Ve ben ilk bunu şimdi birazdan çalacağım Türkiye lafı getirmeye çalışıyorum da Hey 15'liye. Hey 15'liği ilk bir Çanakkale'de bir anma kutlama diyorum anmalarda. Orada sahnede biz daha hızlı bir haliyle çaldık bunu ama mesela ben o zaman şimdi sizinle aslında tartışacağım mevzuya çok hakim değildim ve birazcık da tedirgin söyledim. Çünkü ya bu böyle hareketli mi söylenir? İşte bu bir ağıt, bir askerin arkasından yakılmış diye. Ama orkestra kendinden çok emindi. Çok usta isimler vardı zaten. Sonra taktım bunu kafaya ve birkaç makale buldum bununla ilgili. Önce bir kere o makaleci diyor ki yani zamanında bu türkünün hızlı kesinlikle okunmasının yanlış olduğu, bunun aslında bir ağıt olduğu ve herkesin bunu ağıt gibi okuması gerektiği yayınlanıyor, deklare ediliyor. Hatta böyle yaptırımlar değil ama böyle söylenmesi daha olumludur deniyor. Ama o benim okuduğum makalede 1927'de bunun yazılmış notaları var. Orada sözler zaten biraz farklı. Ve oturak havasında gayet hareketli. O makaleyi yazan hanımefendi mi beyefendi mi şimdi hatırlamıyorum ama o da diyorduk ki aslında bu hareketliydi. Biz bunu birazcık ağıt haline çevirdik. Halka da öyle oturdu. Yani bu bir asker ağırlama
0: İşte gerçekten o mu acaba? Gerçekten asker ağırlaması için söylenmiş bir,
1: şimdi
0: şimdi biraz o söz onu oraya götürür ya. Hani normalde Türklerde biz söze bakarak hani bu söz ne anlatıyorsa biraz
1: acaba melodi
0: tabii.
1: sabit
0: Evet.
1: üstüne başka bir söz mü deklare edilerek
0: Evet
1: bize
0: işte.
1: sunuldu?
0: Evet.
1: Ama şöyle şuna da dayanmak gerekiyor. Biz askeri uğurlarken davul zurna Uğurlama eşliğinde
0: pardon,
1: yani
0: ağırlama diyoruz.
1: biz uğurladığımızda davul zurna eşliğinde kına
0: Tabii.
1: yakıp zaten hani
0: Tabii.
1: kurban neşesinde ve bir neşe halinde asker gönderilir.
0: Evet,
1: Yani
0: kesinlikle.
1: bizde hüzün, kasvet içinde Olmaz, doğru. olmamıştır.
0: Tabii.
1: Ha, ağıt ne zaman yakılır? O olaylar olduktan sonra yakılır. Zaten bu gönderilirken çocuklar oyun havası eşliğinde
0: Tabii.
1: böyle neşe ve güle oynaya
0: Evet.
1: gönderildiyse o
0: Evet.
1: şekilde yazılmış
0: Evet.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Yani aslında ağıt bir şey olduktan sonra yakılır ama bu
0: Evet.
1: ağıt olmadan önce. Yani
0: Ya bu biraz şeyden olabilir belki Ferman Hanım. Hani çok minik bir parantez. Sonuçta hani hassas olduğumuz duygular, hassas olduğumuz konular
1: o yüzden.
0: belki biraz orada hani bu yani aslında işte mesela bu gelenek belki bir an uzaklaşılabilmiştir belki hani sonuçta belli bir zaman sonra tekrar bu türküyle karşılaşınca ya aslında bu işte askerlerimiz için yapılmış. Bu
1: Evet.
0: normalde böyle eğlence
1: Nasıl olur
0: olmamalı
1: ya?
0: lazım. Nasıl
1: Tabii
0: olur
1: tabii.
0: bu? Hani orada belki orada öyle bir kopukluk söz
1: Büyük bir
0: konusu olmuş
1: ihtimal.
0: olabilir. Hikayenin yani özünden, aslından, başından belki biraz ayrışmış olabilir ama
1: Evet.
0: yani sonuçta anlattığı hikaye önemli orada olan.
1: Evet. Yani biz tabii burada şimdi akademisyen
0: Tabii.
1: değiliz ama
0: Evet.
1: hani bu şu doğrudur, bu yanlış da diyemeyiz. Biz
0: Evet.
1: müzisyeniz.
0: Sohbetini ediyoruz zaten.
1: Sohbetini ediyoruz
0: Evet. Evet.
1: ama bence merak edenlerin bu türkü nezdinde söylüyorum aslında da yani bütün türkülerin gerçek hikayelerini hangi yörede yazıldığını, kime yazılmış olabileceğini araştırmaları çok onları ya tırnak içinde eğlenceli bir yere götürebilir. Çünkü çok farklı
0: Evet. Buna
1: halleri
0: benzer
1: ortaya.
0: çok örnek var zaten.
1: Çok
0: Yani
1: örnek
0: böyle
1: var.
0: farklı farklı
1: Evet.
0: yani
1: Ya zaten
0: bilinen
1: anlattığı
0: bildiğinin
1: konunun
0: yanlış
1: temeli
0: olduğu
1: değil mi
0: anlaşılan.
1: önemli olan
0: Evet.
1: bizim için? Evet.
0: Evet
1: Yani
0: tabii.
1: temeli biz bu türküyü dinlediğimizde Çanakkale Muharebesi geliyor hep
0: Evet.
1: aklımıza.
0: Aklımıza o
1: Çünkü
0: geliyor.
1: o
0: Öyle
1: yüzden hani bu
0: oturmuş.
1: türkü dinlendiğinde belki yıllar sonra bize bu türkü dinlendiğinde

0: dinlendiğinde Çanakkale'yi anımsattığı için belki
1: Evet.
0: daha ağıt ve matem olarak yayınlanması
1: Evet.
0: tercih
1: Evet,
0: edilmiştir.
1: zaten hazin bir durum. Hani Çanakkale Savaşı'ndan sonra zaten hani çok az, mesela baktığın zaman çok, aslında çok az türkü var Anadolu'da. Hani o şey için yakılan, yani işte insanlarımızın işte
2: Öyle bir
1: orada
2: gömmüşler ki içlerine belki de yani.
1: tabii, hem o hem de yani sonuçta o zamanki nüfus şeyine baktığın zaman inanılmaz az bir nüfusumuz var ve büyük bir çoğunluğu zaten önceki harplerde, işte en sonunda yani tükeniyoruz, yani tükenmişiz
2: Evet,
1: maalesef.
2: tabii.
1: Hani vatanı savunmak uğruna herkes bir olmuş ve işte son Çanakkale Savaşı'ndan sonra yani insan azlığı, belki o bitkinlik, o
2: Tabii.
1: yılmışlık, yani
0: Söylendiğine
1: evet.
0: göre tıbbiye 4 sene mezun vermemiş.
1: Tabii.
0: Çanakkale Savaşı'nda
1: Evet.
0: 4 sene mezun vermemiş. Yani oradaki düşünebiliyor musunuz? Tıbbiye dediğiniz çocuklar şu an üniversite okuyan çocuklar, 18-20 yaşında
2: Tabii,
0: çocuklar
2: tabii.
0: nihayetinde
2: Tabii.
0: baktığınızda.
2: Yani biz de o zaman kendimizce onları analım.
1: Eyvallah.
2: İki haliyle birlikte çalalım. Çünkü çok enteresandır ki yani o oturak, o hareketli haliyle çok güzel. Ama bir anda yavaşlattığımız zaman da orada böyle tüyleriniz zaten iyice diken diken oluyor.
1: Evet,
2: Bir
1: evet.
2: deneyelim o zaman.
1: Eyvallah.

0: Hoş geldin Selin.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk.
0: geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Selin görüp görebileceğiniz en güler yüzlü müzisyenlerden, solistlerden bir tanesi bir kere. Biz çünkü birlikte konserlere gidyoruz. Bizim ilk sanatçımız bu arada.
2: Selin Köylükoğlu. Sizden önce sahne alıyor değil mi?
0: Efendim abi?
2: Sizden önce sahne alıyor.
0: Bizden önce bizim sahne arasında özel bir şov yapıyor. Hmm. Tek gitarla çıkıyor.
2: Harika.
0: Şimdi şarkılarını hazırlıyorsun.
1: Evet.
0: Bize eklemelerini göndermeye başladın.
2: Muhteşem.
0: Okul nasıl gidiyor?
1: Okul güzel gidiyor. İşte lisans 2'ye geçtim. Finallerimi verdim. İşte enstrüman sınavı.

0: sınavlarımız zor oluyor biraz. Onlara çalıştım. Onları hallettim. Artık yaz tatilime girdim. Kafam rahat bir şekilde bestelerime, müziğime
1: Bestelerime.
0: devam edebilirim.
2: Belki Murat Süngün'ün sorusu vardır okul deyince o.
3: Estağfurullah yani.
2: Provalarda.
1: Ama bir de şey de senin hani enstrümanistik üzerine de değil mi? Yani uzun zamandır galiba enstrüman da çalıyorsun.
0: Evet, 10
1: Çello.
0: yıldır. 10 yıldır çello çalıyorum.
3: Evet. Zaten o zaman bugün beni niye çağırdın?
2: Her şey çalıyor.
0: Ay yok yok. Ya bizde şey Batı müziği ya. Biz sadece Batı müziği öğreniyoruz. Onun dışında bir şey öğrenemiyoruz. Ben
3: ya
0: ama
3: biz de yola öyle
0: hayatta
3: çıkmıştık
0: yapamam.
3: ama yola öyle çıktık ama sonra yol buraya getirdi bizi.
2: Ama yani
0: denemek görmek lazım.
2: O çellodan çıkan sesine inanamaz. Hani
0: evet.
2: Bir gün programı izlediğinde göreceksin.
1: Evet, evet. Program şeyinde de konuştuk. Biraz sohbet ettik seninle. Hani yani multi müzisyen olmak, hani başka müziklere de dokunmak.
2: Evet.
1: Konusunu biraz konuştuk.
0: Evet.
1: Biraz bunu aşmaya çalıştım. Hani çünkü klasik hani bir ekolden hani çalışıyorlar ama
2: evet.
1: Hani onun içinde öyle bir şey varmış zaten. Hani o sevgi farklı şeylere devam
0: evet,
1: ediyor.
0: Evet.
2: Var.
1: Dedim
2: var.
1: Eğer öyleyse çünkü bu işin ansiklopedisi bugün burada.
2: Bir istişare etmenize fayda
3: evet,
2: var.
3: Evet. Evet,
1: biz
3: ya.
1: Gidelim siz böyle bir
2: şimdi zaten Selin'le de şunu tartışıyoruz biz. Aslında kendi o fikirle geldi. Yani tek git aslında birazdan anlatacağım bizim nasıl tanıştığımız o hikayeyi bir şarkı sonra ama işte dedin ya ben piyano da çalmak istiyorum sahnede. Aslında cello da çalmak istiyorum. Yani o yetenekleri evet. Göstermekte fayda var. Çünkü
1: kesinlikle.
2: Çok kolay gelmiyor öyle yetenek.
1: Hepsi bir de
0: evet.
1: Büyük emekler, zamanlar yani.
2: Evet.
1: Bence muhteşem bir yetenek hepsi.
0: Olanı niye göstermeyelim sonuçta? Hepsine vakit harcamışız.
1: Niye uğraştık değil mi?
0: Niye uğraştık? Hani ne yapayım evde ben annemlere mi çalayım?
1: Tabii,
2: bak
1: tabii.
2: Biz bazen Shaker'a geçiyoruz
1: evet.
2: Bazen.
1: Ben bu programda zaten tarihe geçtim yani.
3: Oraya kadar gittim nasıl gittiğimi de hatırlamıyorum.
2: Oradan buraya geldi.
1: Bas darbuka mıydı? Elim en son ne getirdiler bilmiyorum yani. Yani şu bas gitara bir göz diktim şurada. Üçüncü, bir sonraki bölümde bunu çalıyor olabilirim çocuklar.
2: Olur olur o güzelmiş bu arada. Olur yakışır kardeşim.
1: Değil mi? Siyah siyah.
2: Şimdi ilk parça olarak Zaman Çalan diye bir bestemiz var. Bunu ben bir film için bir filme uygun görmüştüm ve bu film yakın bir zamanda yayınlanacak.
1: Oh süper.
2: Burada Selin bu parçaya eşlik etti. İlk belki de bilmiyorum zamanlamasına bakacağız yani filmin eli kulağında. Şimdi isterseniz bir
1: hadi bakalım.
2: Zaman Çalan'ı birlikte söyleyelim tamam mı?

0: Şimdi Selin'le bizim tanışmamız da güzel ve çok şimdi meşhur moda oldu ya organik kelimesi. Organik aslında. Yani burada seyircilerimiz tabii merak ediyor. Yeteneklerin böyle Instagram hesapları olur ya ve hep storylere düşerler. Özellikle müzik takip ediyorsan mutlaka
1: Onunla ilgili.
0: Onunla ilgili
2: Keşfette,
0: keşfette işte müzisyenler çıkar böyle. Selin çıktı karşımıza
1: İyi ki
0: ve
1: çıkmış.
0: iyi ki çıktın. Çünkü biz böyle gitarıyla tek başına performans yapan birisini arıyorduk ki turnede onunla ilk başta, ilk etapta en azından daha kolay sahneye
1: Entegre
0: çıkabilsin.
1: olabilirsin size.
0: Entegre olabilsin ve o hamlık da bizim hoşumuza gitti. Ama şimdi neler düşünüyorsun? Nasıl gidiyor? Yani konserlere çıktığında ne hissediyorsun? Şarkılar yapmaya başladın biliyorum ben ama biraz bahset kendinden istersen.
2: Şey anlatayım. Tek gitar ve ben olarak ilk sahneye çıktığımda yaşadığım hissi anlatmak isterim. Elim ayağım titriyor zaten. Bir çıktım, insanlar bana bakıyor. Ferman abi böyle alkışlattı insanları zaten. Evet, bir alkış da benim için falan dedi. Neyse ben çıktım. Acayip heyecanlandım ama fark ettim ki aslında tek başına çıkmak her zaman daha kolay. Her şey sende çünkü. Her şey
1: Tabii.
2: sende yani. İstediğin gibi nabız ölçümü yapabiliyorsun. Onu fark ettim hani ilkinden sonuna kadar. En son şeyde Diyarbakır'da mıydı? Neredeydi? Bir
0: Olabilir.
2: yerde ben çok güzel bir nabız ölçümü yaptım. Şey böyle şarkı söylüyordum. Sonra bir anda dedim insanlar artık sıkıldı. Nakarata bağladım. Oradan bitirdim falan filan. Orada mesela fark ettim geliştiğimi. Yani ilkinden en sona kadarki
0: Ya işte bunu
2: gelişimimi
0: duymak
2: en
0: istiyorum. Çok güzel.
2: sonki şeyde fark ettim.
1: Bunları tabii Fermancığım da onun yoluyla, onun da eliyle tecrübe etmek bence çok kıymetli olsa
0: Estağfurullah.
2: Tabii çok kıymetli.
1: ama zaten yani tabii ki sendeki cevher aşikar, herkesin, hepimizin gördüğü yolu bence çok açık. Yani bu zaten bizim tespitimiz değil, hakikat bu. Bence bunu
2: Teşekkür
1: güzellikle
2: ederim.
1: seyir izleyeceğiz. Yani ben de merak ediyorum nereye gideceğini.
0: Şimdi Coşkun da aynı artık menajerlik şirketiyle birlikte çalışmaya başladık ve muhtemelen birlikte böyle bu ekip bir gün bir rastlaşıp bir şeyler
1: Bir şey
0: yapacağız yani.
1: olacak kesin.
0: Kesin. Selin teşekkür ederiz
2: Ben
0: geldiğin
2: teşekkür
0: için.
2: ederim.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
0: Şimdi ben sahnede bazen ona eşlik ettiğim bir parça neyi çalacaksın? Biz sana hangi parçada eşlik edeceğiz şimdi?
2: Ellerimde çiçekler.
0: Ellerimde
1: Oh,
0: çiçekler.
1: süper.
3: Coşkunum, içimden geldi bir şiir yazdım. Ben yazmadım da, şarkıyı yeniden yazdım. Seni şaşırtmak için her şeyi yapacağız elimizden geleni.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'daki konuğum, çok değerli müzisyen, aranjör, şarkıcı ve aynı zamanda piyanist Bahadır Tatlıöz. Hoş geldin Bahadır'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim.
0: Güzel bir geçmişin var müzikle alakalı. O 13 yaşına kadar giden bir dönem çok iyi. Ben çok geç başladım. Çok özeniyorum böyle genç yaşta. Tabii ki Nail Tatlıöz, rahmetli olan değerli müzisyen. Aynı şekilde bu tarafa doğru çok güzel müzik sevgisi aşılamış ve o çok güzel devam etmiş. Bize yani o geçiş zamanında seni sana ilk sevdiren bu müziği enstrüman piyano olmuştur diye düşünüyorum. Piyanist olduğuna göre. Onun dışında ben belki başka enstrümanlara da merakım vardır diye sorayım dedim, garanti olsun diye. Peki piyano ve beste yapma konusunda ben gitarla yaptığım için yani bambaşka bir şey hissettiriyordur herhalde sana. Onunla yapmak nasıl bir duygu? Çok merak ediyorum. Tınısından dolayı başka bir insana bir şey hissettiriyordur diye düşünüyorum. Ben bir ara çünkü akustik gitar kullanmaya başlamıştım. Çelik tel daha parlak falan, belki başka bir tat verir diye. Ama naylon bende baki kaldı.
1: Ya şimdi tabii enstrümanların insanların beste yapma yapısıyla alakalı çok ciddi bir yönlendirmesi oluyor. Çünkü çalma tekniğiyle ve sana açtığı alan ile alakalı. Şimdi gitarla, bir gitaristin yaptığı bestelerle muhakkak ki piyanistin yaptığı beste
0: oluyor,
1: tabii
0: mi?
1: Ki. Çünkü enstrümanın doğal yapısı seni başka bir melodik ve armonik yapıya götürüyor doğal olarak yani. Şimdi ben 6 yaşında girdim konservatuvara aslında.
0: 6 yaş.
1: Tabii belediye konservatuvarında girdim. Evet. Belediye konservatuvarında başladım yarı zamanlı olarak. İlkokul boyunca da devam
0: Değil
1: ettim.
0: Değil mi? İnanılmaz.
1: Ondan sonra da ortaokuldan sonra Kadıköy'deki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girip orada devam ettim. Sonra oradan bir ayrılık sebebim oldu. Ben biraz böyle haşarı bir çocuktum. Disiplin derslerinden vesaire devamlı disipline git. Çok başarılı bir öğrenciydim ama çok da haşarı
0: okulun
1: bir çocuktum.
0: Okulun belki şeyi biraz...
1: Biraz
0: o
1: daha,
0: olabilir
1: evet,
0: o müfredatı birazcık.
1: Evet, bir ayrılmak bir zorunda belki kaldım. Sonra uzun yıllar tabii ki böyle çok önemli, Türkiye'deki çok önemli müzisyenlerden ders alarak ve aynı zamanda dışarıdan da eğitimime devam ederek müzik hayatıma devam ettim. Mesela caz piyanoda Ali Peret'le.
0: Festivaller duydum onu, evet.
1: Evet, Ali Peret'le caz piyano ve caz armoni üzerine 2 sene çalıştık. Timur Selçuk'la klasik
0: caz
1: armoni üzerine.
0: Caz kökenlisin aslında değil mi?
1: Yani kendime münhasır bir şeyim var. Bir alakam ve projelerim var. Yani bir böyle bir tam bir caz piyanisti gibi
0: yakınlığı,
1: değil benim durumum.
0: Yakınlığım var.
1: Evet, yani caz armoniyi kullanarak kendime bir melodik yapılar ile alakalı. Aslında o klasik cazla alakalı çok iddialı değilim ama kendime münhasır bir caz ile alakalı çok iddialı projeler yaptım. Yani kendi tarzımda bir modern armoni kullanma şeklim oldu. Klasik müzikte de Timur abiyle rahmetli.
0: Timur, evet, yani.
1: Onunla devam etmiştik. Ondan sonra bayağı böyle bir yurt dışında caz festivallerinde, etnik caz festivallerinde sevgili Buzki Orhan'la projelerimiz oldu. Kendi projelerim oldu. Sonra ben 2007 yılında galiba, 2007 ya da 2008'i Çalacağız isimli türküleri caz formatında düzenlediğim ilk albümümü çıkardım. Orada hem piyanist hem şarkıcı olarak var oldum. Perküsyonist arkadaşım vardı, Yasin Bozkurt. Evet. O da benden birlikteydi projede. Çok önemli bir proje. Evet. Gerçekten yani hani müzik adına çok önemli. Evet. İnsanlık adına çok büyük ama ticari para adına çok küçük bir adımdı.
0: Süpermiş. Her şeyi anlattırmayacağım, evet, sana.
1: Tamam,
0: çok
1: peki.
0: Çünkü konuşacağımız çok konu var.
1: Peki.
0: Senin şarkılarından bir tanesini rica ediyorum. Takvim.
1: Tamam.
0: Söyler misin?
1: Tabii ki, zevkle.
0: Vallahi süper.

0: Güzel bir enerji, süper. Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok ufak yaşta müziğe başladın Bedin.
1: Evet.
0: Peki merak ediyorum, beste ve söz yazma olayı kaçıncı yaştan sonra ufak ufak devreye girmeye başladı? Başlar başlamaz mı bir şeyler gelmeye başladı? Ben çok geç başladığım için çok merak ediyorum.
1: Ya çok geç başladın ama
0: 20
1: çok güzel
0: yaş.
1: şeyler bıraktın. O
0: Her
1: da
0: şey
1: ayrı bir
0: sağ ol,
1: şey. Yaş
0: teşekkür
1: hiç
0: ederim,
1: önemli
0: sağ ol.
1: değil. Galiba onlu yaşlarda başladı söz yazmam. Ama o zaman
0: Aa.
1: yazdığım şarkılardan mesela çok güzel şarkılar var. Hatırlıyorum şu anda ama tam hatırlayamıyorum. Tam
0: Ama
1: hatırlayamadığım
0: olur.
1: için de o zaman da kayıt da bu kadar ileri
0: Evet.
1: derecede bir kayıt sistemi yoktu yani.
0: Aa.
1: Notaları veyahut da sözleri karaladığım müsveddeler vardı. Onları da bulamıyorum.
0: Hey.
1: O zamanlardan başlamıştım. Galiba 11-12 yaşında. Bu arada ben 13-14 yaşlarındayken ilk aranjemi yaptım.
0: Oh, inanılmaz ya.
1: Yani hatırlarsınız belki Emre Matraş diye bir arkadaş vardı.
0: Hatırlarım.
1: Onun bir şarkısı vardı, Feryadım Göklere diye. Onun sözü müziği de bana aitti.
0: Kuzu kaç
1: Düzenlemesi de.
0: yaşındaydı o zaman ki? Yani
1: 14 falandım.
0: 14.
1: Yani
0: Vay.
1: muhtemelen şu anda hani hem söz, beste hem de aranjeyi aynı anda yayınlama rekoru bende olabilir yaş olarak.
0: Vay, çok
1: Bilmiyorum, daha
0: iyi.
1: varsa şey olarak, daha ufak olan varsa bilmiyorum.
0: Aranjinin ben yani çok özeniyorum. Yani söz beste yapma olayı, bir de üzerine şarkı söylemek başlı başına bir iş zaten, ama bir de onun düzenlemesini yapıp ortaya çıkartıp birebir duymak benim çok çok özendiğim bir şey senelerdir.
1: Ya çok güzel bir şey tabii ki ama işte her şeyi de yapıyor olmak bazen insanı
0: Yorucu
1: çok
0: oluyor, değil
1: yoruyor.
0: mi?
1: Ben çok inanılmaz. Benim için bir proje yapmak zulüm. Aranjeden söz, müzik, beste, aranje, editleri de kendim
0: O
1: yapıyorum.
0: konuda biraz ben rahatım.
1: Klibi de
0: Yani
1: kendim çekip ondan sonra montajla uğraşıyorum bilmem ne. Zulüm yani. Ama çok içime sinen bir şey çıkıyor.
0: evde nasıl bir home studio gibi bir
1: Var.
0: yerin var, değil mi?
1: Var.
0: Biz senelerce çalıştık. Yani ben tabii ki çok uzağım yani o teknolojiyle alakalı. Sadece gitarla çalışıp şarkının bir şeyin özünü ortaya çıkarttıktan sonra
1: Evet.
0: direkt düzenlemeye giriyor. Sonra ben bile yani hiç hatırlamıyorum. Demin Güller Ağlamaz okuduk
1: Evet.
0: girişte. 99'dan beri ilk defa okuyorum mesela. Yani çalmadım da o bunca senedir.
1: Ama bazı insanlar sadece çok güzel şarkılar bırakmak için gelmiştir dünyaya. Mesela bence sen onlardan birisin. Bunu
0: Evet, sağ
1: yüzüne diye
0: ol. Teşekkür
1: söylemiyorum.
0: ederim. Sağ ol.
1: O senin ilk çıktığın zamanlardan biri bilirim. Ben o zaman müzisyendim. Hani şarkıcılıkla alakam yoktu. Ama o Hicran vesaire falan onlar yani müthiş şarkılar. Gerçekten yani şu dönemde çalışır, 10 sene sonra da çalışır. Ya yani mesela ölümsüz şarkılar onlar benim için.
0: Sevildi çok şükür, yani 30 yıl devirdiler hepsi, yani çok mutluyum tabii ki öyle olduğu
1: Güzelliği
0: için.
1: mevzu dostum
0: Şimdi
1: bence.
0: yeniden yapıyoruz onları, tekrar yeni
1: Evet.
0: jenerasyon bunları
1: Çok da
0: duysun
1: güzel
0: diye.
1: oldu.
0: Çok
1: Gökhan'la
0: iyi
1: yaptığınız
0: olur.
1: çok güzel
0: Ayşe,
1: gerçekten.
0: devam edecek inşallah işte o. Senden bir şarkı daha dinlemeyi çok isteriz.
1: Peki.
0: Konuşacağım çok şey var, soracağım
1: Tamam.
0: şeyler de var.
1: Tamam.
0: Beste ilgili söz konusunda, yani o ilk sözle melodi arasındaki ilişki beni çok ilgilendiriyor. Benim en çok ilgimi çeken ve
1: Muhakkak.
0: bütün dikkatimi verdiğim şey o aslında oldu. İlk bir 20-25 yıl.
1: Muhakkak.
0: Biraz kısa bir süre harcadım ama işime
1: Olsun.
0: yaradı.
1: Ya bayağı bir kısaymış yani.
0: Evet. Uzun lafın kısası diyelim o zaman.
1: Peki diyelim hocam.
0: Yaşa.

0: Ya çok şanslısın. Bence hızlı şarkı yapıyorsun yani. Ben uzun süre bunun sıkıntısını yaşadım. Hep slow şarkı, üzünlü şarkılar, romantik şarkılar. Tempo var.
1: Ya evet, işte ben de o kadar karambol bir tipim ki. Yani mesela şarkı dokularımın bir sonraki yaptığım şarkılarla bir evvelki yaptığım şarkıların dokuları o kadar değişiyor ki. Mesela Takvim başka bir şarkı, bu başka bir şarkı. Bundan sonraki
0: Aralarında ne kadar mesafe var, ona da bağlı biraz.
1: birer sene, ikişer sene
0: Birer mi? Çok iyi.
1: ama mesela şarkıdan şarkıya da çok. Mesela şu son dönemde İptila diye bir şarkı yaptım. Onla en son çıkardığım bu yaz alakasız iki şarkı. Yani üslup da alakasız, tarz
0: Dönem
1: da
0: dönem de
1: ikisi alakasız.
0: değişiyor ama, değil mi?
1: Çok değişiyor, evet. Ve
0: İlk 10 sene, 15-20 senede başka bir
1: evet.
0: şey
1: Müzikal
0: yani.
1: olarak çok güzel bir şey ama mesela aynı kitleyi bir arada tutmak adına biraz sıkıntılı
0: Sıkıntılı.
1: oluyor, evet.
0: Benim de başıma geldi. İlk 9-10 sene yaptığım şarkılar hep bana mesela içinden dışarıya doğru taşan bir ateşmiş gibi gelmişti. Ama 9-10 senede mesela bir Nazas dönemine girmiştim 5 sene. Sonra Mahi albümü geldi mesela. Orada ilk defa ben çoğu evlerin böyle bahçe katı giriş, gökyüzünü pek görerek yaşadığım bir şeyim olmadı, zamanım olmamıştı. Sonra ilk defa böyle gökyüzünü gördüğüm bir evim oldu 30 yaşımda.
1: Bütün film
0: Onu
1: değişti.
0: tabii, o mavi çok etkiliyor. Yani insanı, bilmiyorum, beni çok etkiledi yani. Herhangi bir şey,
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: 20. yılda da başka bir moda geçebiliyorsunuz. Yazdığınız şeylerin hikayeler değişiyor. Anlattığınız şeyler aşktan çıkıp başka hikayelere dönüşebiliyor. Ben onlardan beslenmeyi de seviyorum. Bir şarkı daha dinleyelim senden. Net
1: Net,
0: diye bir
1: evet.
0: şarkım var.
1: Şimdi mesela bu Net, Takvim'le Uzun Lafın Kısasının Arasında bir şarkı, üslup olarak ama shuffle bir şarkı
0: Bu
1: yine.
0: şarkıdan sonra şeyi merak ediyorum, sana onu soracağım. Beste, şimdi bu şarkıyı mesela yaptım, bir önceki dinlediğimiz şarkılarda.
1: Evet.
0: Bazen bir riff, bazen bir yürüyüş ya da direkt melodi mi geliyor, onu soracağım daha sonra.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: o
1: Tabii ki zevkle.
0: bu bilgisayarla oturup klavye başında klavyeyle birlikte oturup o müziği yapmak olayını ben dediğim gibi sadece gitarla yaptığım için
1: Evet.
0: anlamaya çalıştığım bir nokta orası
1: Ben
0: senelerdir.
1: zaten bunun konuşmasını yaparız ama ben genel olarak şarkılarımın hiçbirini enstrüman başında yapmadım.
0: Ha işte onu merak ediyorum.
1: Evet.
0: Bazılarını ben de yani
1: Konuşuruz bunu,
0: yapmıyorum.
1: tamam.
0: Tamam. Okey. Net dinliyoruz. Ondan sonra bunun üstüne konuşalım.

olursa başla cirit. Çaldığım yılları hibe ettim. Bende net hayat bu belli olur mu? Pişman olur da dönersin. Vay.

0: Geldiğinde bakıyorum sana, şimdi program başladı. Bakıyorum sanki aynada kendime bakıyormuşum gibi oluyorum.
1: Ya bunu sorma, ben bununla ilgili ne hikayelerim var. Sana da gelmiştir belki.

0: Yani
1: Seyircilerimiz de haber olsun.
0: Sen benden daha önce çıktığın için beni sana benzettiler tabii
1: Yaşa.
0: Ki. Yani benim kliplerim yayınlanıyordu bir dönem. Özellikle saçımın çok kısa olduğu ve sakalımın da bu kadar olmadığı dönemde. Ya ben değiştim, sen de değiştin. Yani bir
1: ben
0: şekilde paralel gidiyoruz.
1: Ya, sakal bende de hiç yok.
0: Paralel gidiyoruz şekil evet. olarak. Şarkıların altında mesela özellikle tutan şarkıların altında yok ya bu Bahadır değil bu Ümit Sayın arkadaş falan diye ben
1: neyi vardı
0: tabii
1: mi?
0: Çok benzettiler ya evet. bana çok geldi o yorumlar.
1: Simayen ama sen de çok seni de iyi gördüm yani kendine iyi bakıyorsun dikkat ediyorsun.
0: Hocam Gitsin kendimizi mi? Daha korumamız lazım.
1: Değil mi ama ben biz de 70'liler olarak
0: tabii
1: söylüyorum.
0: Tabii ki tabii ki.
1: Yani zaman geçiyor gidiyor ama dediğim gibi kilo dikkat edince de çok da tatlı geçebiliyor 50'lerde şimdi.
0: Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi?
1: 50'ye çok az kaldı değil mi?
0: Geldi sana? Yaklaştım. Çok az kaldı hatta bir sene sonra. Ben 49 yaşındayım şu anda. Yani yaştan da hiç çekinmiyorum abi. Önemli olan nasıl hissettiğim.
1: Ama gördüğüm en iyi 49'lardan bir tane söyledim sana. Dedim 38 de sen hiç dedim.
0: Ya
1: yani.
0: Çok teşekkür ederim. Yani hani müzisyen adım zipim biliyorsun. Yani sahnede mesela geçen konserlerim vardı. İki tane bir İstanbul'da bir Gemlik'te. Yaş kadrosunu görmen lazım yani. 12'den 13'ten başlıyor kadro. Dinleyici evet. kitlesi kadrosu ve 40'lara 45'lere 50'lere kadar yani ciddi bir skala yakalanmış aslında. Ben şükürler olsun çok teşekkür ediyorum. Bütün hem gençlere
1: tabii
0: hem
1: canım, tabii.
0: Bizim jenerasyonumuz
1: zaman
0: arkadaşlarım.
1: Zaman geçti üstüne yeni şarkılar da koydukça
0: abi. Yeni... Bir de eski şarkıları da yakalıyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Ben 2012'de çıktı ilk şarkım benim. Hı-hı. 2012 yılında insanlarla şarkıcı olarak tanıştım. Oradan bu yana inişler çıkışlar herkesin olduğu gibi yani kazanmalar kaybetmeler bir sürü hikayem oldu ama güzel bir şey birikmiş yani ben çok mutluyum.
1: Ya işte o ifade olayı kendini hikayene devam etme olayı çok güzel bir şey bence ben çok manidar buluyorum yani insanın kendi hikayesini anlatması içinde olan duyguları dışarıya taşırması şahane bir şey ben bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum yani
0: kesinlikle.
1: Meslek olarak.
0: Kesinlikle.
1: Bir de diri tutuyor insanı bir genç tutuyor insanı hakikaten müzik ben kendimi hala çocuk gibi hissediyorum yani geldik kaç yaşında ama o şeyi veriyor insana.
0: Abi
1: enerjisi.
0: Çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Yani müziğin insan bedenine kattığı, yani nasıl kullandığınla alakalı bunu. Birazcık da özel hayatın da çok önemli tabii. Özel hayatında kendine nasıl bakıyorsun bu da çok önemli bir şey. Genetik faktörler de var bu arada. Ben genetik olarak çok şanslıyım. Olarak belli ki sen de öylesin.
1: Yani anneden babadan geçtim
0: anneden,
1: çok
0: babadan,
1: şükür.
0: Evet.
1: Yani 90'ların sonları tabii ki yani o gece kulüpleri zamanları çok geç saatlerde işler oluyordu. Onlar çok yorucuydu. Ben ona bir 11 ay katlanabildim. Yani çarşamba, cuma, cumartesi iş oluyordu. Ve full her gittiğimiz yer çok şükür iyiydi.
0: Ama
1: ben
0: dönemdi.
1: Pek ısınamadım o işi mesela. Geceyi bir de sahne çıkmak hiç bana çok yorucu sonra geldi.
0: Ama çok yaş güzel dönemdi
1: tabii,
0: kabul
1: tabii.
0: et yani.
1: 29 yaşındaydım o zamanlar.
0: Yaştan da ziyade dönem de çok güzeldi.
1: Tabii dönem 90'ların sonları. Çok,
0: çok
1: iyi kulüpler, çok güzel
0: dönemdi.
1: Kaliteli kulüpler. İnsanların gidip oturup rahat rahat... müzik dinleyebildikleri, güzel
0: müzik
1: orkestraların, güzel orkestraların
0: olduğu,
1: güzel orkestralar. Tabii ki Hakan Yeşilköy ve orkestrası arkadaşlarımızı tenzih ediyorum lütfen. Yani biz o günlerin o tatlılığını bugünlere taşımaya çalışıyoruz hep beraber. Şimdi diyorum ki biraz geçmişe gitsek. Benim çok sevdiğim şarkılar var. Onno Tunç içinde olduğu, Sezen Aksu'nun içinde olduğu, Aysel Gür'ün içinde olduğu. Ve özellikle benim de senin de gençliğine denk geliyordur. 87, 88 Sezen Aksu'nun o Git... sonra
0: Muhteşem.
1: Gel Sarışın'ın olduğu albüm sonra Sezen Aksu söylüyor sonra Gülümse'ye kadar gelen öncesinde tabii ki var Sen Ağlaman'ın olduğu albüm müthiş bir enerji vardı o dönemde ben o enerjiyi çok seviyorum oradan iki şarkıyı şöyle birbirine bağlayarak söylesek ben de o günlere gitsem
0: vallahi
1: ama istersen beraber söyleyebiliriz bazı
0: yakaladığım bir yer olursa ufak ufak
1: bir
0: böyle
1: bir tane zaten şeyi çok seviyorum kolay olmayacak elbet üzüleceğiz
0: müthiş
1: çocukluğumdan da çok severim

0: Vallahi yazanların ruhuna sağlık olsun, ruhu şad olsun yazanların içerisinde. Tabii ki Onno Tunç değil mi? Muhteşem bir helal olsun. Yani gerçekten aranjörlük konusunda, kompozitörlük konusunda, beste konusunda öyle büyük bir çığır açtı ki.
1: Evet.
0: Tabii ki Aysel Güler, tabii ki Sezen Hanımcığım ne kadar
1: büyük,
0: güzel
1: büyük
0: şeyler
1: yaptılar.
0: Çok büyük şarkılar, çok evet, büyük şarkılar. Evet. Ve senelerce ben 16 yaşındaydım tabii. Hatırlıyorum. Üzerine geçti 16-17 yaşından bu zamana kadar 40 yılı devirdi. İnanılmaz.
1: Daha nice 40
0: çok iyi. Ya niceler değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kuşaktan kuşağa geçiyor.
1: Gider gider. Klasik oldular yani.
0: Çok güzel şarkılarım var. Ama bunları da paylaşmaktan kaçınmıyorsun diyeceğim ama birazcık orada bir sıkıntı var gibi sanki konuşmuştuk daha
1: önce. Biraz evvel seninle paylaştığım gibi böyle bir kıskançlık tarafım var benim kendi şarkılarım adına.
0: Başkasına verirken?
1: Başkasına verirken çok nadir.
0: Yükseliyorsun.
1: Çok nadir yani. Hani benim birine şarkı verme çok olayım doğru. Gerçekten... Deveye hendek atlatmaktan daha zor. O yüzden de çok nadiren şarkı veriyorum. Çünkü yaptığım bütün şarkıları birine vermek için yapıyorum. Ya da biri benden bir şarkı istiyor. Tam yapıyorum. Bir yükseliyorum şarkıya.
0: Ya,
1: vermiyorum. Bir de kalıyor o şarkı sonra.
0: Sen de mi
1: söylemiyorsun? Kendim de yapmıyorum mesela. Ya öyle birikmiş ya. Dünya kadar şarkı var. Takvim de böyle bir şarkı mesela. Benim en büyük hitim. Ama başka biri için yaptım. Bitti. Yanımdaki de iki müzisyen, hatta klipte de oynadılar. Güzel. İlyas ve Buray şarkıya back vokal de yaptılar. Buray ve İlyas Yaltıntaş. Onların da böyle ya abi bu şarkıyı verme demesiyle falan. Ben bir anda şarkıyı vermekten vazgeçtim. Ve o
0: ben bir
1: söyledim.
0: Kere bir kere başıma geldi. Benim
1: ama o. Hayatımı değiştirdi. Yani ya, çok
0: tabii,
1: doğru
0: canım,
1: tespit
0: mutlaka,
1: etmiş.
0: Mutlaka mutlaka. Evet. Ben ilk kalbimi yapmazdım işte bunu bazen anlatıyorum. Ben neresi çok bir yere baktım. Keşke vermeseydin şarkı o zaman falan dedi bana. Ya dedim muhabbet ediyorduk. Yok olur mu dedim ben. Sana verdim gönül yerler için diye. Ve sana çok yakıştı. Çok mutluyum bu kararından dolayı.
1: Yani. Çok güzel
0: şarkı. Ama şöyle bir şey oldu. O zaman çok güzel stüdyolar var tabii İstanbul'da. Büyük stüdyolar var. Girdik. Şarkının pilot okumasını yapıyorum. Hatta son bölümü yok. Yüzüm ellerim siliniyor. Orayı daha yazmamışım. Eksik hissediyorum. Pilot okumasını yaptım. O gün vallahi yanlış olmaz. Ozan Çolakoğlu, Doğulu. Kim vardı başka? Murat Yeter, Çelik de olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Şarkı okuyorum. Baktım içeride bir stüdyonun içinde bir kaynaşma var böyle. Şarkı bitti hemen Talkback'ten. Herhalde bunu başkasına vermeyeceksin değil mi falan oldular. Niymiş, niçinmiş dedim. Kendi şarkına sakla oğlum. Bu hit falan dediler bana. Hay Allah dedim. Hiç o zamana kadar da kaç tane şarkı vermişim. Evet. İlk defa içime bir kurt düşürdüler ama ben bir iki gün düşündüm. Dedim ki yok dedim. Bu dedim kesinlikle Deniz'in okuması. Çünkü ilk şarkı bitti. Deniz'in o sesini duydum yani kulağımda nakaratını. Söylediğini.
1: Ama oldu da şarkı.
0: Oldu.
1: Yani tamam, şarkı da çok güzel oldu.
0: Deniz'ciğim çok selam söylüyoruz. İnşallah bekliyoruz programda. Deniz'ciğim şahane oldu. Gönül yerleşti.
1: Ve o dönemde büyük hit oldu.
0: Başka kimseden
1: yani.
0: Düşünülemezdi. Yani evet. Bence tam yerine oturdu. Bir de Levent Yüksel'de bir şarkıda olmuştu. Başıma gelmişti. Hı. Hayatımda ilk defa bir solisti, bir güzel, çok iyi bir yüksek bir yorumcuyu yani çok iyi bir yorumcuyu arayıp Levent dedim bir şarkı yaptım ama bunu kesinlikle senin okuman lazım dedim. O da Hayat Dediğin diye bir şarkıydı. Hayat Dediğin. İnanılmaz yakıştı ona. Mesela okudu, haklıymışsın dedi. Bunu benim okumam lazım dedi. Kıyafet olayı bazen oluyor yani. Ben daha çok daha fazla paylaştığım
1: kesinlikle
0: için.
1: Katılıyorum.
0: Bir
1: kesinlikle.
0: Şarkı bitti zaman bir de çok şarkıların çoğunu kadın tonundan yapıyordum. Ve çoğunlukla da zaten kadın solistlerle çok şarkı paylaştım. Çok rahat ediyorlar çünkü onların da rahat rahat bütün o ses rengini gösterebilecekleri alanlar oluşabiliyor. Buradan nereye geleyim? Şimdi ben 80'lerden bir şarkı okudum ama bir... Çok kuvvetli bir adam var. Benim bayıldığım çocukluğumdan beri Müslüm Baba.
1: Hepimiz bayılıyoruz.
0: Değil mi? Kim bayılmıyor
1: tabii
0: ki?
1: Ona tarzı, yani onun tarzı yok.
0: Murat Hanmunga'nın sözlerini yazdığı evet. Nilüfer şarkısı var. Ben de bir 6-7 sene önce okumaya başladım sahnede bunu.
1: Çok
0: bayılıyorum.
1: İyi.
0: Şimdi senden dinlesek mi acaba?
1: Peki, dinleyelim.

0: Çok yaşa.
1: Elinize
0: Şarkı
1: sağlık.
0: söylerken bedenin şöyle oldu, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle sallan. Çok seviyorsun.
1: Ya,
0: çok güzel
1: çok
0: şarkı.
1: Seviyorum. Çok güzel şarkı.
0: Çok
1: ya
0: güzel
1: inşallah
0: şarkı.
1: güzel yorumlayabilmişizdir. Önemli olan o yani.
0: Ağzına nefesine sağlık. Yani o bir de çıkışlar var. Oo, Müslüm Baba tabii ki.
1: Orası başka bir dünya.
0: Bambaşka bir
1: evet, orası başka bir dünya.
0: Müslüm Baba ruhun şad olsun. İyi ki
1: amin,
0: bıraktın.
1: Amin.
0: Ne de yettin. Yani senelerce yaşadı. İnşallah 50'ler, 100 yıllar yaşasın. Nefesin uzun uzun zamanlar gelecek nesilleri taşısın
1: amin.
0: İnşallah. Şimdi Hasan Keyif hiç gidemedim. Ama oranın o doğal güzelliğini korunması için de çok güzel çaba sarf eden insanlar oldu. Sen de Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yazdın ve klip çektin. Bu arada senin yönetmenliğinden de bir bahsetmek istiyorum. Kendi şarkılarının yönetmenliğini yaptın. Ben hatırlıyorum böyle bir zincirler, öyle bir güzel bir şey kendini
1: tabii
0: ifade
1: tabii
0: edeceğim.
1: Tabii tabii birçok
0: kaç tane peki?
1: Bütün kliplerimi kendim yaptım. Bir iki tanesi hariç. Dışarıya da çok nadir klip çektim. Yani,
0: ama sen her şeyi kendin yapayım diyorsun sonra da değil mi?
1: Ondan sonra yoruldum
0: sana
1: diyorsun.
0: Kalıyor. Yoruldu.
1: Evet. Doğru söylüyorsun.
0: Dedin ya şarkıyı geçen bir aranjör arkadaşımla konuşuyordum. Şarkı yapmakta bir sıkıntı yok. Sonrasını toplamakta büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı en çok beni yoran orası diyor. Edit'i orasını kes, burasını kes, birleştir. Beni en çok yoran tarafı orası diyordu. Sen her taraf tam donanımlı olduğun için her şeyi yapıyorsun. Bu senin hassasiyetini atlamayalım. Bu konu, Hasan Keyif konusunda. Oraya kendin gittin. Orada da peki klip çekildi değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Çok da sağ olsunlar. Batman Belediyesi'nin de
0: Batman
1: çok
0: Belediyesi.
1: Desteği oldu tabii ki. Çok desteği Aşağı. Oldu. Orada da
0: Demedik.
1: Çok
0: Mardinli,
1: katkılarda
0: babam
1: bulundu.
0: Mardinli benim. Bir o taraflara gidemedim vallahi. Hiç nasip olmadı. Çok istiyorum. İnşallah.
1: Çok güzel yerler. Muhteşem.
0: Mardin, Savur hiç göremedim. Babamın doğduğu yer.
1: Ay muhteşem yerler. Vallahi, muhakkak görmelisin.
0: İçen ablam gitmiş diyor ki Ümit Mardin yanılmaz diyor. Biz çok 60-65 sene önce İzmir'e yerleştiğimiz için görme şansımız olmadı. Babam da öğretmen olduğu için tayinler vesaireler. Hiç zaman da olmadı.
1: Valla işte Su Yolunu Bulur isimli albümün çıkış şarkısıydı. Hı hı. Su Yolunu Bulur. Zaten çok böyle bir aşk şarkısı değil o aslında.
0: Tabii mutlaka.
1: Maneviyatla abi. Alakalı
0: Tabii.
1: biraz neden varız, neden yokuz. Biraz içinde Tabii. sevgi, aşk böyle bir sorgulayan bir şarkıydı. Ya işin komik tarafı da biraz evvelki şeyden bahsetmiştim hatırlarsın. Şarkılarımın birbiriyle olan kopukluğu tarz olarak.
0: Zaman
1: kopukluğu.
0: Zaman değişimler.
1: Orada zaman da değil
0: olarak.
1: Yani. Mesela takvim patlamıştı. Ortalık Hı-hı. yıkılıyor. Böyle yani statlarda marş olarak söyleniyor şarkı falan. Ben onun hemen akabine albüm çıkartıyorum. Onun da enerjisini arkama alarak. Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yaptım. Takvimle alakası yok. Bir tanesi böyle çocukların çok sevdiği böyle genç böyle oynayan zıplayan böyle neşeli bir şarkı. Bir tarafta bir anda maneviyata
0: Tabii
1: dönen
0: yani.
1: Bir adam. Orada klipte gençler eğleniyor bir şey falan. Öbür tarafta Batman Hasan Keyif belgesel tadında
0: ya, tabii,
1: bir klip falan.
0: Bu çeşitlik güzel ama yani zaman zaman bana da olmuştur. Mesela Hasret Türküsü diye bir şarkı çıkmıştır benden. Yani
1: evet bilirim.
0: Bir de Kader Utansın Aşkın Rengi vermiş evet. olduğum bir şarkıydı. Kalbimde yatan sensin. Bir gün okuyalım şefim. Yani arkada çok güzel İskender Paylaş bir düzenleme yapmıştı.
1: Evet,
0: dönem.
1: Evet.
0: Divan sazları falan geliyor arkada. Yani ne alaka o zamana kadar dönme benimler olmuş, Gülbeyaz Güler olmuş.
1: Ha, müzisyenlik böyle bir şey işte zaten.
0: Çeşitlik benim hoşuma evet. gidiyor yani içinden ne çıkarsa.
1: Aynen öyle.
0: Senin de türkülere merakın olduğunu da biliyorum yani.
1: Kesinlikle.
0: O tarafı o Aşık Veysel seversin. Sen
1: büyük hayranım.
0: Ben
1: yani
0: de
1: benim
0: çok
1: dünyada en çok hayran olduğum isimlerden
0: İnanılmaz.
1: Biridir Aşık Veysel. Değerlerden biri.
0: Yani gören abilerimiz oldu Orhan Atasoy. Ruh
1: Biz göremedik
0: olsun.
1: Maalesef.
0: Gözlerinin ameliyat olma ihtimali varmış. Bana onu anlatmışlardı.
1: Ha, istemiyor tabii.
0: Evet istememiş.
1: Evet.
0: Duyduklarım yeter.
1: Evet.
0: Diye.
1: Aslında bence o dünyasının değişmesini istemedi. Hayalini kurduğu dünyayla alakalı
0: bir tabii ki
1: hayal kırıklığı
0: tabii.
1: yaşamak istemedi
0: tabii,
1: bence.
0: Tabii. Peki bir Aşık Veysel eseri, bir türküsü, bir halk ozanımızdan.
1: Tabii.
0: Ama senin onun için çok güzel hazırlanmışsın. O
1: tabii biz
0: gördüm.
1: Onu zaten konserde burada benimle birlikte olan arkadaşlarım da var. Sevgili Ramazan, Hakan, Aliş. Onlar da iyi bilirler. Konserlerde bu şekilde, şimdi çalacağımız şekilde çalıyoruz. Çok da reaksiyon oluyor. Yani o kadar ölümsüz eserler ki her
0: ben
1: yaş
0: ya,
1: grubu biliyor. Çok
0: tabii.
1: ilginç bir şey.
0: Tabii.
1: Hiç değişmiyor.
0: Ben şeyi de çok severdim. Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa
1: tabii ki.
0: Diye.
1: Tabii ki.
0: Okundu mu bilmiyorum ama ben bayılırdım.
1: Ben duymadım. Ben
0: duymadın
1: duymadım.
0: Mı?
1: Evet.
0: Yani çok...
1: Yani coverlandığını duymadım yani.
0: Belki kendisi okumuş olabilir ama çok o taş plak zamanları kaydedilmişti. Onların çoğunu okudu. Üstüne tabii okuyan olduğumu hatırlamıyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum.
0: O uzun ince bir yoldayım tabii ki yani artık.
1: O artık Aynen. marş yani.
0: Minik bir
1: enstrümanlarım
0: sana hazırlık yapalım.
1: Enstrümanlarım var. Benim Keytar'ım ve Melodikam var. Onları da alayım.

0: Yüzünden gözünden resmen böyle ne kadar sevgin çıkıyor dışarıya ya.
1: Ya
0: Fışkırdı dışarı
1: müthiş bir
0: valla.
1: türkü değil mi?
0: Muhteşem
1: Bütün
0: muhteşem ya
1: hayatın
0: valla.
1: özeti.
0: Ruhu şad olsun aşk vesaire. Gerçekten
1: Amin.
0: muhteşem.
1: Şunu
0: Bu
1: çıkarabilir
0: toprak,
1: miyim?
0: ya bu toprağın kokusunu, bu güzelliği, bu coğrafyanın güzelliğini ortaya çıkartan şahane bir halk ozanı. Aşk
1: Tarifi
0: vesaire
1: yok.
0: ruhun şad olsun. Nice şairlerimiz, nice halk ozanlarımız geçti bu coğrafyadan. Hepsinin ruhu şad olsun. Bahadır'cığım çok iyi ettin gelmekle. Çok mutlu olduk. Orkestra arkadaşına teşekkür ediyoruz. Ne güzel eşlik ettiniz. Sağ olun.
1: Hepsi
0: Müzisyen
1: muhteşemdi.
0: arkadaşımız
1: Valla
0: bugün.
1: var olun arkadaşlar.
0: Sağ ol. İyi ki geldin.
1: İyi ki
0: Eserlerini
1: gördüm.
0: dinledik. İnşallah ilerleyen zaman tekrar konuk etmek isteriz
1: Seni
0: seni.
1: çok severdim. Seninle birlikte bir programı paylaşmak benim için de çok büyük mutluluk oldu.
0: Çok teşekkür ederim. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da bu hafta Bahadır Tatlıöz konuğumdu. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle ve Bahadır'ın son bir şarkısı da final yapıyoruz.
1: Çok sevinirim.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
1: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay.

0: Evet, TRT Müziğin ekranındaki kıymetli dostlar, kıymetli izleyiciler. Bu haftaki konuğumuz gerçekten yine birbirinden kıymetli konuklardan bir tanesi. Üstad Kul Nuri, hoş geldiniz, şeref verdiniz kıymetli ozanım.
1: Eyvallah Ercan Bey, teşekkür
0: ediyorum. Yorucu bir yolculuk oldu, sizi önce bir tanıyalım. Ondan sonra üstadımdan böyle tadından güzel türküler alalım. Buyurun üstadım.
1: Evet, hep aşıklar böyle kurmuş meydanı. Meydanı kurarken açmış divanı. Kimi Celalidir, kimi Sümmani, bana da aşık kul Nuri dediler.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Gümüşhane, Kelkit, Yenice köyündenim. Ankara'da ikamet etmekteyim Ercan Bey.
0: Üstadım, bütün ozanlara sordum. Sizinle böyle feyiz aldığınız, tad aldığınız ozanlarımızdan kimler var?
1: Evet, zaten bu söylediğimiz için de geçiyor. Bizden önceki uşakların ustaları, işte Aşık Reyhaniler, Murat Çobanoğulların ustaları, örnek nakış aldıkları Sümmaniler, Celaliler, Aşık Şenlikler, Emrahlar. Bizden önceki ustalar da Aşık Reyhani gel yani. Biz de onlardan nakış almışız yani. Almadık desek yanlış olur.
0: Eyvallah.
1: Nakış aldık.
0: Üstadım, yılların ozanısınız, ben bunu iyi biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Ekranın başındaki seyirciler özellikle türkü istiyorlar. Sizden bir tane alalım.
1: Hemen türkü söyleyelim. Dert eden mi var diyelim.

0: Can üstadım can.
1: Evet.
0: Kalemine sağlık, yüreğine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Nuri abi, daha çok konuşacağız. Fakat programların içinde bir Neşet hocamızı yad edelim. Allah mekanı cennet etsin.
1: Yad edelim.
0: Kolay kolay yayında selam göndermem. Okuyacağım eser çok sevdiğim Gizem hocaya gelsin. Buyurun, serbest yapalım, seher vakti yapalım.

0: gelmez. Hiç ara vermeden üstadım senden iki tane güzel türkü üst üste alalım.
1: Bir perişan hallerde biz diyelim.
0: Elim başım gözüm üstüm. Çünkü üst üste üstadım. İki tane okuyalım, hiç ara vermeyeyim. Seyircilerin tamam. Şerefi ozanlara doysun.
1: Teşekkür ediyorum Ercan Bey. Türküler muhakkak hep hikayelerdir. Zaman almasın diye anlatılmaz. Ama bunu çok kısa hemen söyleyeyim. Benim ilçem Gümüşhane'nin Kelkit'te hafta günü kalabalık. Bir gün kalabalığın içinde gidiyordum. Bir baktım ki 3-4 kişinin arasında bir kadın kollarına girmişler. Düşe kalka ağlıya sızlıya. Hastaneye doğru gidiyordular. Yaklaştım adama. Dedim ki emi, hayırdır bu neyin nesi? Bu perişanlık niye böyle ağlıya sızlıya götürüyorsunuz bu kadını ya? Dedi ki sorma Nuri Baba. O anlattı. Ben dinliyordum. Şöyle geriye döndüm ki arkada Pekün Dağı var. Başına bir duman çökmüş. Aşık işte burada söyler. Bir baktım ki dağın başındaki dumanla gelinin başındaki duman aynıydı. Bakalım Aşık Kul Nuri ne dedi?
0: Eyvallah usta.
1: Ah hele duman çökmüş şu Pekün'ün başına.

0: Nuri Baba, çok çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten sazın, sözün, Allah razı olsun. Hep söylüyorum, asrın ozanları. Naçizane bir tane yine Aşık Reyhani Baba'dan, ben onu çok sevdiğim için, makamlarını da çok seviyorum. Şeref verirse, eşlik edersen çok memnun olurum.
1: Bizim de ustamızdı zaten. Eyvallah. Allah rahmet eylesin.
0: Eşlik edersen okurum bir tane.
1: Hemen eşlik edeyim.

0: Baba ellerinden öpüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hiç ara vermeden. Sen Reyhan'ı deyince senin de zaten demin tuttu. Senden devam edelim.

0: Üstad hiç ara vermeden varsa güzel bir tane Kahraman'ın türküsü ya da sıradaki eserimizi armağan edin.
1: Hemen söylüyorum.
0: Buyurun.
1: Ercan Bey, kıymetli seyircilerimiz, kim istemez Türkiye'nin güçlü olmasını? Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Çerkez'i, Sünnüsü, herkes ister ki Türkiye güçlü olsun, kuvvetli olsun, büyük olsun, kimseye boyun eğmesin. O zaman ne diyoruz? Büyük Türkiye diyelim.
0: Büyük Türkiye diyelim. Evet. Buyurun.

ucu Avrupa, biri Asya'da, bir ucu Afrika, biri Rusya'da. Donanmamız çıktı okyanuslarda, dünyaya korkudur büyük Türkiye.

0: Türkiye.
1: Eyvallah.
2: Üstad, vatan anadan babadan her şeyden önce gelir.
1: Vatan olmasa gerisi aynen. Yok.
2: Vatanımıza canımız kurur.

gittiğimde gördüm çökmüş babam oy. Dedi bu hastalık tuttu yakamı, kaderine boyun.

Şimdi yemeğini döker yerken Kul Nuri'yim bugün yarın derken boşuna ömrünü sökmüş.

0: Abi Allah korusun. Bunu hastanede yazmışsın herhalde.
1: O zaman öyleydi.
0: Kunduri hastanede diyor. Ziyaretçi mi bekliyordun abi?
1: Evet abi.
0: Allah sana sağlık versin. Gitmeye gerek yok abi. Acelen ne daha? Türkü söyleyeceğiz. Bir neler ettin diyelim arkadaşlar. Eski bir türkü Mehmet Çınar'ın.

0: Ekranı başındaki TRT müzik severler, kıymetli dostlar. Bu haftaki konuğumuz, kıymetli ozanımız Kul Nuri'ydi. Ben hürmetler sunuyor, ellerinden öpüyorum. Abi, sen şöyle son türkünle TRT müzik severlere güzel bir alasma atlayalım.
1: Ercan Bey, ben de size çok teşekkür ediyorum. Sanat hayatınızda başarılar diliyor.
0: Teşekkür ediyorum.
1: TRT camiasına hürmetler, tüm seyircilerimize selamlar olsun.
0: Eyvallah.
1: Garip bir diyelim.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere daha?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle yarın TRT Müzik'te. Bana kalsa her şey yolunda
1: diyorsun ya aşkıma bakma. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
2: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
1: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
4: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
5: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
1: Çok enteresan ya.
0: Sinan'la sahnede.

Sezen Aksu. Şarkılarıyla, sesiyle aşkların yanı başındaydı ve yıllardır aynı yerde duruyor. Nerede ayrılıktan incinmiş bir kalp varsa sanki bir Sezen Aksu şarkısıyla şifa buluyor. Ne zaman bir aşkın ayak sesleri duyulsa biraz telaşlı, biraz heyecanlı, çokça ürkek, sanki bir Sezen Aksu şarkısıyla cesaret buluyor.

O, anılarda, hafızalarda ve gönüllerde yer edinen şarkıların söz yazarı, bestecisi, sesi. Hangimizin hayatından en az bir Sezen Aksu şarkısı geçmedi ki?

Onun şarkıları dört mevsimin rengi, şarkıları sevdanın sesidir. Büyük bir çoğunluk kabul eder ki Sezen Aksu şarkılarından geçmeyen aşklar biraz eksiktir.

0: Sezen Aksu 1976 yılında çıkardığı Olmaz Olsun Vurdum Duymaz adlı plakla duyurdu sesini önce.
1: Olmaz olsun cüzdanım.
0: Sesini duyurmak ne ki? Haftalarca liste başı oldu bu şarkılar. Aynı yıl, kaç yıl geçti aradan ve kaybolan yıllarla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sonra gelsin yeni şarkılar, yeni albümler. 1984 yılında Sen Ağlama'yla romantizm rüzgarları estiren Minik Serçe, söz yazmayı, besteler yapmayı sürdürdü.

1991 yılında yayımlanan Gülümse adlı albümü 90'lı yıllar boyunca sürecek pop fırtınasının da habercisi oldu. Daha bu albümde yer alan Hadi Bakalım gibi şarkıların yankıları dinmemişti ki Deli Kız'ın türküsüyle yepyeni bir Sezen'le tanıştı sevenleri. Daha cesur, daha yenilikçi, daha derin bir Sezen. Uçurmuş herkes odası.

0: bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam. Pek hesaplı ince iş.
1: Aşkı anlatmayı hiç bırakmadı Sezen Aksu. Duygulara yakından bakmayı, hayata sorular sorup hayattan cevaplar almayı hiç bırakmadı. Işık doğudan yükselir, düş bahçeleri, düğün ve cenaze, adı bende saklı, deli veren. Müzik yaşamı boyunca 500'den fazla şarkı yapan Sezen Aksu'nun pek çok albümü buluştu müzikseverlerle. Her albüm yeni bir gökyüzü, her şarkı o göğü süsleyen bir yıldız. Sezen Aksu şarkılarıyla, sesiyle aşkların rotasını çizer de o şarkılar hiç silinir mi yüreklerden?

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

0: Bir Hoş Sedar Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Bu sezon dilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatı.

0: Bülbül gibi pür oldu cihan namelerinden. Şimdi bu eserlere baktığımız zaman bu insanların duyumları geleneksel yapıya ne kadar yaslanmış, ne kadar var diye hep aklıma gelir mesela. Türk müziğini mesela tarif edenler işte böyle hanelere ayırmış. Halk müziği, efendim sanat müziği diye. Bir koca gövdeden iki bütünü birbirinden ayırmak gibi bir derdimiz olmuş. Ne hikmetse.
1: Gaflet değil mi efendim bu? Büyük
0: yani
1: gaflet.
0: Şimdi mesela Zekai Dede bu Cazker eseri bestelediği zaman ya. Acaba hangi boydan, hangi yerden, hangi memleketten geldi veya işte yani bu insanların haline bir bakmak lazım. Yani sanki bu insanlar başka bir insanmış. Efendim Anadolu'nun bir başka yerinde okuyup söyleyen insanlar başka insanlarmış gibi böyle tarif etmek çok aykırı geliyor bana yani. Çok doğru gelmiyor.
1: Ne güzel buyurdunuz.
0: Çünkü duyuş ve bilinç zaten insanların altyapılarında var. Yani bu insanlar analarından, babalarından, atalarından, geleneklerinden edindikleri bir sürü bilgi var. Yani bir bestekar durup dururken bestekar olamaz. Yani bir birikim olması lazım. Bir efendim dağarcığında epeyce bir yoğunlaşması lazım. Bunu türküde bulabilir, efendim bunu zurnada bulabilir. Bu birbirinden kopmaz bir parça bu aslında. Türk müziğinin bütününü konuşmak lazım. Bu bir bütün. Ama bunun içerisinde bir halk geleneği vardır, halk kültürü vardır, halk türküleri vardır.
1: Evet efendim.
0: Efendim bir de şehir efendim okumuş bilinç sahibi, makamata hakim, efendim bilgiye hakim insanların ürettikleri. Bu insanlar da bunlardan ayrı değil. Bunlar da bunların bir parçası.
1: Tabii efendim.
0: Yani.
1: Affedersiniz, şimdi Zekai Dede'nin eserini icra etmeye çalıştık. Az sonra da anons edeceksiniz. Aynı makamda Hisarlı Ahmet'in türküsü var. Şimdi ikisinin birbirinden ne farkı var
0: şimdi,
1: dinledikten
0: evet,
1: sonra konuşalım.
0: Şimdi ya. Bestekarını kim bulacak mesela? Hisarlı Ahmet'in okuduğu türkünün, böylesine bir Hicazkar bir türkünün varoluşunun sebebini bir şehre bağlamak veya bir anonimleşmiş olup da sahibi belli olmadığını zannedelim, öyle düşünelim. Ama bir sahipli bir şey.
1: Olmaz olur mu?
0: Ama işte yani bir bilinçle oldu bunların. Hiçbir tanesi durup dururken olmadı yani. Yani bir sebep lazım. Efendim buna ağıt dersiniz, buna hoyrat dersiniz, buna gazel dersiniz. Hepsi bir feryadın ürünü değil mi? Yani aynı coğrafyanın insanların feryatları bir araya gelmiş. Bunları birbirlerinden ayırıp da böyle ayrı mütalaa etmenin de hiç manası yok bana göre. Çünkü eğer varsa değerli olan her neyse kendi yerinde gene değerlidir. Kimsenin bir itirazı yok. Türkü çok değerlidir.
1: Olmaz olur mu
0: efendim?
1: Yani?
0: Türkü zaten bu geleneklerin tamamlayıcısıdır zaten bana sorarsanız. Yani şehir musikisinin gelişmesinin ön ayağı türkülerden geçmektedir.
1: Amenna
0: türküler
1: efendim,
0: olmasa, efendim hoyratlar olmasa, uzun havalar olmasa, efendim belki de gazel de olmayacaktı. Yani işin öncesi bu.
1: Amenna.
0: Evet.
1: Geldik mi Hisarlı Ahmet'e?
0: Evet, Hisarlı Ahmet'e gelmedik
1: peki.
0: Ama Hicazkar piyano taksimi yapmış.
1: Pardon efendim, önce
0: evet.
1: o var, affedersiniz.
0: Yorgo Bacanoz'dan dinleyelim efendim. Evet.

0: Ya efendim. Ya.
1: Hadi anlat bakalım.
0: Ya. Şu piyano
1: Evet.
0: yani herhalde zevkten dört köşe olmuştur. Böyle bir letafet görmemiştir. Ya.
1: Yani bir de Hicazkar Taksim yapıyor
0: Ya
1: yani.
0: efendim.
1: Aman Allah'ım ya.
0: Müthiş, değil mi
1: Evet
0: efendim?
1: evet Allah
0: Ya.
1: vergisi çok
0: Bir
1: üstün
0: de nasıl
1: yukarı.
0: bir kompozisyon? Sanki bir beste gibi hocam.
1: Evet.
0: Ya. Ben şok içerisinde kalmıştım. Çok şaşırmıştım bunu dinledikten sonra. Bilmiyordum piyano çaldığını. Yorgun'un. Biliyorsunuz ut ve
1: Tabii
0: lavta
1: biliyorum.
0: çalıyor. Dünyaya saz çalmak için gelmiş mübarek. Onun için göndermişler onu.
1: Öyle. Şimdi tabii Hisarlı Ahmet'ten
0: Geldik
1: bahsettik,
0: efendim
1: Hisarlı
0: ya.
1: Ahmet.
0: Ya.
1: Çok ilginç. Yani incelenmeye müstahak bir insan yani Hisarlı Ahmet. Yani bu insanın ne eğitimi var bilmiyorum.
0: Ya. Manevi
1: Ama
0: eğitim var
1: yani
0: efendim.
1: şimdi böyle bir duyuşla okumuş olduğu o Hicazkar eserler, o Eviş Türküler.
0: Ya.
1: Ya bu nasıl bir zihnin var senin? Yani bunu nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl? Bunun mutlaka öncesi var. Yani durup
0: Var.
1: dururken peyda olmuş şeyler değil bunlar.
0: Tabii.
1: Yani gelenek dediğimiz zaten eklenerek yürüyen bir yol bu yani. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bugünkü anlayışla baktığımız zaman Hisarlı Ahmet'ten ötesini bilmiyoruz. Kim var mesela?
0: Kimden
1: Yani
0: duydu onları?
1: mesela o, böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. Yok. 1920 yıllarında Doğu ve Güneydoğu derlemelerini Amerikalılar yapmış. 1920. Amerikalılar gelmiş böyle köy köy
0: Bizde
1: dolaşmışlar.
0: olmayan
1: Bugün
0: birçok kayıt onlarda mevcut
1: tabii
0: şu an.
1: yani götürmüşler, almışlar. Daha biz daha dünyadan bir haberiz yani. Zaman zaman böyle bakıyorum arşivlerde falan çıkıyor yani
0: Çıkıyor,
1: o
0: evet.
1: döneme ait hem resimler ve canlı görüntüler de var. Bunların şimdi öncesini tahayyül etmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendimce.
0: Eyvallah.
1: Mesela Hisarlı Ahmet var ama tamam başımızın tacı ama öncesi nerede? Daha öncesi nerede? Daha öncesi ne? Aslında bunların hepsinin böyle mutlaka şey olsaydı yani insanlarımız böyle çok bilinçli olsaydı mutlaka bir kaydı kuydu olurdu yani.
0: Evet. İnşallah olur, belli
1: Evet, bir
0: olmaz.
1: dinleyelim bakalım Hisarlı Ahmet'i.

0: Vay efendim ya.
1: İşte maya dediğimiz şey bu. Yani Anadolu'yu mayalamak hem musiki bakımından hem efendim dil bakımından bu insanlar olmamış olsaydı bugün bizim yürüme şansımız olmazdı. Öncesinde de buna benzer kim bilir neler vardı. Hisarlı Ahmet'ten belki çok daha fevkinde ve dikkat edersen yaşlılık dönemlerinde kaydedilmiş.
0: Tabii tabii efendim evet.
1: Öncesindeki sesini kimse bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor. Ya.
1: Yani ne büyük bir kayıp biliyor musun?
0: Ya. İmkansızlık bu bile ne imkansızlıklarla
1: tabii,
0: kaydedildi.
1: Tabii. Efendim gene bir hayret edeceğimiz bir şey var. Şarkın çok önemli insanlarından biri. Urfalı. Tenekeci Mahmut ismiyle bilinen ya. Efendim Mahmut Güzel Göz. Kendi bölgesinin külliyatını böyle sırtında taşıyan, ya. Bütün hanelerini bilen, bütün o makamsal duraklarını bilen, ya. Bütün o makamlara ait, bütün ince ve inceliklerine vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bir Araban Gazel okuyacak.
0: Ya.
1: Belki bu sözlerle ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunu Mukim Tahir plaklara okumuş.
0: Evet.
1: Hüsnün senin ey dilberi
0: evet,
1: nadide
0: evet.
1: Kamer
0: evet, evet.
1: Şimdi Fuzuli Hazretlerinin
0: sözleriyle
1: icra edecek.
0: Ya.
1: Bir dinleyelim de sonra yine konuşuruz.
0: Peki efendim.
1: Evet. Ortam sesi.
0: Muhakkak,
1: yani bir
0: evet.
1: stüdyo
0: ya.
1: Sesi değil bu.
0: Tabii tabii.
1: Ama ustalığını bir dikkatle dinleyin.

0: bahane yok bak diğer okuma biçimlerinde.
1: Ya

0: Evet. Bu da işte Urfa'nın yetiştirmiş olduğu ama saklı bilgelerinden. Yani musiki hayatına yön vermiş yaşadığı dönem içerisinde. Oradaki kendi öz geleneklerini hiç böyle bozmadan, örselemeden, kendi ustalarından, kendi önceki okuyanlarından bir hakkın öğrenerek, hiç
1: naklediyor.
0: bozmadan, evet,
1: Ya.
0: örselemeden bugünlere kadar getirmiş ve taşımış. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi her coğrafyanın kendine göre bir okuma tarz ve biçimi var. Yani Harput'ta başka, Diyarbakır'da başka, Urfa'da başka, Kerkük'te başka. Ama temel yapı bu. Yani bizim musiki geleneğimizde olan bu makamsal gidiş, bu makamsal anlayış her neyse, bu insanlar da tezahür etmiş yani. Ne yaparsanız yapın. Konya öyle, Erzurum öyle. Yani coğrafyaya baktım, nereye giderseniz gidin böyle. Ve bu insanların içerisinde de burayı inşa eden, yani şimdi mesela biz Türk müziğini ileri noktalara taşıyan insanların hepsinin nesli devamıdır bunlar. Yani bunlar olmasaydı bunlar da olmayacaktı.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Yani bunların bakiyesi,
1: İşte biz bu
0: işi
1: klasik
0: bu hale getirdi.
1: eserleri nasıl biliyoruz şimdi?
0: Tabii.
1: Zekai de okuduğu öğrencilerine meşkettiği
0: Tabii.
1: için o şekilde geldi. Aynı şekilde burada da
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: bu
0: Ama işte
1: mübarekler.
0: bunlar hepsi birbirlerini adam akıllı beslemiş, onu söylemeye
1: Ha,
0: çalışıyor.
1: ya.
0: Birbirlerinden ayrı düşünülmemiş.
1: Tabii.
0: Yani hepsi bir kabul edilmiş. Yani Türk müziği olarak böyle takdim edilmiş insanlara bunu başka türlü nasıl tarif ederiz ki yani?
1: Ya.
0: Şimdi bu Araban gazeli okumak, yani şu haliyle okumak bugün ben hiç
1: Ya.
0: kimseden duymadım. Sadece işte Tenekeci Mahmut, ama benzer Mukim Tahir tavrıyla ve tarzıyla okuyanlar var. O da plağı yetiştiremediği için o
1: Evet.
0: meyan kısmını
1: Okumuyor. Evet.
0: yetiştirememişler. Yani koymamış, okuyamadığından değil. O da bir enteresan bir adam yani. Mukim Tahir de öyle. Bir de biz yetişemedik tabii. Ahmet Uzungöl diye bir kişi var orada.
1: Evet.
0: Hafız aynı zamanda. Onun kardeşi var, Halil Hafız. Aynı şekilde bunların hepsi bir külliyatı almışlar kucaklarına.
1: Ya.
0: Yani bu adamların yaşı kaç biliyor musun? 1000 yaşında bu adamlar.
1: Ya.
0: Yani öyle üç, kendi yaşıyla asla böyle mütenasip değiller. Bu adamlar bir tarihi böyle almışlar sırtlarına, almışlar bugüne kadar taşımış ve getirmişler. Bu tavır, bu tarz, yani bir ekolü temsil etmek, onu bugünlere taşımak ne kadar zor bir şey.
1: E nasıl? Bu ikilik nereden çıktı o zaman hocam, değil
0: Vallahi
1: mi? Kim
0: bilmiyorum
1: çıkardı
0: yani,
1: bunu?
0: hiç gereği yok.
1: Malumunuz öyle
0: Evet.
1: bir hikaye var. Hocası öğrencisine diyor ki evladım şu mumu bir söndür. Efendim hangisini diyor filan. Oğlum bir tane mum var orada onu söndür. Yok iki tane var. İki görüyor o. Şaşıymış gözleri iki görüyor. Söndür de gör oğlum diyor. Üfleyince ikisi birden sönünce birmiş filan. Bu iki nereden çıktı şimdi yani?
0: Maalesef, evet. Şimdi yine böyle Hicazkar çok güzel bir
1: Al bir
0: türkü.
1: aşık daha sana.
0: Evet,
1: Çorlulu
0: evet,
1: aşık.
0: Çorlulu Aşık'ın
1: Ya.
0: eserini okuyalım. Aldı beni iki kaşın arası.
1: Hiçbir bilgi yok mesela bu
0: Yok
1: mübareğin
0: tabii.
1: hakkında. Yok.
0: Tabii.
1: Birkaç
0: Al
1: Hicazkar
0: aşık.
1: şarkısı gelmiş işte,
0: Tabii.
1: türküsü gelmiş
0: Tabii.
1: günümüze. Aşık olduğunu biliyoruz bu kadar.
0: Tabii.

0: Vay efendim vay.
1: Allah Allah. Çorlulu aşık.
0: Ya kimdir bu şimdi? Nereden çıktı mı mübarek geldi şimdi buraya?
1: Nerede bulunur Çorlulu? Bu
0: Ya.
1: kadarla bitmiş iş.
0: Bitmiş
1: Ama
0: evet.
1: baksana nasıl bir miras bırakmış ya.
0: Ya efendim.
1: Evet. Anadolu derlemeleri diye bir yola çıktık biz.
0: Evet.
1: TRT kurumunun bizi böyle tevdi ettiği, gönderdiği bölge bölge bölge bir dolu arkadaşlarımız gittiler. Birçok yerlerde yani türküler bulundu ama gerçek sahipleri, gerçek ekoller, gerçek bilinç sahibi insanlara yetişmek çok zor. Bulamadık. Yani sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle işte yalan yanlış veya
0: Evet.
1: en doğrusunu en doğrudan en yanlışa doğru gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok.
0: Anlıyorum.
1: Onun için çok şey için geç kalmış oluyoruz yani. Yıllar 1900 işte 40'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Yaver Atamanlar falan daha önce işte birçok
0: Evet.
1: kişiler Anadolu derlemeleri yapmışlar. Bir sürü türkü. Bizim
0: Nida
1: dönemimizde evet Nida Tüfekçi, Mehmet Özbek falan
0: hocaları.
1: bunların hepsinin çok büyük çabaları var. Anadolu geleneklerindeki işte o türküleri efendime söyleyeyim derleyip hayata kazandırmak bakımında. Ama çok şeye geç kalıyoruz ya. Ben ona üzüldüm. Şimdi gidiyoruz. Mesela adam Almanya'da.
0: Evet.
1: Yani okuyacak kişi. Türkiye'de değil. Yazın geliyormuş. Biz de mesela senenin bir vaktinde güz döneminde gidiyoruz. Gitmiş. Yok.
0: Bir de ne
1: Şimdi
0: kadarı kaldı
1: tabii.
0: aklında, değil
1: Şimdi
0: mi?
1: eskiden Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen Hoca Anadolu ozanlarına ve Anadolu bu aşıklarına ve okuyucularına kapıyı sonuna kadar aralamış. Kendi evleri gibi Ankara Radyosu'na gelirlermiş, bant yaparlarmış, söylerlermiş, tanışırlarmış, biliş olurlarmış. Aşık Veysel bunlardan biri, Aşık Ali
0: Ya.
1: İzzet bunlardan biri. Efendim akla gelebilecek ne kadar mahal ve yerel kim varsa hocayla muhatap alıyorlar. Keyifli keyifli geliyorlar, onları konuk ediyor, onlara itibar ediliyor. Muharrem Ertaş gibi bir insan mesela radyoyla
0: Ya.
1: akraba olmuş.
0: Ya.
1: Yani geliyor, gelip orada Afşar Bozdaklar okuyor. Efendime
0: Öyle
1: söyleyeyim.
0: olmalı.
1: Şimdi biz çok ara vermişiz yani. Ama son dönemde Allah razı olsun yine TRT bizi gönderdi. 10 binin üzerinde eser toplandı.
0: Ya maşallah.
1: 10 binin üzerinde. Şimdi bu
0: Ya.
1: Çorlulu Aşık ve buna benzer kayıp yitik belki bir sayfanın arasında kalmıştır. Bilemiyoruz ki insanların daha kim bilir neleri var. Ben hiç unutmuyorum. Mesela bu Yeniçeri tasfiyesinden sonraki yakılan ve imha edilen eser sayısının haddi hududu yok. Böyle bir birikmişlik bizde vardı, şimdi
0: Ya.
1: yok. Birçok o Bektaşi dedelerin birçoğu koltuğunun altında almış, saklamış, kaçmışlar, gitmiş
0: Ha, o
1: saklanmışlar bir
0: kadarını
1: yerlere. Tabii
0: kaçırabilmiş.
1: yani evet, o kadar gidebilmiş. Ama bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim kaynaklarımız. Yani bunlar hepsi birbirini inşa eden, birbirine akan, birbirini destekleyen yollar. Yani bizim
0: Kimliğimiz hocam, nüfus cüzdanımız
1: kültürel
0: yani.
1: mahiyette bizim bunların tamamına sahip çıkmamız lazım. Yani bunların hepsinin kayıtlarının alınması lazım, öncesinin, sonrasının. Bugün bile doğru ağızlardan bu eserlerin icraları lazım. Yani hiç örneği yoksa bile en doğru ağız kimse gidip ondan diyeceksin kardeşim şunu bir okur musun falan diyeceksin. Kayda alacaksın. İnşallah yani temenni ediyoruz yani bu noksanlarımız olmasın, bitsin yani
0: İnşallah.
1: bizim bu kültürel hayatımız
0: Hizmetiniz daim olsun inşallah.
1: inşallah
0: Önünüz açık
1: hep
0: olsun.
1: cümlemizin yani benim yaptığım bir şey

0: Yok.
1: Eyvallah, hep
0: Yani
1: beraber.
0: bu sadece benim serzenişim kültürel mahiyette, kültürel varlığımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından benim derdi davam. Başka bir sebebim yok yani. Boracığım, asırlık ezgilerimize programımızın sonuna geldik, veda ediyoruz. Bir dahaki asırlık ezgiler programında gene buluşalım diyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani belki sürçülisan da ediyoruz, bilemiyorum ama
1: Eyvallah.
0: bizi affetsinler.
1: Amin. Affetsinler tabii.
0: Evet, affetsinler bizi. İstanbul'a ısmarladım bir altın sini, Konya
1: Ya,
0: türküsü.
1: müthiş.
0: Değerli
1: Müthiş.
0: kardeşlerim, Konya tavrını da bilirsiniz sizler. Böyle çok güzel. Hadi bakalım.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safa Mızrak ile görüşeceğim.
1: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

Yarın TRT Müzik'te. ...22-28 Ağustos arasında BİM'de kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

Sevgili izleyiciler, bugün yine sizler için muhteşem şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık. Şimdi kendinizi müziğin ritmine bırakın çünkü neydi o şarkı? Başlıyor. Programımıza Hande Yener'den bir şarkıyla başlıyoruz. Söz ve müziği Fettah Can'a ait. İlk dinlediğimde çok etkilendiğim bir şarkı olmuştu bu benim. Hala söylerken, dinlerken o etki devam ediyor üzerimde. Sizler için armağan söyleyeceğim. Hadi bakalım.

0: Sırada bir Nalan şarkısı var şimdi. Sözleri Seda Akay'a, müziği ise Niran Ünsal'a ait. Orkestra arkadaşlarımdan Murat ve Burak sevgili Nalan'a eşlik ediyorlar sahnede.
1: Evet, yakın zamanda da hatta bir konserde birlikteydik. Buradan selam olsun. Bu şarkının baslarını çok severim ben. Dinleyiciler, izleyiciler hepsi bu şarkıda Murat'a dikkat kesebilirler.
0: Ben de Nalan'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve sizler için farz et diyeceğiz şimdi.

Şimdi söz ve müziği Tarkan'a ait bir şarkıyla devam edeceğiz. İnci Tanem diyeceğiz. Tarkan'ın bu şarkısı yurt dışında da epey sevildi. Düzenleme ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Hazırsanız dinleyelim.

0: şarkılardan biri bu benim. Hatta zaman zaman bu şarkı beni ağlatır, onu da itiraf edeyim. Çünkü muhteşem bir bağlama introsu var. Bugün de Halil Çeşmecioğlu bizim için icra edecek o introyu. Çok büyük bir duygu yoğunluğuyla yazıldığına da eminim. Çünkü yaşanmadan bu şarkı ortaya çıkmaz gibi geliyor bana. Masar Alanson'dan dinlemiştik. Şimdi de Özgür Pazarlı'dan dinleyeceğiz bakalım.
1: Bu arada Sezen, Masar Alanson aksesuar olarak şapkayı çok sevdiğini biliyorum. Bugünkü kullanmış olduğu kasket de herhalde özel bir seçim oldu Özgür için.
0: Büyük ihtimalle.
2: Ya denk gelmesi güzel oldu. Masar Alanson'un ben tarzını, tavrını çok beğenirim. Çok cool bir adam değil mi ya?
1: İnanılmaz.
2: Konuşma tarzı. Ağır hareket eder ya böyle. Çok iyi, benim çok hoşuma gider.
0: Allah uzun ömürler versin. Özgür Pazarlı'yı dinliyoruz.

seni düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayaldi sanki bir macera. Yıkıldım kelimeler.

Efendim, biliyorsunuz ki programlarımızda sizden gelen istek şarkılara da yer veriyoruz. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait bir şarkı söyleyeceğiz sizler için. El Adamı diyeceğiz.

Şimdi sırada 90'lara göz kırpan bir şarkı var. Sözleri bana ve Aykut Büyükçınar'a, müziği Aykut Büyükçınar'a ait olan bir şarkı. Pes diyeceğiz.

Günümüzde hala birçok sanatçı tarafından söylenen bir şarkı bu. Özellikle son dönemde. Benim de söylemekten yine çok keyif aldığım şarkılardan biri. Bir Ferdi Tayfur klasiği. Hatıran Yeter Gelecek.

90'lı yılların popüler şarkılarından hem arabesk ezgiler taşıyor hem de pop diyebiliriz bu şarkı için. Söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait, Sibel Can'ın kariyerinde de çok önemli bir yere sahip bu şarkı. Kanasın.

Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz albümünden bir şarkı var sırada. Söz ve bestesi Orhan Gencebay'a ait. Bu da klasik şarkılar arasında yerini almış bir şarkıdır. Akşam Güneşi diyecek bize sevgili Özgür Pazarlı.

Şimdi sırada bir Kayağan bestesi var. Bu şarkının ilginç yanı 1990 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil etmesi. Gözlerinin hapsindeyim söyleyeceğiz sizler için.

Zaman çabuk geçiyor. Bir sezonun daha sonuna geldik. Unutulmaz bir müzikal yolculuktu bizler için. Gerek kamera arkasında, gerek kamera önünde bizlere eşlik eden tüm ekip arkadaşlarıma, orkestra arkadaşlarıma, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yeni sezonda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar efendim. Notaların konuştu, duyguların dile geldi başka sahneye. Hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Bu akşam da gönlümüzden geçen şarkıları, dilimizden düşen türküleri sizlerle paylaşmaya geldik efendim.
0: Evet, peş peşe iki güzel eserle başladık. Önce gönüllere tat kuran bir sevdayı anlattık. Ardından da

0: ayrılığın henüz kapıya dayanmadığı o kırılgan anılara dokunduk değil mi Canancığım?
1: Çünkü hayatın kendisi böyle İsmail. Bazen bir şarkıda kavuşmayı buluyoruz. Bazen de daha ayrılık başlamadan özlemeyi.
0: Şimdi o zaman bu güzel yolculuğa yeni şarkılar, yeni hikayeler ve yeni duygularla devam edeceğiz efendim.
1: O zaman sözü çok uzatmıyoruz. Başka sahnede az muhabbet, bol şarkı, bol türkü var efendim. Bakalım sevgili arkadaşım bize ilk olarak ne seslendirecek?
0: Unuturum diye yorma kendini. Her seven de beni bir tutamazsın diyorsun.
1: Allah Allah. Dinleyelim bakalım. Buyurun.

0: Bravo sevgili arkadaşım İsmail Özkan.
1: Şimdi şunu sormak istiyorum. Hayatın en zor tarafı ne biliyor musun?
0: Hayatın en zor tarafı ne? Yani bunun bir sürü cevabı var ama nedir sence?
1: Efendim gerçeği ararken yalanlarla karşılaşmak.
0: Eyvah eyvah. Öyle. Şimdi bu konulara girersek çıkamayız ama benim söyleyeceğim şarkı tam da İsmail'in bu cevabının üstüne cevap niteliğinde adeta. Sağım yalan, solum yalan diyeceğim.
1: O halde sahne senin Canancığım.
0: Hadi bakalım. Buyurun şefim.

0: Ağzına sağlık Canancığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani derler ya, bazı şarkılar efendim söylenmez, yaşanır diye. Sen bize yaşattın bu şarkıyı. Ağzına gönlüne sağlık. Mükemmelsin.
1: Ne mutlu bana. Hani derler ya İsmail, bir anda kırgınlıklar, bir anda hayal kırıklıkları. Ama hayat sadece bunlardan da ibaret değil tabii. Çok olumsuz olmamak lazım, değil mi?
0: Şimdi efendim, insanı hayata gerçek anlamda yeniden inandıran sevgiler de var. Ve asıl maharet bana göre o gönülde açan gülü soldurmamaktır.
1: Şimdi bunun üzerine senden çok güzel bir eser gelecek. Onun sinyalini aldım ben.
0: Şair gibi olduk bu programlar
1: evet.
0: sayesinde.
1: Haydi bakalım, sahne senin.

0: Oh.
1: Alkışlar, alkışlar tebrikler.
0: Bu akşam biraz aşk konuştuk. Biraz da gönül meselelerini. Ama şimdi ise efendim valizimizi topluyoruz. Ve nereye gidiyoruz biliyor musun? Karadeniz'in yeşiline doğru. Seninle birlikte gidelim istiyorum. Ben biraz yoruldum. Seni dinlemek istiyorum.
1: Burası başka sahne efendim. Adı üstünde yok yok. Kemençenin sesi, yaylaların rüzgarı ve Karadeniz'in güzel türküleri bizleri bekliyor şimdi.
0: Efendim, hazırsanız sahnemizin ritmi biraz daha yükselecek şimdi. Canan Hanım'a kemençesiyle eşlik edecek olan çok yakışıklı, çok değerli bir sanatçı kardeşim var. İdris Ersan Küçük. Alkışlar sizden efendim. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Ersan'cığım hoş geldin. Haydi bakalım şu Karadeniz'in rüzgarına hep beraber
1: ulaşalım. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Programımızı şereflendirdiniz. Buyurun bakalım.

0: Yani, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Yani horon tepelim dediniz de bizi de getirdiniz. Yani ben İdris kardeşimizi salmayız yani.
0: Sen bir geliyorsun bir gidiyorsun. Bir geliyorsun bir gidiyorsun oradan.
1: İdris kardeşim gitmeyecek herhalde değil mi?
0: Bir isterseniz kendinizi tanıtın bize.
2: İsmim İdris Ersen Küçük. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde öğretim üyesiyim. Bildiğiniz gibi kemençe Karadeniz kültürünün özü, kimliği, her şeyi. Sizin gibi usta ses sanatçıları ve saz sanatçılarıyla bu sahneyi paylaşmak büyük bir gurur, onur benim için. Tüm seyircilere, tüm dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Sevgiler, saygılar bizden hocam.

0: Vay
1: teşekkür
0: vay.
1: Ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ellerinize sağlık.
0: İdris'cim.
1: Hocam iyi ki geldiniz.
0: Eline gönlüne sağlık. Sağ olun. Ben orkestra arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vallahi bir risk aldık, böyle aklımıza geldi. Değil mi? Şimdi hocamız gelmiş buraya kadar.
1: Evet,
0: o güzel kemençesiyle. Gerçekten bir Karadeniz rüzgarı esti.
1: Karadeniz rüzgarı estirdik mi diyorsun?
0: Estirdik. Şimdi
1: güzel paşmakçı hocamızı da andık. Tekrar ruhu şad olsun diyelim.
0: Evet, aynen öyle. Efendim, bazı türküler vardır. Nerede doğduğunu unutursunuz ama sözleri hafızalarınızdan hiç çıkmaz. İşte şimdi öyle bir türkü geliyor ki biraz sevda var içinde, biraz sistem var, biraz da hatıra. Evet.
1: Ne okuyorsun bize İsmail'cim?
0: Bir türkü de ben okuyayım istiyorum.
1: Tabii ki, seve seve dinleriz.
0: Haydi bakalım.
1: Ayağında kundura gelecek. Bu eseri ben de yaklaşık 2-3 sene önce bir single şeklinde çıkarmıştım.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok bambaşka bir formattı. Ama senin sesinden keyifle dinleyeceğimi biliyorum. Buyurun bakalım, sahne senin.
0: Senden de dinleyelim o zaman bir başka programda.

0: Ay.
1: Tebrik ederim.
0: Neden ay dedim biliyor musun?
1: Neden dedim?
0: Herhalde 85'li yıllar Barış Manço'nun 7'den 77'ye programında Barış abi sahneye çağırmıştı. Ne okumak istersin demişti. O zaman İbrahim abiden bir Ayağında Kundura'yı okudum. Bir de hiç unutmuyorum Zeki Müren'in Avni Anıl'ı Mihrab'ım diyerek.
1: O yaşta İsmail.
0: Belki de 10 yıldır da okumuyorum bu türkü. Aklıma o geldi bir anda.
1: Helal olsun.
0: Barış abimize Allah gani gani rahmet eylesin. İbrahim abimize de Allah sağlık sıhhat versin inşallah.
1: O zamandan belli mi senin böyle kıymetli bir sanatçı olacağın? O yaşta bir çocuğun bu eserleri okuması değil mi? Çok mümkün
0: öyle.
1: Olmuyor.
0: Zaten efendim türkülerimizin en çok anlattığı şey sevda.
1: Sevda,
0: gerçekten.
1: Evet sevda. Kimi zaman kavuşma, kimi zaman özlem, hasret değil mi? İnsanlığa dair bütün duyguları buluyoruz türkülerde. Şimdi ben de...
0: Şimdi...
1: Güzel bir türkü seslendireyim o
0: ben
1: zaman.
0: Anons edeyim mi? İstiyor musun? Anons edeyim
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki de.
0: Şimdi efendim sevdanın izini süren... Yine gerçekten Canan'ın o güzel bülbül gibi sesinden başka bir güzel türkü geliyor. Evet, Canan çalda söylüyor biliyor musunuz? Evlerinin önü yonca diyeceğiz.
1: Biraz tempoyu yükseltiyoruz. Evet. Evlerinin önü yonca diyeceğiz hep birlikte. Buyurun.

0: Bu akşam da bir şarkıdan bir türküye, bir hatıradan başka bir hatıraya uzandık.
1: Evet efendim, çünkü başka sahnede her eser başka bir hikaye, her hikayede başka bir yolculuk demek.
0: Efendim, bu yolculukta bu akşamda bizlere eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Efendim, notaların konuştuğu, duyguların dile geldiği başka sahneden şimdilik tabii ki ayrılıyoruz ama...
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın efendim.
0: Hoşçakalın.

0: Bayanlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi Bayanlar Baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hep birlikte.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi size sizden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oluyor. E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell'in çözüm gücü var.
9: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

Efendim çok teşekkür ediyoruz alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü Deryası bugün yine çok güzel iki misafiri ağırlayacak ve birbirinden güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Kuvvetli alkışlarınıza Selahattin Alpay geliyor.

Efendim, Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Ve bizi ekran başında izleyen değerli dinleyicilerimize de buradan Türkü Deryası'ndan saygılarımızı, sevgilerimizi şimdiden lütfen kabul buyursunlar. Partnerimle beraber, yani bu da bir tangolaşmış mı bir partneri. Ya diyor ki arkadaşım da bu partnerim ayakta taş. Değil mi yani? Evet. Tekrar şerefler verdiğiniz sağ olun ve hemen her programda bu son 5 programda söyleyeyim.

0: Dediğim bir şey var. Ahde vefa hiçbir zaman unutulmaz. Diyorum ki göstermiş olduğunuz yakın ilgiye, teveccühlerinize layık olmaya çalışıyoruz. Türkü deryası olarak sağ olun, var olun diyorum. Ve diyoruz ki.
1: Ve diyoruz ki efendim çok kıymetli iki konu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: İlk konuğumuzu yüksek müsaadenizle huzurlarınıza davet ediyorum. Nurcan Selçuk geliyor.
0: Güzel alkışlarınız.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Bravo. Ağzına sağlık canım
0: sağ
1: benim.
0: Sağ olun Gel. Hocam, çok teşekkür ederim.
1: Gel canım. Efendim Buyurun. Nurcan benim hemşerim, Malatyalı. Evet. Efendime söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bugün Başlarız. Yine evet. TRT'nin çatısı altında sizlerle beraber, sazen de çok güzel hocalarımla beraber ve böyle kıymetli konuklarla beraber olmak benim için onur verici.
1: Sağ ol
0: çok
1: canım.
0: Mutlu oldum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız Hamdi hocamla siz. İyi ki
1: çok
0: yüreğiniz var olsun, daim olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol canım. Tekrar hoş geldin öyle. Diyoruz ve...
2: Ve ikinci misafirimizi... Davet ediyoruz efendim kuvvetli alkışlarınızla Elazığ'ın çok önemli bir sesi Ahmet Yüce geliyor.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ediyorum abiciğim. Sağ olun.
2: Evet, sizler de hoş geldiniz. Ahmet, sen de hoş geldin.
0: Eyvallah, hoş bulduk.
2: Sefalar getirdin. Evet, bugün yine bir türkü şöleni yaşayacaksınız. Bir tarafta Malatyalılar var çoğunlukta. Bir tarafta Elazığlılar.
0: Tek kaldım.
2: Benim ne olduğum belli değil. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Ahmet deyince efendim aklıma bugün, pardon, iki gün evvel Gürün'den arıyor. Abi diyor, burada bir dönerci var ya abi diyor. Var ya, parmaklarını yersin diyor. Hiç belli değil, değil mi döner yediğini?
2: Yok yok, çok fit maşallah.
0: Ama
2: can boğazdan gelir be abi.
1: Aynen öyle. Fakat dedim ki oğlum ne giyeceksin dedim. Abi dedi, hele bakalım, Allah büyüktür dedi. Ben ne biliyorum, pişti olacağız, hele bak.
0: Ama abi Canan ablayla biz konuştuk. Ben dedim siyah giyeceğim. Dedi ben o zaman babamı ona göre giydiririm.
1: Evet.
0: Yani benden çıktı.
1: Evet, canın sağ olsun. Tekrar hoş geldin canım,
0: hoş
1: benim.
0: Abi.
1: Sağ olasınız,
2: İkiniz
1: var olasınız. Binlerce teşekkürler.
2: Sizler de çok şıksınız.
3: Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun.
2: Çiçekler içinde böyle hakikaten mevsimi yansıtan bir kıyafet olmuş.
3: Cıvıl cıvıl olsun dedim, böyle içimiz güzel olsun.
1: Bir şey de söylemeden geçmek istemiyorum. Murat kardeşimin bunlar hediyesidir. Bu bizim yani koltuk takımımız. Efendime söyleyeyim. Buradan tekrar ona candan teşekkürler ediyorum. Güzel alkışlarınızı rica edeyim.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Evet.
2: Evet. Yani daha çok böyle türkülerle ilerleyelim. Sonra da sohbet edelim dilerseniz. İkinizle de böyle mümkün olduğunca sohbet etmeye çalışacağız. Ben bir eserle devam edeyim. Hepinizin çok sevdiğini düşündüğüm bir eserle devam edeceğim. Candan ileri diyeceğiz efendim.
1: Alkışlar.
2: Sizlerin de katılımlarıyla. Alkışlar.

0: Yüreğine sağlık kıymetli hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarınız orkestramız için gelsin.
2: Evet, her zaman dediğim gibi bu alkışa 3 günlük gelin yerinden kalkmaz vallahi inşallah. Şimdi yerini buldu.
1: Çok sağ olun, harikasınız.
2: Ayrıca şefimiz gözümüze bakıyor.
1: Selçuk Murat Kızıl Ateş yönetimindeki bu güzel orkestra için efendim. Hakikaten alkışlarınız az. Biraz daha kuvvetli alkışlarınızı istiyoruz.
2: Evet.
1: Nefesli de Volkan kardeşim ve Kanlı da Deniz abime çok teşekkür ediyorum. Eşlikler için harikasınız. Çok teşekkürler tekrar.
2: Eğer tek tek sayarsa program bitecek.
1: Hayır, bu türküde özellikle eşlik ettiler. Ruhlarını kattılar. Var olun.
2: Evet, ve hemen Diyarbakır'a götürüyorum ve diyorum ki Suryani. Evet.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için geliyor.

0: Canlar teşekkürler.
1: Bravo.
0: Canlar teşekkürler.
2: Ağzınıza sağlık abi.
3: Yüreğinize canım sağlık hocam. Benim.
0: Evet.
3: Yüreğiniz dert görmesin.
1: Alkışlarınız hocam. Nurcan Selçuk
3: teşekkür
1: için gelsin.
3: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bravo.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzına sağlık kardeş.
0: Eyvallah abicim.
1: Yüreğin görmesin.
2: Bu Kerkük Türküsü'nü milattan önce okumuştum. İlk önce ben okumuştum. Ağzına sağlık diyorum
0: çok
2: kardeş.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Var olasın. Sağ olasın.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ve diyoruz ki sen yine Diyarbakır'a abi beraber okuyacağımız Hamdi kardeşimle güzel bir duygusal, böyle bir duygusal dediğim zaman bütün türkülerimiz duygusal ama bunu biraz daha böyle bir kırtık daha farklı. Diyoruz ki aşk kalbimde yer almış, atma bana bu taşları diyoruz. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum ama ben bir şey söyleyebilir miyim?
2: İki şey söyle.
1: Yok mu arttıran diyorum. Efendim ben huzurlarınızda hem ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizden hem sizlerden müsaade isteyerek kıymetli abimden hakikaten gönlümün ne kadar razı olduğunu dile getirmek istedim. İyi ki varsın abi. Beni evlatlarından, kızlarından ayırt etmedin. Bana el verdin ve bana destek oldun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Canımsın benim.
1: Seninle birlikte bu yolda yürümek, senin gibi bir duayenle birlikte aynı ekranı paylaşmak. Senin çok beğenmesen de partner kelimesini partnerim olman hakikaten benim için çok gurur verici abi. Çok teşekkür ediyorum.
2: O partner neyle yeğilir, ne içilir ben de anlamadım ama neyse Allah da getir.
1: Harikayız değil mi biz ya? Ne düşünüyorsunuz?
2: Ben o zaman bu övgülere layık olmaya çalışacağım. Gel alnından mı öpeyim canım?
1: Canımsın benim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Var olun.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Sağ olun.
2: Ağzınıza sağlık.
0: Geldik, şimdi gittik, ben anladım senin Trabzonlu olduğunu.
3: Evet, Karadeniz'i hissettik vallahi. Bir Karadeniz'e gittik hocam gerçekten.
1: Çok teşekkürler. Ne mutlu Karadenizliymişim gibi bir imaj verebildiysem. Eyvallah.
0: Efendim şimdi okuyacağım türkü Malatya'dan, Malatyalı Fahri Kayan'dan, Allah Nurlar İçine Yazık. Çok klasik bir türkü. Hepinizin bildiği güzel bir türkü. Eşlik ederseniz çok sevineceğim, onur duyarım. Ve istek sahibi de şu anda aramızda oturuyor. Benim çok değerli ağabeyim Mehmet Gültekin. Evet, buyurun diyelim.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için gelsin.

0: Saygıyla, sevgiyle efendim. Binlerce teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: Arkasın abicim. Evet. Yüreğin nefesinden görmesin.
2: Sağlık hocam. Ağzınıza var olun, sağlık. Daim olun.
1: Evet, artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hızlı türkülerimizi
0: geldi geçti ya.
1: Seslendirelim Nurcan'cığım. Sen evet. De sıra sanırım. Ne seslendireceksin bizim için?
2: Ne seslen? Gafil Gezme Şaşkın. Gezme bu da hayat dersini böyle öğreten bir türkü gibi
0: hadi
2: geliyor
0: bakalım
2: bana.
0: Hocam.
1: Hakikaten öyle. Evet. Çok anlamlı sözleri var. Evet. Alkışlarınız Nurcan Selçuk için gelsin efendim.
2: Sağ olun.
1: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Çok sağ olun, var olun.
1: Bravo.
2: Ağzına sağlık canım
0: benim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
3: Nurcan'ım. Ağzına sağlık.
1: Evet, çok az vaktimiz kaldı. Ahmet, hemen senden de son eserini alalım.
3: Yürüyorum dikenlerin üstünde diyelim şöyle. Hayır, teşekkürler, sağ olun.
1: Alkışlarınız Ahmet Yüce için gelsin.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Bravo.
2: Hocam özür dilerim. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım benim.
3: Yüreğine sağlık hocam.
1: Evet.
0: Teşekkürler.
1: Bir Türkü Deryası programı yine sonuna geldik efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. İlk önce şerefler verdiniz ve ekran başındaki izleyicilerimize de buradan saygılar, sevgilerimi sunarken bir dahaki haftaya Türkü Deryası'nda tekrar buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi lütfen kabul buyurun.
4: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Yapımda, yönetimde eline emeği geçen tüm arkadaşlara da buradan yine sevgiler, saygılar diyoruz.
4: Öyle ve efendim diyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Nurcan, sevgili Anne'ye hoş geldiniz.
3: Tekrar.
4: Yine bekliyoruz efendim.
1: İnşallah.
4: Gelecek programlarımızda.
1: Hadi buyurun.
4: İyi ki varsınız. Efendim, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkürler.
3: Sağ olun.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma. Bir kabire koyacaklar, unutma.

0: Bir Hoş Seda Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Bu sezon dilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir Müziğin Kanunu programına da hoş geldiniz. Ben Hakan Güngör, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akatay. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyoruz efendim. Bugün çok özel bir konuğum var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok yetenekli, inanılmaz tatlı. Devrim Yakut. Devrimciğim, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Devrimciğim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederim her şeyden önce geldiğin için.
1: Ay ben teşekkür ederim canım.
0: Çok şanslıyım ben ki böyle bir telefon ettiğimde Hakan'cığım ne demek? Tabii ki geliyorum diyen senin gibi dostlarım var.
1: Çok şükür, ne
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Oyuncular için şarkı söylemek çok heyecan verici ve çok nasıl söyleyeyim, mesleğimizin böyle olmazsa olmazlarından, ama her profesyonel de olmadığımız için mesela tiyatronun içinde şarkı da söyleriz. Dolayısıyla senin gibi bir isimden ve böyle değerli bir orkestradan teklif gelince ben, inan bana bak şöyle oluyor. Geçen sefer de gelmiştim ya. Böyle insan kendini kötü hissettiği zamanlar olur ya.
0: Evet.
1: Öyle zamanlarda gözümü kapatıyorum. Ay ne güzel şarkı söylemiştik diyorum. Bu anları hatırlatıyorum.
0: Daha önce seni Latenli programımızda ağırlamıştık,
1: evet,
0: sevgili Meral'le beraber.
1: Evet, bütün içtenliğimle söylüyorum, öyle oluyor.
0: Ne mutlu bizim için. Çok teşekkür ederim hakikaten. Biz aslında çektiğimiz her programı bir iş olarak ya da bir böyle hadi şunu da yapalım diye değil de gerçekten bir anı kalsın diye. O mantaliteyle,
1: evet,
0: o anlayışla,
1: hakikaten.
0: O sevgiyle, saygıyla çektiğimizi ben biliyorum. Ve bütün kardeşlerim, bütün arkadaşlarım da aynı duygular içerisinde.
1: Biliyorum,
0: o yüzden
1: evet.
0: Özellikle çağırdığımız konuklarımızın da böyle yaklaşması bizi çok mutlu ve çok duygulandırıyor.
1: Aksi zaten imkansız. Evet.
0: Canım çok teşekkür ederim. Peki sana bir şey soracağım. Devrim Yakut'un içindeki devrim nasıl?
1: Ya ben kendiyle savaşma bahsini biraz biraz serbest bırakmış biriyim son 5-6 yıldır. Ya çünkü gördüm ki oradaki yorgunluk aslında yapabileceğim bir sürü şeyi yapmama engel teşkil ediyor. Ya oraya harcayacağım, yani o savaşa harcayacağım enerjiyi daha yeteneklerimi parlatmaya harcamanın daha mantıklı olduğunu keşfettim ben. Bir de tabii yaşla beraber insan şunu keşfediyor. Ne istemediğini çok iyi anlıyorsun.
0: Ne istediğin değil de ne istemediğin.
1: Gençken hep ne istediğimizin peşinde koşarız.
0: Evet.
1: Belli bir yaştan sonra ne istemediğimin peşinde koşuyor. Ben neyi yapmak istemiyorum. Ve büyük bir özgürlük tabii 50 sonrası. Yapmak istemediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Tabii ki bir toplumda yaşıyoruz ve mecburiyetlerimiz var. İşimiz, gücümüz var vesaire. Onlardan azade olarak söylüyorum. Dolayısıyla biraz senin gibiydim ben de. İçeride çok mücadele eden vesaire. Biraz kendimi hafiflettiğimi düşünüyorum ama biraz.
0: Değil mi?
1: O... Tam olarak bitmiş değil. O bir natura çünkü.
0: Bir de sanatçı olmanın da içinde bir hani doğasında var ya, o ruh halidir sanatçı olmak.
1: Tabii.
0: Yani mesela deriz ya, çok muhalifsin deriz mesela. Hı-hı. Aslında sanatçı kendine muhalif, hiçbir şeye muhalif değil aslında.
1: Ya şöyle, oradaki muhalif hep yanlış anlaşılıyor.
0: Evet.
1: İtiraz etmezseniz ortaya bir ürün çıkaramazsınız.
0: Evet.
1: Yani,
0: ben de ondan bahsediyorum.
1: Mimar da olsanız, ressam da olsanız, sanatçı da, şarkıcı da olsanız, bir enstrüman da çalıyor olsanız mutlaka ustaların oldu senin, değil mi?
0: Tabii, mutlaka.
1: Ama en beğendiğin ustanın çalma halinden bile ben orayı bir de şöyle mi denesem? İşte tam orası bizim muhalif ve itiraz eden tarafımız aslında.
0: Bravo, evet.
1: Aksi halde üretimin, ya bence insanlık böyle ilerleyen bir topluluk. İnsanlık böyle ilerledi, bilim böyle ilerledi, tarım böyle ilerledi. İtiraz etmeden olmuyor.
0: Şimdi biz çalıyoruz mesela, işte prova yapıyoruz. Hadi kayıt diyoruz. İşte Mehmet abi diyor ki ben burada bir şey yapayım. Bir soloya giriyor. Sonra her şey yolunda gibi geliyor biz dinlerken. Ben diyorum ki içime sinmedi. Bir daha işte burada başlıyor muhaliflik.
1: Evet.
0: Ya da ben bir kanun çalıyorum. Halbuki çok güzel gidildiğini duyuluyor,
1: bir de buna
0: düşünüyor.
1: Ekleme yapmak isterim.
0: Evet.
1: Sanatçının itirazı ya da muhalefeti biraz kalbiyle de ilgili. Yani ben sanki ruhumuza Yaradan'ın sesi üfler gibi gelir bana. Ya yani o sana yap der. Hepimiz için, yaratılmış herkes için geçerli bu, ama sanatçılarda bu kanal biraz daha açık gibi geliyor bana. Yani çünkü bir tür vecd hali aslında, özellikle müzik yapmak. Bana öyle geliyor. Yani o yüzden çok hayranım. özellikle bir arada müzik yapan ve ortak bir dil konuşan
0: tek vücut olmaya başlayan
1: müthiş bir şey.
0: O zaman hadi müzik yapalım.
1: Hadi yapalım.
0: Hadi yapalım.

0: Şimdi bunu birkaç defa da ben dile getirmiştim. Belki ekranları başındaki izleyicilerimiz denk gelmiş olabilirler ama ben hep söylüyorum. Şimdi bir gün Asım Ekren abimiz rahmetli
1: Rahmet eylesin.

0: bitecek.
1: Evet.
0: Keyfini çıkaralım. Zaten iyi müzisyenler burada. O yüzden hani anlar çok önemlidir ya. Anı yaşamak lazım.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun bu anlar konusunda?
1: Valla ben de özellikle belli bir yaş alıp belli bir aşamaya geldikten sonra bir takım sağlık sorunlarınız çıkıyor ya. O sağlık sorunlarınla karşılaşmak bana büyük bir öğretmen oldu. Yani demin söylediğim canın ne isterse yap, ne istemiyorsa yapmanın bir devamı da bu. Bu yap. Mesela biz yarın akşam tekrar buraya gelsek, buranın tekrarını yaşayamayacağız. Yani aynısı olmayacak.
0: Olmuyor, olmaz. Doğru.
1: Üstümüzden bir gün geçmiş olacak.
0: Doğru.
1: İşte telefondan bir takım haberler almış olacağız. İyi ya da kötü.
0: Tabii.
1: Çok mucizevi şeyler olacak belki. Aynısı olmayacak. Dolayısıyla hakikaten tekrar yok. Hakikaten hiçbir anın tekrarı yok. Ama bunu anlamak için biraz yaş almak gerekiyor. Yani 20 yaşındaki bir genç arkadaşım böyle düşünse çok sıkıcı biri olmaz mı? Yani biz hani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum artık hani. Dolayısıyla ben elimden geleni yapıyorum. Her zaman mümkün olmuyor elbette ama.
0: Yani yaş almanın şöyle bir güzelliği var ama şöyle de bir değişik de bir şey var. Yani sürekli yeni bir istasyon geliyor.
1: Tabii.
0: Sürekli yeni bir şey. Bu yaşa geliyorsun o çıkıyor. Öbür yaşa geliyorsun o çıkıyor. Bitmeyen, ben yıllar önce TRT Gençlik Korosu'nda, o zaman yaşımda önce çocuk korosuna, sonra gençlik korosuna başladığımda çok küçüğüm. Dedik ki ya sürekli sınav oluyor. Bu ne dedik ya, her sene her sene. Hocam dedik, rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve yanında Tarık Kip vardı. Hocam dedik, bize böyle sınav mı olacağız dedik. Hakan'cığım ömür boyu sınav bitmez dedi yani.
1: Bitmez, evet.
0: Yani aslında hep bir sınav, hep bir şeyler iyi ya da
1: Ne
0: kötü.
1: mutlu ki,
0: Bir,
1: tabii.
0: evet, ve bundan aslında mutlu olmak
1: Evet.
0: lazım. Hani
1: En büyük
0: mutluluk ya da
1: öğretmen.
0: mutsuzluk hiçbir zaman sonsuza kadar değil ya. Evet, en
1: En
0: büyük
1: büyük
0: öğretmen doğru.
1: öğretmen
0: O zaman
1: sınavlar.
0: şöyle güzel bir şarkı daha söyleyelim.
1: Söyleyelim.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, hep bakıyorum böyle çok naif şarkılar seçiyorsun. Sezen Aksu seviyorsun.
1: Çok
0: Sevmeyen
1: seviyorum.
0: var mı?
1: Evet,
0: belki
1: sevmeyen yok.
0: gerçi olabilir de sevmeyen de olabilir ama şarkılarını sevmeyen çok
1: Çok
0: azdır herhalde.
1: çok nadirdir
0: Çok
1: yani, çok
0: nadir değil mi?
1: nadir.
0: Bazı insanlar.
1: Büyük Ozan.
0: Bir gün Ajda Pekkan, yine ondan örnek vermek istiyorum. Sohbetimizde dedi ki bana, Hakan'cığım ben bile Ajda Pekkan'a hizmet ediyorum.
1: Çok tatlıymış, doğru.
0: Sen sinema değilsin. Bir şey
1: Evet.
0: yapacaksın ama yapamıyorsun. Sen bunu yaşıyorsun
1: Müthiş bir
0: da eminim
1: sorumluluk.
0: yani.
1: Yok yani Ajda Hanım'ın yaşadığı şeyi benim yaşama ihtimalim elbette yok. O bir işte yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. O bir star yani, o bizim Ajda'mız. Şimdi şöyle biz oyuncular biraz evlerin içine giriyoruz. Bir başka biri olma haliyle. Dolayısıyla başka biri olduğumuz zaman çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici. Bizdeki öyle değil. Yani hele burada Ajda Pekkan gibi bir stardan bahsediyorsak, onun hayatı zor olmalı. Yani işte okuduğum şeylerden hatırlıyorum. Galiba vapura binmeyi özlediğinden bahsediyordu. Bizim öyle bir durumumuz yok. En azından benim yok.
0: Rahat rahat biniyordur.
1: Evet. Ama bu anlaşılır
0: Ama
1: yani.
0: sen de bak şöyle söyleyeyim. Sen de çok, ne derler ona, anaç mı derler, sıcak mı derler bilmiyorum. Tam ben de bu tip şeyleri çok da beceremem, bu tip kelimeleri kullanmayı, ama ya çok cana yakın.

0: Çok böyle sanki sarılası insan öpüse geliyor. Yani
1: Canım
0: böyle,
1: benim. Her zaman
0: canım benim. Vallahi o kadar seviyorum ki yani böyle bir
1: Teşekkür
0: hani
1: ederim.
0: senle tanışalı zannediyorum çok eskiden bir göz aşinalığımız
1: Evet,
0: var
1: evet.
0: ama bir 6-7 senedir çok fazla böyle bir
1: Evet.
0: şeyimiz var. Yani sanki böyle yıllardan beri çok geçmişten beri gelen bir
1: Ne
0: dostumsun,
1: mutlu bana,
0: arkadaşımsın,
1: canım benim.
0: kardeşimsin gibisin
1: Sen
0: vallahi.
1: de öyle, bil
0: Çok
1: mukabele.
0: teşekkür ederim. Müzikle hiç öyle ama şey anlamda bir profesyonel bir anlamda ilgin olmadı değil mi? Hiç olmadı. Yani bir enstrüman çalma
1: Hayır,
0: ister
1: maalesef.
0: miydin?
1: İsterdim. Yani fazla merakları olan biriyim ben. Yani merak edip bir sürü hobisi olan biriyim. Bir tek enstrümanla ilgilenemedim. Neden bilmiyorum. Bir denk gelmedi herhalde. Çok kıskanırım enstrüman çalan insanı. İşte Allah'tan o tutkumu biraz şarkı söyleyerek gidermeye çalışıyorum. Yine tabii ki amatörce. Öyle çok müzik dinlenen bir evde büyüdüm ben. Yani aslında evimizin erkekleri, yani sülalenin erkekleri hep bir enstrüman çalarlar. Kadınlar genelde
0: Söyler.
1: söylerler.
0: Söyler.
1: Evet. Dolayısıyla Zülfiyare dokundu
0: Ciddi mi? Hay Allah ya.
1: yani.
0: Eskiler hep böyle bir şeyler çalarlarmış.
1: Evet,
0: Söylerlermiş.
1: evet, evet.
0: Ben şeye gitmiştim. Şu anda tam hatırlayamıyorum ama Rusya tarafında bir yere gittim. Bir grupla gitmiştim daha doğrusu. Bir ailenin evine götürdüler bizi. Ailenin bütün fertleri dört sesli bir akapella bir şey okudu.
1: Ne kadar müthiş bir
0: Ya
1: şey.
0: inanamadım. Hani biz de tamam evet okuyoruz şarkıları ama bildiğin orkestra gibi adamlar okudular. Ne kadar güzel bir şey. Ve çok iyi piyano çalıyorlar. Çok iyi enstrüman
1: Tabii,
0: çalıyorlar.
1: müthiş bir altyapı tabii.
0: Bir gün bana şey demişti birisi. Ülkendeki yani Türkiye'deki dinleyiciyle Avrupa'daki dinleyiciyi karşılaştırırsan nasıl bir sonuç? Bizde biraz şöyle bir şey var. Mesela bir konsere ya da bir şey. Yani eğlenmeye gidiyoruz. Ama yurt dışında öğrenmeye gidiyor daha çok. Özellikle klasik müzik
1: Tabii
0: konserlerinde.
1: tabii tabii tabii.
0: O çok istiyorum aslında böyle müzikle çok ilgilenen bir topluluk olalım. Zaten ilgileniyoruz ama daha çok olsun. Sanat çünkü zevki geliştirir ya. Zevkli insana daha güzel yaşamak, daha güzel şeyleri yaşamak
1: Bir de
0: ister.
1: şifası var yani,
0: Evet.
1: insan iyileşiyor, ben öyle hissediyorum yani,
0: Evet.
1: büyük bir ilaç.
0: Çok.
1: Ya dinleyen için de, uygulayan için de, aynı şeyi tiyatro için de düşünürüm. Yani izleyen için de, yapan için de çok şifalı alanlar bunlar. Yani çok bizim omuzlarımızı gevşeten, hayal gücümüzü tetikleyen, bizi buradan alıp bir sürü yere götüren. Astral seyahat dedikleri
0: Evet
1: bu olsa
0: doğru.
1: gerek, bizi alıyor bir şarkı değil mi? Nerelere götürüyor?
0: Kimdi birisi sahnede çalarken bitmiyor bir türlü solosu. En son böyle yapmışlar. Abi falan.
1: Gitmiş.
0: Yok bitmiyor bitmiş. Hadi biz de bir astral seyahat yapalım.
1: Hadi.
0: Bir parça daha yapalım.
1: Olur.

0: Devrimcim, ağzına sağlık. Şimdi
1: Teşekkür
0: finale
1: ederim.
0: doğru gidiyoruz. Ama tabii sevgili eşin aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda sanatçı. Benim de çok yakın arkadaşım. Alper'le beraber geldim buraya biliyorum. Ben de sen içeride hazırlanırken Alper'e dedim ki bir sürpriz yapalım. Ben dedim seni de lütfen davet etmek istiyorum. Böyle bir beraber bir şarkı söyleyelim dedim. O yüzden sana bir sürpriz yapıyoruz. Bak
1: Ay,
0: sürprizi de söylemiş oldum. Nasıl?
1: şahane.
0: Alper'cim gel lütfen. Lütfen Alper'cim. Evet alkışlıyoruz
1: Hoş geldin Alperciğim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin canım.
0: Şimdi
2: Hoş bulduk.
0: Alper'le ilgili ben şöyle bir şey duymuştum. Çok gülmüştüm. Bir arkadaşıma dedim ki Alper ne yapıyor dedim. İyi abi dedi. Ya biliyor musun dedi. Adama soruyorum dedi. Nasıl işler diyorum dedi. Gene öldük demiş. Abi şu öldük beni bir anlat ya. Çok güldüm. Yemek yiyordum ya. Gene öldük ne demek ya. Hep ölüyor musun oyunlarda ne
2: Yok
0: yapıyorsun?
2: öyle değil de yani o işte Kurtlar Vadisi'nden sonra bir suç dizileri falan geldi. Ondan sonra anti kahraman olduğun zaman
0: Evet.
1: Öleceksin başka.
0: Mutlu son.
2: Mutlu son.
1: Tabii
2: onlar, ben öleceğim, onlar mutlu son olacak.
0: Ama çok komik
1: işte,
0: ya. Nasıl işler? Geri öldük abi.
1: Yeni bölümde ölüyorum ben.
0: Şimdi biraz önce sordum, geri ölüyorum öbürüm.
1: Evet, yeni ölüyor.
0: Allah uzun ömürler versin. Çok komik adamsın ya.
1: Amin.
2: Ben 4-5 dizide öldüm yani.
0: Bayağı usta olmuşsun yani.
2: Çok güzel ölüyorum.
1: Tövbe
0: ya Rabbim. Ama doğru söylüyor adam mafya filminde oynuyorsa nasıl ne yapsın sürekli yaşayamaz ki yani. Bir yerde
1: Tabii
0: bir, bir tehlikeli bir adam yani.
1: Tehlikeli.
0: Hay Allah ya. Şimdi Alper'cim bizden istiyorum ki finali beraber bitirelim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Bir tane de şarkı ben düşündüm ama eğer seslerimiz uygun görürse La Minör'den çalsak.
2: Ben şarkı söylemek istemiyordum ama mecburen.
0: Bak mikrofonu biraz hazırlattırdım yani. Böyle veda ederken üçümüz beraber veda edelim istiyorum.
2: Edelim.
1: Tamam.
2: Edelim.
1: Nazlanma hadi
0: Nazlanma.
1: Nazlanma.
0: Lütfen bak ölürsün. Vallahi programın sonunda Allah korusun.
1: Allah
0: hepimize uzun ömürler
1: korusun.
0: Versin.
1: Allah korusun.
0: Şaka bir yana. Hakikaten yani
2: Siz girin,
0: çok güldüm ya.
2: Aradan
0: tamam biz girelim
2: ya.
0: Müsaade edersen girelim. Ama bak usta adam. Hadi o zaman. Saygıdeğer izleyiciler hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor ve Allah'a diliyoruz. Devrimciğim lütfen sen de.
1: Efendim hepinize sevgiler, saygılar, güzel zamanlar diliyorum.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Süper. Yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık.
1: Çok efendim, teşekkür ediyorum.
0: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, yepyeni bir 90'lar akustik programında birlikteyiz. Çok değerli bir konuğum var yine bu akşam. Sevgili Şahsenem.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sen bütün farklılığınla, yani müzikteki o kendine has

0: sınırlarınla hem tabii doğduğun toprakları da yansıtarak hem de kendi içinde var olan o cevheri onunla birleştirip nefis bir sentez eşliğinde bizlere sunarak tanıştırdın kendini.
1: Teşekkür
0: Ve
1: ediyorum.
0: seni ilk öyle tanıdık. Daha sonra da hiç o çizgini bozmadan yıllardır hepimizin hafızalarına, gönlüne kazınmış şarkılarla birlikte üstüne yeni şeyler de üreterek tabii bugünlere kadar geldik. Çok şükür sağlıkla, afiyetle. Sendeki müzik aşkı veya nasıl keşfettin bunu? Yani müzikle alakanı herhalde çocuk yaşlardan itibaren. Çünkü o böyle bir şey zaten.
1: Benim annem çocuk anaokulu öğretmeniydi. Kalabalık aileydik. Ve 3 yaşından beri yani insan doğarken zaten sanatçı doğar. Ben yorumcu doğmuşum. Allah o kulağı da vermiş. 3 yaşımdan beri gidip anaokulda konser veriyormuşum ben.
0: Süper.
1: Sonra ortaokul, sonra lise derken, sonra da üniversite derken oralarda hep önemli yarışmalarda ve profesyonel anlamda da ilk pop yarışmada hep birincilik ödülü aldım. Nerede yarışma varsa ses yarışması hemen beni öne atarlardı. Ben mutlaka birinciliği alıp gelirdim. Ve tabii Özbekistan'ın devlet sanatçısıyım. Sinema oyuncusu, dans hocası, Rus Dil Edebiyatı bölümü mezunu. Ben konservatuvar okumak istedim ama ailem karşı çıktı. Ne kadar karşı çıksalar da ben ülkemde çok başarılı bir sanatçı oldum. Ailevi tabii ki karşı çıkma olaylarından dolayı Türkiye'ye kaçtım sonra. Çünkü çok sürekli yasak vardı ama ülkemde artık tanınmış ve artık başarılı olmuş bir sanatçıydım. Sonra Türkiye'ye geldim, ikinci sanat hayatıma başladım.
0: Ya evet, orada bir olay yaşandı yani. Orada bir şahsenem oldu. Sonra gelip burada sıfırdan tekrar.
1: Orada devlet sanatçısıyken hem Sabah grubunun ünlü grubun solistiydim. Şahsenem Kılıçova olarak tanınıyordum. Uzun saçlı Şahsenem Kılıçova. 16 yaşında ben devlet sanatçısıydım. Türkiye aşığı bir insanım. Ben Türkiye ve Türk insanına aşık bir insanım. Ve Türkiye'ye
0: Ne
1: geldim,
0: güzel.
1: 4 sene şarkı söylemedim. Ama ben Özbek Türk'ü olarak sanatımı icra etmeden önce bir Türk halkını yakından tanımam ve Türkçe öğrenmem gerekiyordu.
0: Evet.
1: Önce Türkçe öğrendim. 4 sene şarkı söylemeye işimin sebebi çeşitli kol işlerinde çalıştım. Halka karıştım. Sonra 95 senesinde klip müzik yapım Burhan Şeşen vardı o zaman. Ortaklarından biriydi. O beni keşfetti. Oturduğum evi kiralamaya geldiler ve öylece ilk albüm çalışması bana teklifi yapıldı. Hayatımın uğurudur Burhan Şeşen. Ona buradan sevgilerimi iletiyorum. Sonra ben ilk albümümü yaptım ve ama hep Özbekistan'daki kompozitorların eserlerini okudum.
0: Peki
1: Orada sevilen şarkıları.
0: sen burada kalıp müzik yapmaya karar verdikten sonra ailenle aranda bir şey oldu mu?
1: Uzak durdum.
0: Sıkıntı oldu.
1: Annem babam hayattayken hep onlara yardımcı oldum. Hep annem de geldi gitti. İlk geldiğim sene babamı kaybettim ama kardeşlerle görüşmüyoruz çünkü sakat.
0: Anladım.
1: Anne baba ölünce artık herkesin kendi hayatı var. Kocaman insanlar olduk artık. Madem kavga var, kavgada hiç sevmem. O yüzden diyorum ki görüşmesek daha iyi olur.
0: Sen burada özgürce müziğini yapıyorsun. Zaten senin için de önemli olan o, anladığım kadarıyla.
1: Yani kolay değil Türkiye'ye gelip başarılı olmak. Bir de
0: Ya
1: özümüzden birisi kabul olmak
0: aynen öyle, çünkü çok
1: kolay
0: zor bir
1: iş
0: iş. Ve sen öyle şarkılar yaptın ki başarılı olmaman ve sevilmemen mümkün değildi zaten.
1: Teşekkür
0: O
1: ediyorum.
0: yüzden hakikaten o dönem çıkarttığın şarkılar hepsi birbirinden güzel.
1: Teşekkür
0: Ve
1: ediyorum.
0: unutulmaz şarkılar. İstersen bir tanesini daha çalalım şimdi.
1: Çalalım. Hadi
0: Ondan
1: bakalım.
0: sonra
1: Hangisi
0: sohbete
1: geliyor?
0: kaldığımız yerden
1: Gözyaşlarım
0: devam et.
1: anlatır geliyor galiba.
0: Gözyaşlarım anlatır. Kürt bir şarkı bu. Ve
1: Hadi
0: Şahsenem'den dinliyoruz.
1: bakalım. Hadi bakalım o zaman.
0: Yani.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Yüreğine sağlık.
0: Ellerine sağlık.
1: Hakikaten çok güzel şarkı ya.
0: Çok teşekkürler.
1: Peki Türkiye'ye geldin. Artık işte burada ön hazırlıklarını yaptın. 3-4 sene albüm hazırlığına girildi.
0: İlk seyir albümü yapıldı. Ve imaj konusu. İmaj benim
1: orada
0: gözümde olan bir şey.
1: Orada şarkılar nasıl seçildi yani mesela?
0: Şarkıları önceden seçmiştik biz yıllar evveli.
1: Ha.
0: Evet, Ulubey Hekimoğlu ile birlikte geldi, birlikte geldik biz Türkiye'ye ve orada sevilen ve Ulubey Hekimoğlu'nun eseriydi deminki ve en güzel şarkılar Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde sevilen ve çok meşhur olan ve çok önemli kompozitorların eserlerini okuduk. Hatta şarkı okuma şekli de farklıdır. Aynen bir Özbek gibi anlattık, bir Tacik gibi anlattık. Birebir tercümeler yazıldı. Günay Çoban sözlerini yazdı. Tabii ki ben Türk dünyası müziği yapıyorum. Yani Türk dünyasından gelen, özümüzden gelen bir sanatçıyım. O yüzden imaj olarak da özümde olan imaj. İşte benim gümüş takılarım meşhur. Evet, o taçlarım, o kaftanlarım hala onu taşıyorum. Tabii ki oranın folklorik kaftanları var. Onlarla birdenbire çıkmak istemedim. Biz dedik ki oranın müziğini Türkiye kulağına göre uyarlayalım. Çünkü evet, ben Türkiye'deki müzik kulağını da öğrendim müzik zevklerinde. Kendi müziğimi nasıl sentezleyebilirim? Nasıl insanları zorlanmadan bir anda içlerine girebilirim kendi müziğimle diye. Bunun üzerinde çok düşündüm.
1: Tabii.
0: Ve her şeyden önce şarkı söylemeden önce, sanatını icra etmeden önce Türkiye'de müzik yapacaksan önce Türk halkını iyice tanıyacaksın ve güzel Türkçe öğreneceksin, oturma kalkmayı öğreneceksin. Bunlar çok önemliydi. 4 sene boyunca ben bunları öğrendim ve ben sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Çok konserlerde yol aldık. İlk albümde başarılı oldum. Sonra derken ikinci albüm, üçüncü, dördüncüler yaptık. Evet. Sonra 5 tane single yaptım. TV programları yaptım. Radyo programı yaptım yine Türk dünyası müziğiyle ilgili. Şimdi yine özel bir kanalda bunu televizyon haline dönüştürdüm. TV programı olarak yapıyorum. Şahsenemle Türk dünyası müzikleri ve o kulaklara aşina ettiğim ya da Türkçe okuduğum mesela Yüreğim Eskender Aşk'a biraz sonra okuyacağım şarkı.
1: Şimdi okuyacağız.
0: Aslında Tacik besteci Daler Nazar Fındır.
1: Sözünü kestim. Bağla keseyim sözünü. Hı-hı. Bu parçayı okuyalım sonra bunun üstüne konuşalım.
0: Okey, tamam.
1: Yüreğim Eskender'i şimdi hep beraber çalıyoruz ve söylüyoruz.
0: Tacikçesi onun Çaki Çaki'dir ismi.
1: Çaki
0: Çiğ tanesi demek.
1: Süper.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Çok güzel ya, çok sempatik.
0: Bu farsçası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde farsçasıyla çok sevilir. Ben çok sevdiğim, çok bayıldığım şarkıları repertuara koydum albümden.
1: Tabii ki. Ya önce seni sevmen lazım ki onları da...

0: insanlara aktarabilirsin?
1: Evet. Ben repertuarımı hep kendim seçerim. Yani önce kendim dediğin gibi sevmem lazım ki başkası sevebilsin. Hep böyle benim eserlerim Orta Asya Türk Cumhuriyeti'ndeki bestekarların, kompozitörlerin eserleri.
0: Sadece Özbek şarkıları değil, onun dışında diğer Türkiye devletlerin şarkılarından da, yani evet, oralardan da söylüyorsunuz.
1: Evet, mesela zaten ikinci albümde ben Özbek sanat müziği okudum. Külgey şarkısını okudum. Bir tane de Özbek milli bir şarkısını okudum. Lezgi, Karagöz Boy Boy. Mesela Orta Doğu şarkıma bayılır. Orta Doğu'da da çok sayıda benim hayran kitlem oluştu. Tabii. Ve Azerice'de okudum. Azeri Türkçesini de okudum.
0: Peki sen şimdi yaklaşık işte 30 seneye yakın bir zamandır Türkiye'de yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Aralıksız mı burada yaşıyorsun? Yoksa arada gidip geldin mi bizim seni
1: hiç gidip gelmedim.
0: Görmediğimiz bir 5-6 sene var hani çocuğun da büyüttüğün, evet, dönem.
1: 35 sene yakın oldu, hiç gitmedim geldim geleli. Ama muhteşem bir konserle,
0: hiç
1: stadyum konserleriyle.
0: Hiç gitmedim derken bir kere bile gitmedim ben.
1: Gitmedim. Stadyum konserleriyle inşallah bir değil her ilde çok özleyen bir kitlem var benim, unutmayan orada. Ve oradaki benim hayran kitlelerime buradan sevgilerimi iletiyorum. Çok mutlu oldular. Çünkü seni kaybettik neredesiniz? Yani özel talep üzerine olması ve hala beni unutmamaları beni çok mutlu ediyor.
0: Tabii ki.
1: Türkiye'deki sanat yaşamında onlar takip ettiler aynı zamanda. Hmm. Ama 12 sene ara verince tabii yuva kurmak çok önemli, biliyorsun. İnsanın bir Allah bir yuvası olmak zorunda. Sonra müzikse bizim yaptığımız yeterimiz, işimiz. Ben yuva kurdum, bir evlat büyüttüm. O da benim hayatımın bir projesiydi. Tekrar müzik hayatına döndüm. Türkiye'deki sevenlerim de kaybetmiş gibi üzüldüler. Sokakta beni durdum.
0: Evet, bir ara sesin soluğun kesildi çünkü.
1: Sesinden neden bizi mahrum bıraktın diyenler, sitem edenler çok oldu. Ben dedim merak etmeyin, geliyorum yakında. 12 sene boyunca tabii ki çok projeler ürettim. Onları yapacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Bir bir hayata geçiriyoruz. Yakında i̇nşallah 6. 7. single da hazır. Onlar da gelecek. Sonra albüm olacak. TV programımıza başladık. Daha geniş şeyde de yapacağız Türk Dünyası müziği programımızı.
0: Sen şeyi de öğrenmek istiyorum. Onu bir müzik molası verelim, bir şarkı söyleyelim. Ondan sonra onu da senden rica
1: tamam,
0: edeceğim.
1: Tamam.
0: Yani bir özlem muhakkak vardır memleketine. O özlemden doğan şarkılar da çıkacaktır herhalde yeni projelerde. Yani
1: zaten bu albümde de var. Özlemez olur mu insan memleketini? İlk albümde Annemden Uzak'ta şarkım vardı mesela.
0: Dur, onu konuşacağız o zaman. Evet. Şimdi bir şarkı söyleyelim çünkü
1: hadi
0: bu
1: bakalım,
0: önemli bir konu.
1: Tamam.
0: Onu özellikle sormak istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Zaten bu özlem deyince de üstüne ayrılık güzel gitmez mi? Ayrılık.
1: Aa, çok güzel gider. Hadi bakalım.
0: Onu çalalım, söyleyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Ellerinize sağlık,
1: süper.
0: Ağzına sağlık.
1: Senin de sesine harika sağlık.
0: Harika vokaller.
1: Bu da Türkiye'de çok sevilen şarkılardan bir tanesi yine.
0: Evet.
1: Azerbaycan kökenli.
0: Evet.
1: Şimdi o özlemden bahsediyorduk.
0: Hı hı.
1: Hakikaten 35 yıldır işte başka bir ülkede ama tabii ki özümüzde bir böyle hani halklar arasında bir bütünlüğümüz var. Türk evet. kökenliyiz hepimiz. Dolayısıyla bunun avantajları ve dezavantajları neler oldu senin yaşamında?
0: Vallahi yalnızlık, yani aileden uzakta kalmak, anne baba özlemi.
1: İlk yıllarda özellikle.
0: Evet, evet. Yani çocukken biz kardeşleri iyi anlaşıyorduk ama büyüdük nedense sonradan anlaşamadık. Ama bir tane ailenden birisini sen nasılsın dememesi ne kadar kötü bir şey. Ama Allah bana burada kardeşler nasip etti.
1: Heh.
0: Manevi anne, manevi baba, manevi kardeşler, manevi abiler. İşte Allah bir taraftan alırken bir taraftan da veriyor. Çok şükür Allah'ıma. Fakat burada bambaşka bir hayat başladı benim için. Başka bir mücadele. Ne kadar özlesem de hep inancım gereği yalnız olmadığımı bildiğim için Allah yanımdadır. Nerede olursam olayım. O inancımla geldim hep. Ama tabii ki kolay olmadı. Ben sonuçta bir neticede aciz bir kulum. 4 sene şarkı söylememek. Ya ben ne zaman söyleyeceğim Allah'ın birim ben bir şarkıcıydım dediğim vakit o an pat diye kapılar açıldı. Yani
1: bir dönemde böyle ümidini kaybettin mi? Hani artık
0: 4 sene sonra evet. Ve eve gittim. Hafta sonuydu. Bir yerde tezgahtarlık yapıyordum. Eve gittim. Sonra oturduğum villa. Hemşerimin villasıydı.
1: Ne zaman bu bahsettiğin olay?
0: İşte 92'de geldiysem 4 sene sonra.
1: Tamam, albüm
0: tam
1: 4
0: sene sonra
1: önce.
0: Evet kapı çaldı. Bir baktım 4 kişi geldi. 4 ortak. Birisi de Burhan Şeşen. Ve benim duvarda afişlerim vardı. Dedi biz bu binayı kiralamak istiyoruz. Biz bir şirketi yapacağız.
1: Ha biliyorum orayı. Kiraladılar
0: evet,
1: mı orayı?
0: Evet. Güllü Sokak numara 2. Ondan sonra o ev çok inanılmaz şeyler yaşadım. O evde hem zor günlerim oldu hem güzel günlerim oldu.
1: Aa, çok enteresan.
0: Hani uğurlu geldi bana. Sonra dedi ki sen sanatçı mısın? Evet ben Özbekistan devlet sanatçısıyım. Kendim ile ilgili bilgi verince, biraz da müziğimi de dinletince, evi gezmeden önce benim sesimi dinledi. Çalışmalarımı dedi ki bizim ilk sanatçımız sen ol dediler.
1: Allah
0: Burhan
1: Allah.
0: Şeşen o yüzden çok sevgilerimi gönderiyorum.
1: Müzik direktörüydü ona. O yapım şirketinde.
0: Evet,
1: klip
0: 4 sene sabretmenin hani bir mükafatı gibiydi.

Hani gidip kapı kapı yapımcı aramak da var. Bana albüm yapın. Ama her şey böyle ayağıma geldi. Ümitlerim tam kaybedecekken. Hani derler ya, bir karanlığın bir sabahı var. Gerçekten artık tek böyle ağzına bir kere çıktı o. O gün biraz moralim bozulmuştu. Ertesi sabah kapı çaldı işte.

0: Yani oğlum da dedi ki, o da yeni nesil işte. Anne ben artık büyüdüm, sen niye sahnelere çıkmıyorsun? Baktım hakikaten büyümüş yani. Şimdi 26 yaşına geldi, ellerinizden öper, üniversiteyi bitirdi.
1: Maşallah.
0: Dedim ki hakikaten ya, ben niye sanat yaşamına dönüverelim.
1: Yani sen aslında çocuğunla ilgilenebilmek için birazcık da.
0: Evet evet, kaptırıp gitmişim.
1: Evet.
0: Yani annelik mesleği inanılmaz, yani annelik görevi diyeyim, inanılmaz bir şey yani, bir inanılmaz hissettim. Her çocuk anne deyince ben dönüp bakıyordum, benim çocuğum mu sesleniyor? Yani
1: herkesin annesi oldum.
0: Evet. Yani çocuğum sesi öbür çocukların sesine de benziyor, hepsi aynı tını, anne deyişi.
1: Tabii.
0: Bu benim hoşuma gitti, sorumluluk bir de. Ondan sonra tabii ki 2019 Mart ayından sonra sahne hayatıma döndüm. Konserler derken işte radyo programı, sonra TV programları, işte televizyon, onlar konserler, yani devam ediyoruz, gidiyoruz böyle. Yeni şarkılar, yeni projeler, yeni single çıktı İmkansızım. 4 tane yapmıştım, 5. çıktı, şimdi 6. ve 7. çıkıyor. Sonra da albüm.
1: Albüme çevrilecek onlar. Kendi beste çalışmaları var mı? Hiç yapıyor
0: var
1: musun?
0: Var, ilk albümde var mesela, Büyü var. Benim söz,
1: ha, ya, doğru.
0: Ya evet. Aslında ben 1992'de bir albüm yapmıştım, biliyor musun?
1: Öyle mi?
0: Ama o zaman Türkçe bilmiyordum. Ömür boyu bir sözleşme imza atmışım. Ondan sonra benim şarkılarım çıktı mı çıkmadı mı o albüm bilmiyorum. Sonra şarkılarım başka birine okutuldu, sorun değil.
1: Sözleşmeni kurtardın sonra.
0: Sonra Orhan Gencebay beni kurtardı, sağ olsun gerçekten bir
1: Orhan
0: abi.
1: Orhan abiye de buradan selamlarımız.
0: Evet, iyi ki selamlar. Onun yapımcısı benim abimdi. Ben Türkçe bilmiyordum o zamanlar, iyi ki çıkarmamışım. Ben yoksa gagari bigari Türkçe konuşurdum, anlamazlardı beni.
1: Her işte bir hayır var yani.
0: Evet ve yani sözleşme bile anlamıyorum yani. Hukuk dili zaten anlaşmayan bir dil.
1: Anlasan sonra, da bazen... İnsan
0: evet. Dedim Orhan abi, şimdi ben Türkçe de biliyorum, şimdi albüm yapmaya hazırım. O albümden benim sözleşmemi alıp verir misin abinden dedim. O da bana yardım etti, sağ olsun. Allah
1: sağ
0: razı olsun. Olsun.
1: Sağ olsun.
0: Türkiye'nin abisi Orhan Gencebay.
1: Öyle, aynen.
0: Gerçekten.
1: Öyle.
0: Gerçekten.
1: Şimdi Bahar Koçak'tan bir şarkı dinleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Bir Zuhal Olcay şarkısı.
0: O çok güzel. Zuhal Hanım da selamlıyoruz buradan.
1: Aranjeler de Onda Tunç yapmıştı.
0: Evet,
1: onu
0: çok değerli.
1: Allah rahmet eylesin. Onu amin, da sık sık amin. Bu programda anıyoruz. Ne güzel oluyor.
0: Ne güzel.
1: 90'ların şarkılarını çaldıkça öyle çok bugün yitirdiğimiz, aramızda olmayan birçok değerli müzisyen, abilerimiz, bizim yol göstericilerimiz birçoğu. Onlar da
0: onların kalıcı eserleri değil mi?
1: Çok da güzel şarkılar bıraktılar hakikaten.
0: Evet.
1: İyisini dinleyelim o zaman, sonra
0: hadi
1: devam
0: bakalım
1: edelim sohbetimize.
0: Buyurunuz.

0: Sağlık.
1: Çok ağzına teşekkür sağlık.
2: Bahar'cığım yüreğine sağlık. Vokalde Bahar Koçak.
1: Evet.
2: Nefesin sazlarda İbrahim Demirtan.
1: Bravo.
2: Bas gitarda Turgay Çelik.
1: Bravo.
2: Ritim ve vurmalı enstrümanlarda Ozan Gündemir.
1: Ve gitarda.
2: Klavyeli enstrümanlarda Hasan Çiçek.
1: Ve
2: gitarda Metin Özülkü.
1: Metin Özülkü.
2: Ve solistimiz Şahsenem.
1: Teşekkürler.
2: Bugün çok güzel bir program oldu bence.
1: Evet, bence de.
2: Senin
1: İnşallah.
2: Söylemek istediğin bir şeyler var mı son olarak? Şimdi son güzel bir şarkıyla kapatacağız.
1: Şimdi bomba bomba eserler geliyor. Bundan sonra hiç kopmayacağız. Senin programı severek izliyorum, hep takip ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
2: Sağ olasın.
1: Ediyorum.
2: Ben zaten teşekkür ediyorum
1: geldiğin için. Metin beni ne zaman çağıracak? Beni de çağır diye.
2: Ben teşekkür ediyorum sana
1: çok
2: geldiğin
1: için. Çok mutlu oldum. Harika kırmadın. Bir programdı.
2: Sağ olasın.
1: Başarıların daim olsun.
2: Çok teşekkür
1: benim.
2: Ediyoruz. Ve sevgili TRT Müzik izleyenleri, bir 90'lar akustiğin daha sonuna geldik. Şahsenem'de çok güzel şarkıları çaldık, söyledik birlikte.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Haftaya yine değerli bir konuğumla beraber olacağız. O gün gelinceye kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın ve çok güzel bir şarkıyla şimdi programımızı noktalıyoruz. Görüşmek üzere, sevgiler.
1: Hoşça kalın. Diliyorum.

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle yarın TRT Müzik'te. Bana kalsa her şey yolunda,
1: diyorsun ya aşkıma bakma. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
2: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
1: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
4: Senle açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
5: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor. Ve öyle başlayan bir serüven.
1: Çok enteresan ya.
0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: Evet, değerli konuklar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Türk dünyasını türkülerle adım adım gezdiğimiz uzak yakın kardeşlerimizin duygularını, hislerini, acılarını, neşelerini duyduğumuz, hissettiğimiz bir programla daha karşınızdayız. TRT Müzik ekranlarındayız. Bugün bize çok da uzak olmayan, hatta çok da yakın olan bir coğrafyada Gürcistan Türklerinin müziklerini bize dinletecek olan oranın aşıklık geleneğinin de kadın temsilcilerinden sevgili Nargile Mehdiyeva konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, Allah razı olsun. Sizler
0: Sağ
1: nasılsınız?
0: olun, sağ olun. Ben de iyiyim. Nargile Hanım benim çok eski dostum. Gürcistan'da da kendisiyle etkinlikler yapmıştık. Gürcistan aşıklık geleneğinin önemli noktalarından bir tanesi. Benim için daha da özel bir yer. Ben Artvinliyim ve orası hemen Artvin'in sınırında. Bizim Artvin'den çıktığımız zaman Batum'la başlayan bir coğrafya. Borçalı kısmında Azerbaycan lehçesini konuşan Türkler yaşamakta. Onun haricinde de yine Ahıska dediğimiz bölge orada yer alır. Orada da bizim Artvin'e, yine Erzurum'a yakın bir lehçenin kullanıldığını biliyoruz. Şimdi de aşık tarzı bir eser dinledik. Sizden kime aitti bu?
1: Eser kendime ait. Sözler bizim çok değerli ve çok sevdiğimiz Çiçek Mahmut kızı, Azerbaycanlıdır kendisi, Gencelidir.
0: Nasıl başladınız aşıklığa? Ustanız kimdi? Hep sorarlar
1: Vallahi
0: ya.
1: hiç özüm bilmeden başladım aşıklığa. Küçüklüğümden, küçük yaşlarımdan başladım. Üstadım İlgar İmamverdiyev olup kendisi tar ustadı. Ama aşık havalarını ilk notaya salan İlgar İmamverdiyev'dir kendisi. Buradan Türkiye'de yaşıyor kendisi. Buradan selamlarımızı
0: Selam olsun
1: gönderir.
0: hocaya, tanırım.
1: Evet, o mene aşıklığın her bir sırrını öğretti. Sağ olsun. Hala da bir şey lazım olduğu zaman ona doğru yönelerim.
0: Ne güzel. Şimdi ne dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi çok güzel kendi müziğim. Sözleri Azerbaycanlı şair. Şair Aliye mahsus. Çok güzel Azizim, o şarkıyı okuyacağım.
0: Peki.

0: Çok güzel. Gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol.
0: İcra da çok güzeldi. Eser de çok güzel. Sizden bunu dinlediğimizden beri biz ezberledik aslında bunu. Böyle severek yolu da açık olsun
1: Amin inşallah.
0: şarkının. Şimdi çok hem Gürcistan'dan hem Artvin'den bahsettik. Bir tane de kendi yöremden okuyayım.
1: Buyurun.
0: Bizim oranın eski adı Oğdar, yeni adı Günyayla köyünden bir türküyü. Umut da bana eşlik etsin. Bir saf değişikliğiyle.

0: Evet, bu da bir Artvin türküsüydü benim memleketimin.
1: Yüreğinize sağlık. Güzeldir.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Artvin biraz hem sahil kesiminden dolayı o horon kültürünü barındırır.
1: Evet.
0: Hem Doğu Anadolu'ya açılan Yusufeli üzerinden, Erzurum üzerinden bir yönü vardır. Orada da aşıklık geleneğini
1: Evet.
0: görürüz. Bir de Kafkasya'ya açılan yönü vardır. Orada da yine aşıklık ve Kafkas ezgileri, altı zamanlı müzikleri falan duyabiliriz. Hem bar kültürünün hem horon kültürünün bir arada olduğu ender şehirlerden biridir. Belki de tek şehir olabilir.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Su gibi aktı sizinle.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz. Son olarak söyleyeceğiniz, ifade etmek istediğiniz sözler varsa buyurunuz.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gürcistan türkülerini de Turan illerine kattığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sonda diyelim böyle. Bütün Turan türkülerine buradan kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi o türklüğün ve Türk'ün içindeki o Türklük sevgisini gönderiyorum her bir Türk'e. Gürcistan'da yaşayan Türkler ben küçükken çok böyle öksüz gibi Türklerdi. Ancak şimdi o Türkler de Turan Türklerine karıştığı için çok mutluyum ben şahsen. Ben küçükken Türk dedikleri zaman anlamıyordum Türk'ün ne olduğunu ama dedem hep söylüyordu biz Türk'ük diye. Büyüdükçe Türk'ün kim olduğunu, ne olduğunu çok güzel anladım ve çok buna çok anlam verdim. Türklük söz ve kelimeyle anlatılan bir kimlik değil. Bu insanın Türk'ün içinde olması lazım. Şükürler olsun ki ne güzel ki bizleri Allah Teala Türk olarak yarattı.
0: Çok şükür.
1: Ve sesimizi bütün Turan ellerine yetirmeyi bize nasip etti. Şükürler olsun. Yurdum Borçalı'dır ağır ellidi. Türk'ün torpağıdır, adı bellidir. Yaşı çok bilinmez milyon illidir, belə obam elim vardır, ailelem. Çölleri yamyaşıl elvan güllüdür. Sazı şirin sözlü, gümüş tellidir. Hay can, ağrın alim, şirin dillidir, belə şirin dilim vardır, ailelem. Sufuyam ay Allah, elə bəlliyem. Yay kimi kükreyen nehenk telliyem. Elim qara bulaq, həm mikelliyem. Belə elim obam vardır ailələm. Ben de oraları üç kıta şiirle
0: Çok
1: anlatmaya
0: güzel.
1: çalıştım.
0: Çok güzel. Bizim bu Türklük sevdamız önce tabii ki de kendimize, sonra insana olan muhabbetimizden gelir. Şairimiz diyor ya, uyanınca Türk'ün özü gerçekleşir Tanrı sözü. Olur bir gün şu yeryüzü insanlığın hür meydanı. Yani insanlığın bu Türklüğün insanlık tasavvuruna gerçekten ihtiyacı var. Bunu da çok güzel vurguladınız.
1: Evet.
0: Buradan bütün Borçalı'ya ve Gürcistan Türklerine, bütün Turanellere selam olsun.
1: Aleykümselam.
0: Buyurunuz efendim.
1: Haralıyam sorma beni. Al Osmanlı Türk kızıyam. Sorgularla yorma beni. Şeref şanlı Türk kızıyam. Türk kızıyam, Türktü babam. Ay yıldızlı bayrağı bu tam. Dünya dolu bir övladam. Kehkeşanlı Türk kızıyam. Ağısı daşı yandıran, laylası el dolandıran, kılıncı düşmən sındıran delikanlı, delikanlı Türk kızıyam.

0: Evet efendim.
1: Ah ah ah. Değerli izleyiciler, TRT müzik dinleyicileri. Şu gördüğünüz iki sofistike lady size takdim etmekten korkunç derecede değil ama muhteşem bir duyguyla yani gururlanarak söylüyorum ki muhteşemsiniz. Size
0: Teşekkür
1: Hande
0: ederiz.
1: ve Hale kardeşler
0: Evet.
1: takdim
0: Evet.
1: etmek istiyorum. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Burhan Bey.
1: Muhteşemsiniz. Sanıyorum Kurt Weill'den bir
0: Evet,
1: eser.
0: Kurt Weill'ın
1: Evet.
0: şarkılarından Yukali inanılmaz güzel bir ülkeyi anlatıyor. Hayalindeki bir ülkeyi anlatıyor. Hiç şu anda yaşamadığımız, ne yazık ki barış dolu,
1: Evet.
0: savaşların olmadığı,
1: Evet.
0: sadece aşkın, sevginin olduğu bir ülkeden bahsediyor.
1: Peki Hale Hanım, sizinle de yıllardır yazışıp duruyoruz. İlk kez bir
2: Evet,
1: araya
2: ilk
1: geldik.
2: defa programda bir araya gelmek kısmetmiş.
1: Evet.
2: Çok teşekkür
1: İyi ki
2: ediyorum
1: geldiniz
2: öncelikle. Sizin gibi
1: gerçekten.
2: değerli bir
0: Evet,
2: perküsyon sanatçısıyla
1: sağ olun,
2: aynı
1: sağ olun.
2: programda bir
1: Teveccühünüz.
2: arada olmak bizim için
1: Sağ
2: büyük
1: olun.
2: şeref.
1: Efendim şimdi yani ama ikinizin bir arada olması ama kardeş olmanız
2: Biz
1: daha
2: evet,
1: ilginç. Siz sanıyorum
2: Hande ile
1: İstanbul Devlet
2: İstanbul
1: Opera.
2: Devlet Opera ve Balesi'nde ben solistim 2000 yılından beri.
1: O
2: Orada
1: çok iyi.
2: çalışıyorum. Çeşitli eserlerde başrol olarak yer aldım. Kardeşimle beraber hep bir şeyler böyle bu tarz bir şeyler yapmak istedik ve bugüne nasipmiş gerçekten.
0: Evet.
2: O yüzden çok heyecanlıyım. Özellikle sizinle olduğumuz için bu tabii ki.
1: Oo.

0: kardeşimle beraber böyle bir programda çok güzel, çok iyi bir şey, inanılmaz heyecan
1: Heyecanlısın.
0: duyuyoruz.
1: O şeref bana ait efendim. Ben bir arada
0: Konuşalım.
1: sadece burada değil, kendimi Mylander Scala'da da hissettim
0: Aman efendim,
1: gerçekten.
0: inşallah.
1: Ya, niye
0: İnşallah.
1: olmasın,
0: La
1: orada da
0: Scala'nın
1: o...
0: yolunda da ilerleriz
1: Niye olmasın,
0: inşallah.
1: artık biliyorsunuz dünyadaki müzik akımları o kadar çok şey oldu ki böyle geniş ufuklara açıldılar.
0: Tabii.
1: Niye biz de orada olmayalım?
0: Tabii ki.
1: Başka bir şey
0: Tabii
1: yapalım.
0: aslında yurt dışında çok büyük kariyer yapan çok değerli opera sanatçılarımız oldu ve olacaktır. İşte Leyla Gencer gibi mesela,
1: Tabii
0: rahmetli.
1: tabii.
0: Biz de onun izinde olmaya Evet.
1: Çalışan
0: Tabii ki sen de
1: solistleriz.
0: yıllarca çalıştın
1: Evet, sen
0: Almanya'da.
1: Almanya'da Magdeburg Operası'nda
0: Ben çok uzun yıllar, evet, Magdeburg'da, Almanya'da, Berlin'e yakın bir şehirdir. Çok uzun yıllar solist sanatçı olarak çalıştım, yaklaşık bir 6 sene. Onun öncesinde İtalya'da Bologna Operası'nda
1: Bologna.
0: ve yine Almanya'da Karlsruhe Operası'nda 2 yıl kadar çalıştım. Yani
1: Burada
0: Almanya'da
1: da
0: total 9 sene bir
1: o
0: fiil
1: Almancanız da
0: yaşadım.
1: var o zaman.
0: Aynısın diyelim. Sizin kadar
1: Hangisi?
0: olmasa da Burak Bey.
1: Benim Almancam tabii en yüksek Almanca konuşuyor
0: Evet.
1: ama ben İsviçre'de de İsviçre Almancası'da konuştuğum
0: Evet.
1: için sorun değil.
0: Hochdeutsch
1: Yani
0: diyorlar galiba.
1: biz yani tabii yüksek Almancaya yani Hochdeutsch diyoruz ama bir de İsviçre Almancası'na Schweizerdeutsch
0: Schweizer
1: diyoruz.
0: Deutsch.
1: Yani şeyde, İsviçre'de Almanca konuşulduğu zaman veya haberler İsviçre dilinde sunulduğu zaman altyazı Hochdeutsch, yani yüksek Almanca olarak geçer ki Almanlar anlayabilsin diye.
0: Evet.
1: Neyse, ama şimdi siz aslında Mersin
0: Şu
1: Devlet
0: anda Mersin
1: Operası'nda...
0: Devlet Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısıyım. Yani çok uzun yıllar kadro bekledik tabii. Ben yurt dışında olduğum için pek burada bulunmadığım için tabii başvurumu da biraz geç yaptım ama maalesef benim dönemimde hani
1: Anladım.
0: şey yapılamadı.
1: Bundan sonra farklı şeyler olacak.
0: Evet, bundan
1: Yani
0: sonra artık çok
1: bence
0: daha
1: çok daha
0: farklı bir
1: güzel
0: alan.
1: şeyler olacak.
0: Evet.
1: Şimdi ben bu teknik teriflere
0: Evet.
1: girmeyeyim. Yani siz kendinizi sopran olarak mı veya
0: Tabii
1: siz
0: ki.
1: kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
0: Evet.
1: Önce sizi
0: Tabii.
1: Hande Hanım tanıyalım.
0: Ben sopranoyum.
1: Evet.
0: Ama soprano sesi de içinde birçok kategoriye ayrılıyor. Onları çok detaylı bir şekilde hani anlatmayayım şimdi ama lirik soprano olarak yıllardır sahne alıyorum. O şekilde.
1: Muhteşem. Çok güzel.
0: Ben de liriğin bir
1: Siz
0: üst
1: daha
0: kategorisi, birazcık
1: tizlerdesiniz.
0: daha tiz
1: Kulakları tıkayacak şekilde değil
0: en tiz soprano sesi oluyor. Koloratür
1: mi?
0: soprano deniyor işte ona. Yani
1: Evet.
0: kategorilerden biri
1: Evet.
0: yine. Soprano oluyorum ben.
1: Peki bir şey söylemek ister misiniz o tiz sesinizle?
0: Tabii
1: Yani
0: neden
1: sanki şey gibi
0: olmasın?
1: oluyor.
0: Zevkle.
1: Yanlış anlamayın efendim. Değerli izleyiciler, yani sanki bir şey olur ya, bir eğlencede, bir hani bir kulüpte, bir
0: Evet.
1: davette, hani bize şeyler misiniz, o şekilde olmasın, yanlış anlamayın.
0: Estağfurullah.
1: O yüzden çok saygılı ve ölçülü konuşmak istiyorum. Normalde kendi tarzımda pataküte gidiyorum ama böyle değerli iki lady'nin önünde, böyle değerli bir müzik dalında, opera sanatında dikkatli olmam gerekiyor. Siz
0: O
1: söyleyin.
0: zaman şöyle, Giacomo Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın aryasını sizin için seslendirmeyi arzu ederim şu anda.
1: Puccini.
0: Puccini en
1: Muhteşem.
0: sevdiğim bestecilerden biridir.
1: Benim de o Madame Butterfly.
0: Madame Butterfly.
1: Ama onun hikayesi çok trajik. Olduğu için belki aşk hikayesi var
0: Aşk
1: içinde.
0: hikayesi ve
1: Ya.
0: kadının ne
1: Biliyorsunuz.
0: yazık ki bekleyişi
1: Bekleyişi.
0: ve
1: Adam
0: acı
1: geliyor.
0: sonu geliyor
1: Amerikan
0: ama
1: donanmasındaki kaptan, albay. Ona söz veriyor. Geleceğim diye geliyor ama eşiyle geliyor.
0: Bravo. Ne yazık ki.
1: Ya kadıncağız orada camdan her gün camına çıkıp Amerikan donanması gemi ne zaman gelecek
0: Un
1: diye.
0: bel di vedremo
1: Ya. Ne güzel,
0: aryasıyla.
1: böyle
0: Aa,
1: opera
0: sever, gerçekten konuya hakim olmanız çok mutlu
1: opera
0: etti beni.
1: onun başka isim altında sinema filmi yapıldı Hollywood'da.
0: Hı.
1: Ben 1,5 ay West Hollywood'da kaldım. Filmi izledim. Yani çalışmaları izledim. Hatta bir dakikada rolüm vardı, oynadım. Bir Japon papazı oynamıştım.
0: Oh.
1: Saçlar falan sıfırlandı. Kısmen de müziklerini yaptım. O yüzden o Puccini'nin bu Madame Butterfly operasına
0: Benim
1: şarkı
0: en büyük hayalim.
1: ezbere bilirim yani o
0: Hande'nin
1: şarkı.
0: repertuarı,
1: Benim
0: daha çok onun
1: repertuarım ve en büyük
0: kategorisi.
1: hayalim inşallah bir gün
0: Sahnede
1: sahnede onu
0: rolle
1: ama
0: buluşacağız.
1: çok
0: Buluşacağız.
1: biliyorsunuz o operada yani 6 sene falan sürmüş.

0: bestesi Puccini'nin. Yani bir de operanın da şöyle bir sıkıntısı var. Yani libretto olmadan müzik yapılmıyor veya müzik olmadan libretto tabii yazılmıyor. Yani tabii tekstleri.
1: Tabii.
0: Çok uzun. Peki efendim şimdi siz hangi tiz tonlarda bir şeyler...
1: Yani repertuar çok geniş tabii ama hı-hı, bugün sizin için Giacomo Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın aryasını seslendirmek istiyorum. Hmm,
0: Puccini dediniz ama bunu sonradan sizinle konuşmak isterim.
1: Tabii ki.
0: Önce bir dinleyelim. Peki. Evet.

0: Ya
1: Son derece kısa bir vals ama çok etkilidir.
0: muhteşem, manifik, manifik,
1: Bunu
0: merci. Ya şimdi ben de dışarıda dinliyorum arada, bir opera house'lara gidip dinliyorum. Arada hep gıpta ediyorum onları dinlerken.
1: inanılmaz.
0: Ama bu sefer burada değerli izleyiciler, gerçekten yani artık bizim Malanda skalada yer almanız lazım.
1: Gerçekten öyle.
2: İnşallah diyelim.
0: Ben de gelir
1: İnşallah.
0: dinlerim, izliyorum böyle, gurur
1: İnşallah.
0: duyuyorum
1: İnşallah.
0: gerçekten.
1: Aynı
0: Ama
1: eserdeki, evet, aynı eserdeki diğer kadın rolünü, Mimi'yi de ben İstanbul Operası'nda seslendirmiştim. Keşke beraber La Bohème'de söyleyebilseymişiz
0: Ya.
1: yanında veya yurt dışında.
0: Ya
1: Bunu düşünüyorum.
0: bakın,
1: Beraber bir
0: aslında
1: şeyler
0: bir de
1: yapmamız
0: bir şey
1: lazım.
0: soracağım ama çok
1: Tabii.
0: atlıyorum oradan oraya, ama ülkemizde opera bestecileri var mı? Veya ben
1: Tabii ki.
0: var ama
1: Tabii ki
0: ben
1: var.
0: biraz yabancıyım, çünkü ben de
1: Mesela
0: çoğunlukla
1: çok
0: biliyorsunuz
1: değerli
0: yurt dışında
1: Selen
0: olduğum
1: Ada
0: için.
1: var.
0: Ha evet. Biraz
1: Biliyorsunuz evet.
0: oradan söz edebilir miyiz? Türk opera bestecilerinden.
1: Evet, ben
2: Yani.
1: mesela onun bir eserinde söylemiştim. Ali Baba Kırkaramiler,
0: Oo.
1: Nurcihan'da AKM dönemi. Şimdi yine AKM'ye koşuyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Çok
2: Evet.
1: mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Operamızın açılışı olacak 29 Ekim'de.
0: Ekim'de, evet.
2: Hasan Uçarsu besteci. Hasan Uçarsu'nun şu anda bir
1: Sinan.
2: eserin, Sinan adlı eserini çalışıyoruz.
0: Aa, çok iyi.
2: AKM'nin açılışı eğer bir aksilik olmazsa 29 Ekim'de
0: Evet.
2: AKM'de yapılacak
0: Biliyorum
1: olan
0: operayla
1: ve
0: açılışını.
1: kendisi
2: Biliyorsunuz.
1: Mihrimah
2: Ve
1: Sultan olacak.
0: wow, Mihrimah Sultan.
2: Evet,
0: Ay ay ay
2: evet.
0: ay ay.
1: Aynen.
0: Peki şimdi beraberce bize, dinleyicilerimize, izleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
1: Gershwin'in Porgy and Bess operasından Bess'in parçasını söyleyeceğiz. Summertime.
0: Summertime. Oo. Umarım herkes tanıyordur, biliyordur. Ben de keyifle dinleyeyim o zaman.

0: Muhteşemsiniz. Aklıma gene bir sürü şeyler gidip geliyor değerli izleyiciler.
1: Spontan karaoke.
0: Sanki şeyi bozacakmışım gibi hisse kapılıyorum. Aman
1: Evet.
0: diyorum biraz usturubumla durayım şurada. Fazla kurcalamayalım. Puccini'den söz edelim isterseniz.
1: Tabii.
0: Madame
1: Madame Butterfly repertuar olarak Hande'nin tabii
2: Evet,
1: repertuarı.
2: Puccini benim de en çok sevdiğim bestecilerden birisi. Biliyorsunuz o çok konularını gerçek hikayelerden alan bir besteci. Verismo adı altında geçiyor bizim opera tarihi içinde. Sonunda her eserinin sonunda kadınlar ölür. Böyle bir şey var.
1: Madame
0: çok
1: Butterfly'da
0: trajedi
1: var. Evet, işte ne trajedi tabii.
0: Evet, evet.
1: Yani bir Amerikalı subayla bir geyşanın arasında, evet. Japon tabii, arasındaki aşkı
2: aşka
1: konu alıyor.
0: Madame Butterfly orada bekler yani.
2: Butterfly'a
0: donanma subayını.
2: Aslında Chocho-san adı.
0: Evet.
2: O Butterfly ismini subay veriyor ona. Çok
0: evet.
2: Kibar, çok
0: fakat
2: narin bir kadın. Çok büyük bir aşk yaşıyorlar. Tabii döneceğini düşünüyor Amerikalı subay ama ne yazık ki geldiğinde yanında başka bir Amerikalı
0: eşi
2: kadın var.
0: Var.
2: Evet, eşi
0: çocuğuyla
2: var.
0: Beraber.
2: Aşk acısı yani.
0: Yani. Evet.
2: Evet.
0: Ben
2: evet.
0: işte o Madame Butterfly filmin başka isim altında A Little Girl from Nagasaki diye film yapıldı. Ben o filmde bir Japon papazı oynadım. Saçlarım sıfır kesildi. Kısmen de müziklerini yaptım.
1: Müthiş.
0: Evet, bu 8 sene önceydi. West Hollywood'da çektik.
1: Amerika'da.
0: LA'de, evet. Ondan sonra oradan biliyorum çok etkilenmiştim. Hatta kızmıştım şeye, Puccini'ye. Nasıl böyle trajedik bir
1: İnanılmaz.
0: Hikaye yaparsın diye. Yani bir de şey var, bu 6 sene falan sürmüş ona bestelemesi.
1: Yani Puccini'nin mesela biraz önce
0: şey ya, Madame Butterfly.
1: Söylediğim
0: bu,
1: bir Bohem operasında da
0: operada
1: aynı şey var.
0: Yani bu operada komplike bir şey yani.
1: Çok.
0: Peki libretto olmadan zaten opera bestelenmez diyorlar veya müzik olmadan libretto yazılmıyor. Böyle bir şey var. Böyle bir çelişki.
1: Tabii ki.
0: Doğru mu sizce?
1: Tabii ki. Libretto yani opera genellikle konusunu zaten tarihten, mitolojiden veya efsanelerden
2: veya güncel hayattan
0: evet,
2: alabiliyor.
0: Evet.
1: Aynen. Mesela Puccini'nin genelde eserleri güncel hayattan işte La Bohème operasında mesela Mimi karakteri Verem'den ölüyor. Öbür tarafta işte hep aşk konusu
0: ama
1: temalar.
0: Ama buna karşı Rossini çok farklı.
1: Rossini tabii biraz daha

0: Daha neşeli.
1: Daha neşeli mi diye.
0: Daha neşeli.
2: Şimdi o neyse Rossini'nin senesine
1: girersek. Ben pek girmek istemiyorum repertuar.
2: Aynen ben de.
1: Repertuar beni karıştırıyor.
2: Şimdi, gerçi branşım değil opera ama. Sonra isterseniz operanın doğuşu hakkında ve operanın ne olduğunu kısaca sizden dinlemek isteriz. İzleyicilerimize.
1: Operanın ilk başlangıcı Floransa.
2: Evet.
1: 1600.
2: Ama isterseniz biraz. Bir şeyler. Sanki yapacağı
1: bir
2: hava.
1: Sanki. Benim en büyük özelliğim. Bir anda böyle sınav psikolojisi. Hani biri bir şey sorduğu zaman hemen cevap vermek. Konservatörle.
2: Ben bir şey çalamıyorum size ama isterseniz benim de size eşlik edebileceğim bir şey yapalım.
1: Aslında
2: mı?
1: Benim bir parçam veya, var. Çardaş Fürstin'den Haya. Silvia'nın aryası. O da Emerich Kalman adlı bestecinin bir
0: operettir.
1: Eserlerden operettir. Biri. Evet.
0: Çardaş Prensi'nin aryası.
1: Haya'yı birlikte
2: tamam.
1: İcra edebiliriz.
2: Bakın tabii bu bir workshop falan değil. Her şey spontan gelişiyor.
1: Spontan. Deneyelim.
2: Peki.

0: Yakaladık sonunda. Evet. Değerli izleyiciler, çok az vaktimiz kaldı ama güzel bir doğaçlama ile final edelim. Tabii ki geçici olarak umarım tekrar bir araya geliriz.
1: İnşallah.
0: Hem izleyicilerimize hem de bizim için de çoktandır sözünü verdiğimiz müziklerimizi yaparız. Ne dersiniz Hala Hanım?
1: Çok memnun olurum.
0: Hande Hanım.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederiz. Peki o zaman ne yapayım? Evet. Size bir şeyler çalayım. Siz de üstüne ne isterseniz söyleyin.

0: Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Ama bu öyle yani tam son değil. Umarım tekrar bir araya geliriz. Başka başka mekanlarda ve orkestralar eşliğinde böyle daha iyi olur, değil mi? Ama çok güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Hande ve Hale Soner kardeşler. Hanımefendiler. Muhteşemdiniz gerçekten.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Nasıl söyleyeyim? Bence bunun devamını isteyecektir izleyicilerimiz. Öyle mi acaba?
2: Memnuniyetle biz buluşmaya hazırız.
0: Umarım yanılmıyorumdur. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi isterseniz biraz spontan şeylere takılalım. Yine ne dersiniz? Ben bir altyapı...
2: Deneyelim.
0: Bir altyapı yapmaya çalışayım. Tabii. Ama bu sefer uslu çalacağım. Pek fazla karıştırmayacağım. Şöyle sakin bir şekilde.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Çok büyük bir usta.
1: Müthiş şiirleri evet, var. Aruz'da evet, şiirler yazıyor.
0: Evet, evet. Çok, çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
2: Asırlık Ezgiler, Salı TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Aşık Sıtkı Eminoğlu,
1: dinim İslam, soyum Türk'tür, şeref benim, şan benim
0: ve Aşık Serdar Ali Akut'u ağırlıyor.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor. Tutuş.

Senfoni. Orkestralar için bestelenen uzun müzik eseridir. Senfoninin ilk örnekleri İtalya'da görülmüştür. Eserleriyle senfoniyi en yüksek düzeyine ulaştıran Haydn, Mozart ve Beethoven bu biçimin klasik ustaları olarak kabul edilir. Klasik senfoni hızlı, ağır, biraz daha canlı, canlı ve parlak olmak üzere dört bölümden oluşur.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sağolunuz efendim.
0: Stüdyomuzdaki çok değerli konuklarımız ve ekran başında, TRT Müzik ekranları başında bizleri izleyen çok değerli seyircilerimiz, senin şarkına hoş geldiniz. Bu akşam İzmir'e bir selam götürdük, selam gönderdik.
1: Evet.
0: Açılışta.
1: Bu kadar güzel hoş geldiniz dersen ben üstüne bir şey söyleyemem. Değil mi? Yani o kadar melodik bir hoş geldiniz.
0: Öyle mi oldu? Şarkının arkasından olunca herhalde.
1: Vallahi yani hep bana yapıyor bunlar ama neyse ben açış konuşmamı yine yapabilir miyim?
0: Kime yapacağım? Burada partnerim sensin.
1: Ah canım teşekkür
0: Nazım
1: ederim.
0: Nazım sana geçiyor tabii
1: ama
0: ki sana.
1: Ama çok güzel
0: geçiyor.
1: Hakikaten. Hoş geldiniz dedi. Hani onu ben tabii bende olmadı gördüğün gibi.
0: Hani ben efendim, hanımım ya ondan.
1: Sen her zaman.
0: Daha melodik
1: canım olur. Benim yani her zaman öylesin. Programımızın çiçeğisin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bak Onur'la ben bakıştığımız zaman birbirimize iki tane böcek görüyoruz. Sana bakınca.
0: Bir çiçeğimiz daha bakınca, var. Hacer'imiz var.
1: Dur şimdi karıştırma Hacer'i dur. Karıştırma. Evet çok şanslıyız Onurcuğum. Bacılarımız hakikaten çiçek gibi yani. Onu söyleyeyim. Gerçekten çiçekler. Efendim hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Stüdyomuza TRT Tepebaşı'na ki lokasyonu çok güzel bir yerdir. Sevgili partnerim biraz sonra size tarif edecek. Çünkü ben yine onun kadar güzel tarif edemiyorum. Sizler efendim TRT Müzik ekranlarına, Senin Şarkın programına, sizin kanalınıza, sizin programınıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
0: Açılışı İhsan'cığım yapıyor her zaman
1: İrzeki
0: olduğu
1: Müren
0: gibi. Her zaman olduğu gibi nereden çıktıysa. Neyse dedim bir kere çıktı ağzımdan.
1: Bugün çok konuşacağız öyle görünüyor. Peki tamam konuşmalara doyamayacağız bugün. Neyse efendim. Çok güzel bir eser. Sizin çok sevdiğiniz benim 2009 yılında albümde okuduğum, solo albümde okuduğum ve benden çokça istenen, radyolarda çalınan bir eser. Söz müzik Zeki Müren. Gece Kirpikli Kadın, Aşkıma Siyah Bakma. Bu programda ilk defa okuyorum. Çok sık okuduk diye biraz ara verdik. Fazla ara vermişiz. Birkaç yıldır okumuyoruz. Okuyalım sevgili dostlar. Buyurunuz.

0: Bu eserin sevgili Onurcuğum, bunu da söylemeden geçmeyelim. Zeki Müren eseri bestelemeye başlıyor fakat ömrü vefa etmiyor eseri bestelesini bitirmek için. Ve iyi de o da rahmetli oldu. Büyük şef, büyük üstad İlyas Tetik, İlyas abimiz, Allah rahmet eylesin. Bu besteyi alıyor, buluyor, alıyor ve meyan kısmını, o Hicazlı bölümü kendisi tamamlıyor. Zemin ve nakarat varmış. Ben bizzat konuştuğum için biliyorum. Meyanı yoktu dedi. O Hicazlı meyanı dedi. Naçizane ben yaptım dedi. Ve hiç bunu dedi dillendirmedim. Hemen bunu hediye ettim. Zeki Müren bestesidir. Ben işte buldum, edindim diye literatüre koymak istedim dedi. Yüce gönüllü
1: Zaten
0: bir şefti.
1: meyandaki o melodiler zaten tamamen böyle keman melodileri gibi geliyor.
0: Evet. Evet, değil mi? O
1: Evet, biraz hissediyoruz
0: evet,
1: İlyas
0: kemani
1: abinin o namelerini.
0: tavrını
1: Evet,
0: hissediyoruz, evet.
1: hissediyoruz.
0: İkisi de mane aleminde ruhları şad olsun inşallah.
1: Amin.
0: Eyvallah. Bu teknik bilgileri vererek devam edelim ki olur ya, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz merak ederler. Evet, bir müzik eğlence programı, bir şov programı ama müzikal olarak da bilgilendirmiş olalım. Esracığımın bana olan bakışlarına rağmen bu bilgilendirmeyi yaptım efendim. Şimdi bir bir Selahattin İçli bestesi efendim. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Okumaya çalışalım efendim.

0: sen hiç yaşamamışsın.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Esra'cığım, o sondaki
2: sağlık,
1: finaldeki şeyi senin için yaptık. Yani bütün finaller hep sana
2: bence
1: olmasın.
2: Bence benim için yapmadın da ufak böyle bir kıskançlık demek istemiyorum. Hani üzmek istemiyorum partnerimi. Kıskandığı için hemen kendince bir şeyler yapmış yani. Yapmışlar,
1: ne yalan
2: yazmışlar.
1: Söyleyeyim. Kadın doğru söylüyor. Bütün güzel finaller Esra'ya. Kuliste bir görseniz dostlar, gerçekten Esra abla, Esra abla diye geziyor adam ya. Aşk olsun ya. Kimse benimle ilgilenmiyor. Neyse ben...
2: Nasıl davranırsın? Ne ekersen onu biçersin. Hemen toparladım. Destek

0: Bakın bana ama yahu.
1: Esra'cığım, canım, cansın. Buradaki herkesin gönlünde çok sevdiği, çok saydığı bir değersin.
0: Estağfurullah. Hep sen de öylesin. Bütün arkadaşlarım öyleler.
1: Canım benim.
0: Gerçekten sevgimiz, saygımız karşılıklı olduğu için sizlere de böyle güzel yansıyorsa her şey, sebebi budur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Birkaç hafta
0: hepsi
1: sana
0: tabii takılmaca da.
1: Birkaç hafta takılmadım. Hangi kameradayız?
0: Eksiklik efendim, hissetti.
1: Ben hissetmedim. Yazdınız. Bir problem mi var? Esra Hanım'a artık takılmıyor. Takılmaz mıyım? O benim hem bacım, hem canım, hem ciğerim. Ama tabii ki partner olması hasebiyle biraz uğraşacağım seninle tabii ki. Senin şarkın, senin sahnen canım. Bırakıyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Bazen hani sükut daha iyi oluyor, böyle sessizlik. Şu an sessiz kalmayı tercih ediyorum.
1: Güzel cevaptı.
0: Ve çok sevdiğim makam, yani yakınlarım bilirler, Hüzzam Makamı benim için çok ayrıdır. Bu akşam yine Hüzzam Makamı'ndan iki eser seslendirmek istiyorum size şu anda. Biri Yusuf Nalkesen şarkısı. İçimde kim vardır bir bilebilsen diyeceğiz.

0: Teşekkür ediyorum değerli alkışlarınıza. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Onurcuğum.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Gökselciğimin taksimi de.
1: Evet.
0: Harikaydı.
1: Gönlüne sağlık.
0: Allah gönlüne
1: güzel
0: sağlık.
1: İnsan.

0: Sevgili Umut Hoşgör ve Vural Şahin'e de sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Evet,
0: yüreğinize, emeğinize sağlık.
1: Vural abiciğim selamlar olsun. Umut kardeşim gönlüne sağlık. Senin de diline sağlık güzel.
0: Teşekkür
1: çok güzel
0: ediyorum.
1: Oldu.
0: Güzel şarkı.
1: Evet çok güzel. Çok güzel eserler. Yeni eserler bizi heyecanlandırıyor böyle.
0: Evet.

0: Tekrar gönlüne sağlık. Evet, Hüner Coşkuner'in sesinden sevdiğiniz bir şarkı. Allah rahmet eylesin. Bugün hep rahmet ettik. Rahmetle andık herkesi. Sevgili Onurcuğum, Onur kardeşim, vefatına kadar hem albümünü yönettin hem orkestra şefliğini yaptın. Ben de çalıştırdığımız koroya misafir olarak almıştım. Çok güzel anılarım, hatıralarım var. Bir şey söylemek ister misin? Hüner Hanım'la ilgili ailesine bir şey söylemek ister misin? Çok güzel günlerin geçti çünkü.
1: Evet, gerçekten ya Hüner Hanım'la çalışmak çok büyük bir zevkti. Çok sıcakkanlı bir insandı.
0: Evet.
1: Ayrıca bizim doğum günlerimiz de aynı gündü. Ben 2 Nisan doğum günüydü. Evet. O da 1 Nisan'dı sanıyorum. Güzel. Aynı güne yakındık.
0: Kutluyordunuz.
1: Aynen, birlikte kutluyorduk. Yani çok iyi bir insan. Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Bende sevdiğimiz de öyle güzel bir şeyi var çünkü. Evet. Enerjisi var ve hatırası var.
1: Evet.
0: Evet, ailesine, sevenlerine selamlar olsun.
1: Evet.
0: Eyvallah. Peki, çok sevdiğiniz bir eser. Gidiyor, gidiyor, bırakıp gidiyor. Okumaya çalışalım efendim. Buyurun sayın şefim.

0: Teşekkür
1: harikaydı.
0: Sağolunuz efendim.
1: Vallahi işten oynamaktan. Evet, şimdi nasıl şarkı okuyacağım bilmiyorum. Nefes de, nefese kaldım.
0: Finali de yine sizin için efendim öyle yaz bana yaptık. Anladın sen. Kıskançlığımdan diyemiyorum da siz anlayıverin.
1: Hani şöyle bir hareket var ya.
0: Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Gerçekten fıkır fıkır şıkır şıkır.
1: Harikaydı, harika.
0: İcra. Vallahi. Gönlünüze sağlık sevgili dostlar. Ne var sırada?
1: Şarkı güzel okumuş Esra'cığım. Gibi yoruldum.
0: Evet, güzel oynadın.
1: Nilüfer'den, ilk Nilüfer okumuş bu şarkıyı. Daha sonra çok solist seslendirdi ama ben Nilüfer'den dinlemiştim.
0: Evet.
1: Dönsen Bile.
0: Oo, çok güzel şarkı. Dinliyoruz efendim.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Sağ olasın. Türkülere giriş yaptık efendim. Teşekkürler.
1: Çok
0: teşekkürler.
1: Bak, bak. Sağ olsunlar. Çok inceler. Allah razı olsun. Eksik evet, olmayayım. Türkülere giriş yapıldı dedin.
0: Giriş yapıldı. Şimdi sen de bir türkü seslendireceksin.
1: Çok ciğer bir türküdür. Ha.
0: Değil mi?
1: He valla.
0: Ne yapacağız biz böyle ciğer şarkılar, türküler? Neyse arada bir hareketli okuyoruz da.
1: Bundan sonra
0: sevgili dostlar, yani kurtarıyoruz birazcık. Yoksa burada hepimiz ağlayacağız.
1: Yok yok, ağlatmıyoruz efendim. Duygulandırıyoruz.
0: Duygulandırıyoruz
1: diye.
0: Zaten gönlüne şarkılar sağlık. Duygu yüklü, duygu dolu. Hem güzel duygular hem... Neyse daha fazla uzatmayayım da. Güzel türküyü dinleyelim haydi.
1: Estağfurullah. Osman abicim hazır mısın? Bağlamanı aldın mı? Evet, peki. Buyurunuz efendim.

0: Eyvallah efendim. Teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz, var olunuz. Yalnız teşekkürü de teşekkür ederim diye la'dan alışım da, o da ayrıca bir gözden. Önce o yaptı, sonra ben.
2: Hatırlıyor musun? Benim bir selamlamam vardı. Şarkıyı tizden bitirip oradan teşekkürler, evet,
1: tabii
2: diye.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Arkadaşlarım hep çok gülerler buna hala.
1: Devam edelim. Ben yar demedim. Seni bilmiyorum.
2: Peki sen gitmesen şurada iki türkü daha okuyacağız belki kapanış şakası.
1: Yok sizi, buyurun lütfen. Lütfen buyurun efendim.
2: Peki.
1: Kandıramazsın beni.
2: Evet, öyle oldu.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bravo.
0: Saate bir baktım ki programı bitirmişiz neredeyse.
1: Aynen öyle.
0: Final vakti yaklaşmış.
1: Gönlüne sağlık. Oynamak teşekkür varken ediyorum. Söyler miyim? Bıraktım mikrofonumu, hemen biraz oynayıverdim.
0: Söylerdik beraber. Hem oynardık hem söylerdik. Hem yapmadığımız de şey değil.
1: Haydi yaparız şimdi de. Buyurun efendim.
0: Önce o zaman seyircilerimize veda etme vakti diyelim. Haftaya aynı gün aynı saatte TRT Müzik ekranlarında Senin Şarkın programında sizlerle buluşmak için ekran başına ve Tepebaşı stüdyolarına sizleri bekliyor olacağız. Yine en güzel şarkılarla.
1: Görüşmek dileğiyle efendim. Saygılar, sevgiler, bekliyoruz.

Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.

0: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
1: Mesnevi'de Hazreti Mevlana mutribe, yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enesine esperken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'daki konuğum, çok değerli müzisyen, aranjör, şarkıcı ve aynı zamanda piyanist Bahadır Tatlıöz. Hoş geldin Bahadır'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim.
0: Güzel bir geçmişin var müzikle alakalı. O 13 yaşına kadar giden bir dönem, çok iyi. Ben çok geç başladım. Çok özeniyorum böyle genç yaşta. Tabii ki Nail Tatlıöz, rahmetli olan değerli müzisyen. Aynı şekilde bu tarafa doğru çok güzel müzik sevgisi aşılamış ve o çok güzel devam etmiş. Bize yani o geçiş zamanında sana ilk sevdiren bu müziği enstrüman piyano olmuştur diye düşünüyorum. Piyanist olduğuna göre. Onun dışında ben belki başka enstrümanlara da merakım vardır diye sorayım dedim, garanti olsun diye. Peki piyano ve beste yapma konusunda ben gitarla yaptığım için yani bambaşka bir şey hissettiriyordur herhalde sana. Onunla yapmak nasıl bir duygu? Çok merak ediyorum. Tınısından dolayı başka bir insana bir şey hissettiriyordur diye düşünüyorum. Ben bir ara çünkü akustik gitar kullanmaya başlamıştım. Çelik tel daha parlak falan, belki başka bir tat verirdi. Ama naylon bende vaki kaldı.
1: Ya şimdi tabii enstrümanların insanların beste yapma yapısıyla alakalı çok ciddi bir yönlendirmesi oluyor. Çünkü çalma tekniğiyle ve sana açtığı alan ile alakalı. Şimdi gitarla, bir gitaristin yaptığı bestelerle muhakkak ki piyanistin yaptığı beste
0: oluyor,
1: tabii
0: mi?
1: Ki. Çünkü enstrümanın doğal yapısı seni başka bir melodik ve armonik yapıya götürüyor doğal olarak yani. Şimdi ben 6 yaşında girdim konservatuvara aslında.
0: 6 yaş.
1: Tabii belediye konservatuvarında girdim. Evet. Belediye konservatuarında başladım yarı zamanlı olarak. İlkokul boyunca da devam
0: Değil
1: ettim.
0: Mi? İnanılmaz.
1: Ondan sonra da ortaokuldan sonra Kadıköy'deki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girip orada devam ettim. Sonra oradan bir ayrılık sebebim oldu. Ben biraz böyle haşarı bir çocuktum. Disiplin derslerinden vesaire devamlı disipline git. Çok başarılı bir öğrenciydim ama çok da haşarı
0: okulun
1: bir çocuktum.
0: Okulun belki şeyi biraz...
1: Biraz
0: o
1: daha,
0: olabilir
1: evet,
0: o müfredatı birazcık.
1: Evet, bir ayrılmak bir zorunda belki kaldım. Sonra uzun yıllar tabii ki böyle çok önemli, Türkiye'deki çok önemli müzisyenlerden ders alarak ve aynı zamanda dışarıdan da eğitimime devam ederek müzik hayatıma devam ettim. Mesela caz piyanoda Ali Peret'le.
0: Festivaller duydum onu, evet.
1: Evet, Ali Peret'le caz piyano ve caz armoni üzerine 2 sene çalıştık. Timur Selçuk'la klasik
0: caz
1: armoni üzerine.
0: Caz kökenlisin aslında değil mi?
1: Yani kendime münhasır bir şeyim var. Bir alakam ve projelerim var. Yani bir böyle bir tam bir caz piyanisti gibi
0: yakınlığı,
1: değil benim durumum.
0: Yakınlığım var.
1: Evet, yani caz armoniyi kullanarak kendime bir melodik yapılar ile alakalı. Aslında o klasik cazla alakalı çok iddialı değilim ama kendime münhasır bir caz ile alakalı çok iddialı projeler yaptım. Yani kendi tarzımda bir modern armoni kullanma şeklim oldu. Klasik müzikte de Timur abiyle rahmetli.
0: Timur, evet, yani.
1: Onunla devam etmiştik. Ondan sonra bayağı böyle bir yurt dışında caz festivallerinde, etnik caz festivallerinde sevgili
0: evet,
1: Buzuki Orhan'la projelerimiz oldu. Kendi projelerim oldu. Sonra ben 2007 yılında galiba, 2007 ya da 2008'i Çalacağız isimli türküleri caz formatında düzenlediğim ilk albümümü çıkardım. Orada hem piyanist hem şarkıcı olarak var oldum. Perküsyonist arkadaşım vardı, Yasin Bozkurt. Evet. O da benden birlikteydi projede. Çok önemli bir proje. Evet. Gerçekten yani hani müzik adına çok önemli. Evet. İnsanlık adına çok büyük ama ticari para adına çok küçük bir adımdı.
0: Süpermiş. Her şeyi anlattırmayacağım
1: evet
0: sana.
1: Tamam,
0: çok
1: peki.
0: Çünkü konuşacağımız çok konu var.
1: Peki.
0: Senin şarkılarından bir tanesini rica ediyorum. Takvim.
1: Tamam.
0: Söyler misin?
1: Tabii ki, zevkle.
0: Vallahi süper.

0: Güzel bir enerji, süper. Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok ufak yaşta müziğe başladın beden.
1: Evet.
0: Peki merak ediyorum, beste ve söz yazma olayı kaçıncı yaştan sonra ufak ufak devreye girmeye başladı? Başlar başlamaz mı bir şeyler gelmeye başladı? Çok merak, ben çok geç başladığım için çok merak ediyorum.
1: Ya çok geç başladın ama çok
0: 20
1: güzel şeyler bıraktın. O
0: yaş.
1: da
0: Şey,
1: ayrı bir
0: sağ ol,
1: şey. Yaş
0: teşekkür
1: hiç
0: ederim,
1: önemli
0: sağ ol.
1: değil. Galiba 10'lu yaşlarda başladı söz yazmam. Ama o zaman
0: Aa.
1: yazdığım şarkılardan mesela çok güzel şarkılar var. Hatırlıyorum şu anda ama tam hatırlayamıyorum. Tam
0: Ama
1: hatırlayamadığım
0: oldu.
1: için de o zaman da kayıt da bu kadar ileri
0: Evet.
1: derecede bir kayıt sistemi yoktu yani.
0: Aa.
1: Notaları veyahut da sözleri karaladığım müsveddeler vardı. Onları da bulamıyorum.
0: He.
1: O zamanlardan başlamıştım. Galiba 11-12 yaşında. Bu arada ben 13-14 yaşlarındayken ilk aranjemi yaptım.
0: Oh, inanılmaz.
1: Yani hatırlarsınız belki Emre Matraş diye bir arkadaş vardı.
0: Hatırlarım.
1: Onun bir şarkısı vardı, Feryadım Göklere diye. Onun sözü müziği de bana aitti.
0: Aa, kaç
1: Düzenlemesi de.
0: yaşındaydı o zaman ki? Yani
1: 14
0: 14.
1: falandım. Yani
0: Vay.
1: muhtemelen şu anda hani hem söz, beste hem de aranjeyi aynı anda yayınlama rekoru bende olabilir yaş olarak.
0: Vay, çok
1: Bilmiyorum,
0: iyi.
1: daha varsa şey olarak, daha ufak olan varsa bilmiyorum.
0: Aranjinin ben yani şey çok özeniyorum. Yani söz beste yapma olayı, bir de üzerine şarkı söylemek başlı başına bir iş zaten, ama bir de onun düzenlemesini yapıp ortaya çıkartıp birebir duymak benim çok çok özendiğim bir şey senelerdir.
1: Ya çok güzel bir şey tabii.

0: ki ama işte her şeyi de yapıyor olmak bazen insanı yorucu çok oluyor, yoruyor. Ben çok inanılmaz. Benim için bir proje yapmak zulüm. Aranjeden söz, müzik, beste, aranje, editleri de kendim yapıyorum.
1: O konuda biraz ben rahatım.
0: Klibi yani... de kendim çekip ondan sonra montajla uğraşıyorum bilmem ne. Zulüm yani. Ama çok içime sinen bir şey çıkıyor.
1: Evde nasıl bir home studio gibi bir var. Yerin var değil mi?
0: Var.
1: Biz senelerce çalıştık. Yani ben tabii ki çok uzağım yani o teknolojiyle alakalı. Sadece gitarla çalışıp şarkının bir şeyin özünü ortaya çıkarttıktan sonra evet. direkt düzenlemeye giriyor. Sonra ben bile yani hiç hatırlamıyorum. Demin Güller Ağlamaz okuduk girişte. Evet. 99'dan beri ilk defa okuyorum mesela yani çalmadım da o bunca senedir.
0: Ama bazı insanlar sadece çok güzel şarkılar bırakmak için gelmiştir dünyaya. Mesela bence sen onlardan birisin bunu evet, yüzüne diye söylemiyorum. O senin ilk çıktığın zamanlardan beri bilirim. Ben o zaman müzisyendim. Hani şarkıcılıkla alakam yoktu. Ama o Hicran vesaire falan onlar yani müthiş şarkılar. Gerçekten yani şu dönemde çalışır 10 sene sonra da çalışır. Yani mesela ölümsüz şarkılar onlar benim için.
1: Sevildi çok şükür yani 30 yıl devirdiler hepsi yani çok mutluyum tabii ki öyle
0: güzelliği mevzu dostum.
1: Şimdi yeniden yapıyoruz onları tekrar yeni jenerasyon onları duysun.
0: Çok da güzel oldu Gökhan'la yaptığınız çok güzel gerçekten.
1: Devam edecek inşallah işte o. Senden bir şarkı daha dinlemeyi çok isteriz. Peki. Konuşacağım çok şey var soracağım tamam. şeyler de var.
0: Tamam.
1: Besteyle ilgili söz konusunda yani o ilk sözle melodi arasındaki ilişki beni çok ilgilendiriyor. Benim en çok ilgimi çeken ve
0: muhakkak.
1: Bütün dikkatimi verdiğim şey o aslında oldu. İlk bir 20-25 yıl.
0: Muhakkak.
1: Biraz kısa bir süre harcadım ama işime yaradı.
0: Ya bayağı bir kısaymış yani.
1: Evet. Uzun lafın kısası diyelim o zaman.
0: Peki diyelim hocam. Aşağı.

0: de İptila diye bir şarkı yaptım. Onla en son çıkardığım bu yaz alakasız iki şarkı. Yani üslup da alakasız,
1: dönem
0: tarzı da
1: dönem
0: ikisi
1: de değişiyor ama değil mi?
0: Çok değişiyor, evet. Ve
1: İlk
0: bu
1: 10 sene, 15-20 senede başka
0: evet,
1: bir şey
0: müzikal
1: yani.
0: olarak çok güzel bir şey. Ama mesela aynı kitleyi bir arada tutmak adına biraz sıkıntılı
1: Sıkıntılı.
0: oluyor, evet.
1: Benim de başıma geldi. İlk 9-10 sene yaptığım şarkılar hep bana mesela içinden dışarıya doğru taşan bir ateşmiş gibi gelmişti. Ama 9. 10 senede mesela bir Nazas dönemine girmiştim 5 sene. Sonra Mahi albümü geldi mesela. Orada ilk defa ben çoğu evlerin böyle bahçe katı giriş, gökyüzünü pek görerek yaşadığım bir şeyim olmadı. Zamanım olmamıştı. Sonra ilk defa böyle gökyüzünü gördüğüm bir evim oldu 30 yaşımda.
0: Bütün film
1: Onu
0: değişti.
1: tabii. O mavi çok etkiliyor. Yani insanı bilmiyorum beni çok etkiledi yani herhangi bir şey.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: 20. yılda da başka bir moda geçebiliyorsunuz. Yazdığınız şeylerin hikayeler değişiyor. Anlattığınız şeyler aşktan çıkıp başka hikayelere de dönüşebiliyor. Ben onlardan beslenmeyi de seviyorum. Bir şarkı daha dinleyelim senden. Net
0: Net,
1: diye bir
0: evet.
1: şarkım var.
0: Şimdi mesela bu net takvimle uzun lafın kısasının arasında bir şarkı üslup olarak ama shuffle bir şarkı
1: Bu
0: yine.
1: şarkıdan sonra şeyi merak ediyorum sana onu soracağım. Beste şimdi bu şarkıyı mesela yaptım bir önceki dinlediğimiz şarkılarda.
0: Evet.
1: Bazen bir riff, bazen bir yürüyüş ya da direkt melodi mi geliyor onu soracağım daha sonra.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: o
0: Tabii ki zevkle.
1: bu bilgisayarla oturup klavye başında klavyeyle birlikte oturup o müziği yapmak olayını ben dediğim gibi sadece gitarla yaptığım için
0: Evet.
1: anlamaya çalıştığım bir nokta orası
0: Ben
1: senelerdir.
0: zaten bunun konuşmasını yaparız ama ben genel olarak şarkılarımın hiçbirini enstrüman başında yapmadım.
1: Ha işte onu merak ediyorum.
0: Evet.
1: Bazılarını ben de yani
0: Konuşuruz bunu,
1: yapmıyorum.
0: tamam.
1: Tamam. Okey. Net dinliyoruz. Ondan sonra bunun üstüne konuşalım.

Kur savaşta cilt. Çaldığım yılları hibe ettim. Benden et hayat bu belli olur mu? Pişman olur da dönersin. Vay, vay ki ne vay.

0: Geldiğinde bakıyorum sana, şimdi program başladı. Bakıyorum sanki aynada kendime bakıyormuşum gibi oluyorum.
1: Ya bunu sorma, ben bununla ilgili ne hikayelerim var. Sana da gelmiştir belki.
0: Seyircilerimiz de haberi olsun.
1: Sen benden daha önce çıktığın için beni sana benzettiler tabii ki.
0: Yaşa.
1: Yani benim kliplerim yayınlanıyordu bir dönem. Özellikle saçımın çok kısa olduğu ve sakalımın da bu kadar olmadığı dönemde. Ya ben değiştim, sen de değiştin. Yani bir
0: Ben
1: şekilde paralel gidiyoruz.
0: Sakal bende de hiç yok.
1: Paralel gidiyoruz şekil
0: Yaşa.
1: olarak. Şarkıların altında mesela, özellikle tutan şarkıların altında, yok ya bu Bahadır değil, bu Ümit Sayın arkadaş falan diye ben neyi
0: İddia eden
1: yorumlar
0: var
1: gibi.
0: Değil
1: Tabii
0: mi?
1: çok benzettiler ya. Bana çok geldi o yorumlar.
0: Simay'ın ama sen de çok, seni de iyi gördüm yani. Kendine iyi bakıyorsun, dikkat ediyorsun.
1: Hocam kendimizi daha korumamız lazım.
0: Değil mi? Ama
1: tabii
0: ben, biz de 70'liler olarak
1: tabii
0: söylüyorum.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Yani zaman geçiyor gidiyor ama dediğim gibi kilo dikkat edince de çok da tatlı geçebiliyor 50'lerde şöyle.
1: Valla ben bir şey söyleyeyim mi?
0: 50'ye çok az kaldı değil mi?
1: Geldi sana? Yaklaştım. Çok az kaldı hatta, bir sene sonra. Ben 49 yaşındayım şu anda. Yani yaştan da hiç çekinmiyorum abi. Önemli olan nasıl hissettiğim.
0: Ama gördüğüm en iyi 49'lardan bir tane söyledim sana. Dedim 38 de sen hiç dedim. Olur
1: ya
0: yani.
1: Çok teşekkür ederim. Yani hani müzisyen adım zipim biliyorum. Yani sahnede mesela geçen konserlerim vardı iki tane. Bir İstanbul'da, bir Gemlik'te. Yaş kadrosunu görmen lazım yani. 12'den 13'ten başlıyor kadro. Dinleyici
0: evet.
1: kitlesi kadrosu ve 40'lara, 45'lere, 50'lere kadar yani ciddi bir skala yakalanmış aslında. Ben şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bütün hem gençlere
0: tabii
1: hem
0: canım,
1: bizim jenerasyonumuz
0: Zaman
1: arkadaşlara.
0: Zaman geçtiği üstüne yeni şarkılar da koydukça
1: abi. Yeni... Bir de eski şarkıları da yakalıyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Ben 2012'de çıktı ilk şarkım benim. Hı. 2012 yılında insanlarla şarkıcı olarak tanıştım. Oradan bu yana inişler, çıkışlar, herkesin olduğu gibi yani kazanmalar, kaybetmeler, bir sürü hikayem oldu. Ama güzel bir şey birikmiş yani, ben çok mutluyum.
0: Ya işte o ifade olayı, kendini hikayene devam etme olayı çok güzel bir şey bence. Ben çok manidar buluyorum yani.
1: Hı-hı.
0: İnsanın kendi hikayesini anlatması, içinde olan duyguları dışarıya taşırması. Şahane bir şey. Ben bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum yani
1: kesinlikle,
0: meslek olarak.
1: Kesinlikle.
0: Bir de diri tutuyor insanı, bir genç tutuyor insanı hakikaten. Müzik ben... Kendimi hala çocuk gibi hissediyorum yani, geldik kaç yaşında ama o şeyi veriyor insana,
1: abi
0: enerjisi.
1: Çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Yani müziğin insan bedenine kattığı, yani nasıl kullandığınla alakalı bunu. Birazcık da özel hayatın da çok önemli tabii. Özel hayatına kendine nasıl bakıyorsun, bu da çok önemli bir şey. Genetik faktörler de var bu arada. Ben genetik olarak
0: genetik
1: çok
0: olarak
1: şanslıyım.
0: Dedi.
1: Belli ki sen de öylesin. Yani
0: bir anneden babadan geçtim
1: anneden,
0: çok
1: babadan,
0: şükür.
1: Evet.
0: Yani 90'ların sonları tabii ki, yani o gece kulüpleri zamanları, çok geç saatlerde işler oluyordu. Onlar çok yorucuydu. Ben ona bir 11 ay katlanabildim. Yani çarşamba, cuma, cumartesi iş oluyordu. Ve full her gittiğimiz yer çok şükür iyiydi.
1: Ama güzel
0: ben pek ısınamadım o işi mesela. Gece 1'de sahne çıkmak hiç bana çok yorucu sonra geldi.
1: Ama çok yaş güzel dönemdi, tabii, kabul et yani.
0: 29 yaşındaydım o zamanlar.
1: Yaştan da ziyade dönem de çok güzeldi.
0: Tabii dönem 90'ların sonları. Çok,
1: çok
0: iyi kulüpler,
1: güzel
0: çok güzel kaliteli kulüpler. İnsanların gidip oturup rahat rahat müzik dinleyebilirleri, güzel orkestraların, güzel orkestraların olduğu, güzel orkestralar. Tabii ki Hakan Yeşilköy Orkestrası arkadaşlarımızı tenzih ediyorum lütfen. Yani o bizi, o günlerin o tatlılığını bugünlere taşımaya çalışıyoruz hep beraber. Şimdi diyorum ki biraz geçmişe gitsek. Benim çok sevdiğim şarkılar var. Onno Tunç içinde olduğu, Sezen Aksu'nun içinde olduğu, Aysel Gür'ün içinde olduğu. Ve özellikle benim de senin de gençliğine denk geliyordur. 87, 88 Sezen Aksu'nun o Git... sonra
1: Muhteşem.
0: Gel Gel Sarışın'ın olduğu albüm, sonra Sezen Aksu söylüyor, sonra Gülümse'ye kadar gelen, öncesinde tabii ki var Sen Ağlaman'ın olduğu albüm. Müthiş bir enerji vardı o dönemde. Ben o enerjiyi çok seviyorum. Oradan birkaç, iki şarkıyı şöyle birbirine bağlayarak söylesek, ben de o günlere gitsem.
1: Vallahi
0: ama istersen eşlik edip beraber söyleyebiliriz bazı.
1: Yakaladığım bir yer olursa ufak ufak
0: bir
1: böyle.
0: Bir tane zaten şeyi çok seviyorum. Kolay olmayacak. Elbet üzüleceğiz.
1: Müthiş.
0: Çocukluğumdan da çok severim.

0: Vallahi yazanların ruhuna sağlık olsun, ruhu şad olsun yazanların içerisinde. Tabii ki Onno Tunç değil mi? Muhteşem bir helal olsun. Yani gerçekten aranjörlük konusunda, kompozitörlük konusunda, beste konusunda öyle büyük bir çığır açtı ki.
1: Ay, evet.
0: Tabii ki Aysel Güler, tabii ki Sezen Hanımcığım ne kadar
1: büyük,
0: güzel
1: büyük
0: şeyler
1: yaptılar.
0: Çok büyük şarkılar, çok evet, büyük şarkılar. Evet. Ve senelerce ben 16 yaşındaydım tabii, hatırlıyorum. Üzerine geçti 16-17 yaşından bu zamana kadar 40 yıl devirdi. İnanılmaz.
1: Daha nice 40
0: çok iyi. Ya niceler
1: tabii,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kuşaktan kuşağa geçiyor.
1: Gider gider. Klasik yani oldular yani.
0: Çok güzel şarkılarım var. Ama bunları da paylaşmaktan kaçınmıyorsun diyeceğim ama birazcık orada bir sıkıntı var gibi sanki konuşmuştuk
1: daha. Biraz evvel seninle paylaştığım gibi böyle bir kıskançlık tarafım var benim kendi şarkılarım adına.
0: Başkasına verirken?
1: Başkasına verirken çok nadir.
0: Yükseliyorsun.
1: Çok nadir yani. Hani benim birine şarkı verme çok olayım gerçekten deve yayında atlatmaktan daha zor. O yüzden de çok nadiren şarkı veriyorum. Çünkü yaptığım bütün şarkıları
0: kendin okumak istiyorsun.
1: Birine vermek için yapıyorum ya da biri benden bir şarkı istiyor. Tam yapıyorum, bir yükseliyorum şarkıya.
0: Ya, değil mi?
1: Vermiyorum. Bir de kalıyor o şarkı sonra.
0: Sen de mi
1: kendim de yapmıyorum mesela. Ya öyle birikmiş ya, dünya kadar şarkı var. Takvim de böyle bir şarkı mesela. Benim en büyük hitim. Ama başka biri için yaptım. Bitti. Yanımdaki de iki müzisyen, hatta klipte de oynadılar. Güzel. İlyas ve Buray şarkıya back vokal de yaptılar. Buray ve İlyas Yaltıntaş. Onların da böyle ya abi bu şarkıyı verme demesiyle falan. Ben bir anda şarkıyı vermekten vazgeçtim. Ve o
0: ben bir söyledim. Bir kere başıma geldi benim.
1: Ama hayatımı değiştirdi. Yani ya, çok
0: tabii,
1: doğru
0: tespitmiş.
1: Mutlaka tespitmiş.
0: Mutlaka. Evet. Ben iyi kalbimi yapmazdan işte bunu bazen anlatıyorum. Ben neresi çok bir yere baktım. Keşke vermeseydin şarkı o zaman falan dedi bana. Ya dedim muhabbet ediyorduk. Yok olur mu dedim, ben sana verdim gönül yerler için diye. Ve sana çok yakıştı. Çok mutluyum bu kararından dolayı.
1: Ama çok güzel, yani. Çok güzel şarkı.
0: Ama şöyle bir şey oldu. O zaman çok güzel stüdyolar var tabii İstanbul'da. Büyük stüdyolar var. Girdik. Şarkının pilot okumasını yapıyorum. Hatta son bölümü yok. Yüzüm ellerim siliniyor. Orayı daha yazmamışım. Eksik hissediyorum. Pilot okumasını yaptım. O gün vallahi yanlış olmaz. Ozan Çolakoğlu, Doğulu. Kim vardı başka? Murat Yeter, Çelik de olabilir, tam hatırlayamıyorum. Şarkı okuyorum, baktım içeride bir stüdyonun içinde bir kaynaşma var böyle. Şarkı bitti hemen Talkback'ten, herhalde bunu başkasına vermeyeceksin değil mi falan oldular. Niyemiş, niçinmiş dedim. Kendi şarkını sakla oğlum, bu hit falan dediler bana. Hay Allah dedim, hiç o zamana kadar da kaç tane şarkı vermişim. Evet. İlk defa içime bir kurt düşürdüler ama ben bir iki gün düşündüm dedim ki yok dedim, bu dedim kesinlikle Deniz'in okuması. Çünkü ilk şarkı bitti, Deniz'in o sesini duydum yani kulağımda nakaratını. Söylediğini.
1: Ama oldu da şarkı.
0: Oldu oldu.
1: Yani tamam, şarkı da çok, çok da güzel oldu.
0: Deniz'ciğim çok selam söylüyoruz. İnşallah bekliyoruz programda Deniz'ciğim. Şahane oldu. Gönül yerleşti.
1: Ve o dönemde büyük hit
0: başka
1: oldu.
0: Kimseden
1: yani
0: düşünülemez yani. Evet. Bence tam yerine oturdu. Bir de Levent Yüksel'de bir şarkıda olmuştu. Başıma gelmişti. Hı. Hayatımda ilk defa bir solisti, bir güzel, çok iyi bir yüksek bir yorumcuyu yani. Çok iyi bir yorumcuyu arayıp Levent dedim bir şarkı yaptım ama bunu kesinlikle senin okuman lazım dedim. O da Hayat Dediğin diye bir şarkıydı. Hayat Dediğin. İnanılmaz yakıştı ona mesela. Okudu, haklıymışsın dedi. Bunu benim okumam lazım dedi. Kıyafet olayı bazen oluyor yani. Ben daha çok daha fazla paylaştığım
1: kesinlikle
0: için.
1: Katılıyorum.
0: Bir
1: kesinlikle
0: şarkı bittiği zaman bir de çok şarkıların çoğunu kadın tonundan yapıyordum. Ve çoğunlukla da zaten kadın solistlerle çok şarkı paylaştım. Çok rahat ediyorlar çünkü onların da rahat rahat bütün o ses rengini gösterebilecekler alanlar oluşabiliyor. Buradan nereye geleyim? Şimdi ben 80'lerden bir şarkı okudum ama bir çok kuvvetli bir adam var. Benim bayıldığım çocukluğumdan beri Müslüm Baba.
1: Hepimiz bayılıyoruz.
0: Değil mi? Kim bayılmıyor
1: tabii
0: ki?
1: Ona tarzı, yani onun tarzı yok.
0: Murat Hanmunga'nın sözlerini yazdığı evet, Nilüfer şarkısı var. Ben de bir 6-7 sene önce okumaya başladım sahnede bunu.
1: Çok
0: bayılıyorum.
1: İyi.
0: Şimdi senden dinlesek mi acaba?
1: Peki, dinleyelim.

0: Çok yaşa.
1: Elinize
0: Şarkı
1: sağlık.
0: söylerken bedenin şöyle oldu, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle sallan. Çok seviyorsun.
1: Ya,
0: çok güzel
1: çok
0: şarkı.
1: Seviyorum. Çok güzel şarkı.
0: Çok
1: ya
0: güzel
1: inşallah
0: şarkı.
1: güzel yorumlayabilmişizdir. Ha, Önemli olan o yani.
0: Ağzına nefesine sağlık. Yani o bir de çıkış daha var. Oh, Müslüm Baba tabii ki.
1: Ya orası başka bir dünya.
0: O bambaşka
1: bir evet, orası başka bir dünya.
0: Müslüm Baba ruhun şad olsun. İyi ki
1: beselleri amin,
0: bıraktın.
1: Amin.
0: Ne de iyi ettin. Yani senelerce yaşadı. İnşallah 50'ler, 100 yıllar yaşasın. Nefesin uzun uzun zamanlar gelecek nesillere taşınsın
1: amin.
0: İnşallah. Şimdi Hasan Keyif. Hiç gidemedim. Ama oranın o doğal güzelliğini korunması için de çok güzel çaba sarf eden insanlar oldu. Sen de Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yazdın ve klip çektin. Bu arada senin yönetmenliğinden de bir bahsetmek istiyorum. Kendi şarkılarının yönetmenliğini yaptın. Ben hatırlıyorum öyle bir zincirler, öyle bir güzel bir şey kendini
1: tabii
0: ifade
1: tabii
0: edeceğim.
1: Tabii tabii birçok,
0: kaç tane
1: peki? Bütün kliplerimi kendim yaptım. Bir iki tanesi hariç. Dışarıya da çok nadir klip çektim. Yani...
0: Ama sen her şeyi kendin yapayım diyorsun sonra da değil mi?
1: Bütün ondan sonra yoruldum
0: sana
1: diyorsun.
0: Kalıyor. Yoruldu.
1: Evet. Doğru söylüyorsun.
0: Dedin ya şarkıyı geçen bir aranjör arkadaşımla konuşuyordum. Şarkı yapmakta bir sıkıntı yok. Sonrasını toplamakta büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı, en çok beni yoran orası diyor. Editi,

0: Burasını kes, burasını kes, birleştir. Beni en çok yoran tarafı orası diyordu. Sen her taraf tam donanımlı olduğun için her şeyi yapıyorsun. Bu senin hassasiyetini atlamayalım bu konu, Hasankeyf konusunda. Oraya kendin gittin. Orada da peki klip çekildi değil mi?
1: Tabii ki.
0: Kim?
1: Tabii ki. Çok da sağ olsunlar. Batman Belediyesi'nin de
0: Batman
1: çok desteği
0: Belediyesi.
1: oldu tabii ki. Çok
0: Her
1: desteği
0: şey.
1: oldu. Orada da
0: Bilemedik.
1: çok
0: Mardinli
1: katkılarda
0: babam,
1: bulundu.
0: Mardinli benim. Bir o taraflara gidemedim vallahi. Hiç nasip olmadı. Çok istiyorum.
1: Aa, çok
0: İnşallah.
1: güzel yerler. Muhteşem
0: Mardin,
1: yerler.
0: Savur hiç göremedim. Babamın doğduğu yer.
1: Ay, muhteşem yerler.
0: Valla
1: Muhakkak görmelisin.
0: geçen ablam
1: Görmediysen.
0: gitmiş diyor ki İmit Mardin yanılmaz diyor. Biz çok 60-65 sene önce İzmir'e yerleştiğimiz için görme şansımız olmadı. Babam da öğretmen olduğu için tayinler vesaireler hiç zaman da olmadı.
1: Valla işte Su Yolunu Bulur isimli albümün çıkış şarkısıydı. Su Yolunu Bulur. Zaten çok böyle bir aşk şarkısı değil o aslında.
0: Tabii mutlaka öyle.
1: Maneviyatla alakalı
0: Tabii.
1: biraz neden varız, neden yokuz, biraz içinde
0: Tabii.
1: sevgi, aşk böyle bir sorgulayan bir şarkıydı. Ya işin komik tarafı da biraz evvelki şeyden bahsetmiştim hatırlarsın. Şarkılarımın birbiriyle olan kopukluğu, tarz olarak
0: Zaman
1: kopukluğu.
0: zaman değişimler
1: Orada zaman
0: tarz
1: da değil yani.
0: olarak.
1: Mesela takvim patlamıştı, ortalık
0: Hı-hı.
1: yıkılıyor. Böyle yani statlarda marş olarak söyleniyor şarkı falan. Ben onun hemen akabine albüm çıkartıyorum. Onun da enerjisini arkama alarak. Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yaptım.
0: Çıkıyor
1: Takvimle
0: çok iyi.
1: alakası yok. Bir tanesi böyle çocukların çok sevdiği, böyle genç, böyle oynayan, zıplayan, böyle neşeli bir şarkı. Bir tarafta bir anda maneviyata
0: Tabii
1: dönen bir
0: oluyor.
1: adam. Orada klipte gençler eğleniyor bir şey falan. Öbür tarafta Batman Hasankeyf belgesel
0: Ya
1: tadında bir
0: tabii değil
1: klip
0: mi?
1: falan.
0: Bu çeşitlilik güzel ama yani zaman zaman bana da olmuştur. Mesela Hasret Türküsü diye bir şarkı çıkmıştır benden. Yani
1: Evet bilirim.
0: bir de Kader Utansın aşkın rengi
1: Evet.
0: vermiş olduğum bir şarkıydı. Kalbimde yatan sensin. Bir gün okuyalım şefim. Yani arkada çok güzel İskender Paylaş bir düzenleme yapmıştı o
1: Evet.
0: dönem. Divan sazları falan geliyordu arkada. Yani ne alaka o zamana kadar dönme benimler olmuş, Gülbeyaz Güller olmuş.
1: Ha,
0: Bu
1: müzisyenlik böyle bir şey işte zaten.
0: çeşitlilik benim
1: Evet.
0: hoşuma gidiyor. Yani içinden ne çıkarsa.
1: Aynen öyle.
0: Senin de türkülere merakın olduğunu da biliyorum. Yani o
1: Kesinlikle.
0: tarafı o Aşık Veysel
1: Ha,
0: seversin sen
1: büyük
0: kimi seversin.
1: hayranım.
0: Ben
1: Yani
0: de
1: benim
0: çok
1: dünyada
0: severim.
1: en çok hayran olduğum isimlerden biridir
0: İnanılmaz.
1: Aşık Veysel. Değerlerden biridir.
0: Yani gören abilerimiz oldu. Orhan Atasoy ruhu
1: Biz
0: şad
1: göremedik
0: olsun.
1: maalesef.
0: Gözlerinin ameliyat olma ihtimali varmış. Bana onu
1: Ha,
0: anlatmışlardı.
1: istemiyor tabii.
0: Evet istememiş.
1: Evet.
0: Duyduklarım yeter
1: Evet.
0: diye.
1: Aslında bence o dünyasının değişmesini istemedi. Hayalini kurduğu dünyayla alakalı bir
0: Bir tabii ki
1: hayal
0: dışarıda
1: kırıklığı yaşamak istemedi
0: tabii.
1: bence.
0: Peki bir Aşık Veysel
1: Tabii ki.
0: eseri, bir türküsü halk ozanımızdan.
1: Tabii.
0: Ama senin onun için çok güzel hazırlanmışsın. O
1: Tabii
0: özenini
1: biz onu
0: gördüm.
1: zaten konserde burada benle birlikte olan arkadaşlarım da var. Sevgili Ramazan, Hakan, Aliş.
0: İşte.
1: Onlar da iyi bilirler. Konserlerde bu şekilde, şimdi çalacağımız şekilde çalıyoruz. Çok da reaksiyon oluyor. Yani o kadar ölümsüz eserler ki her
0: Değil mi
1: yaş
0: ya?
1: grubu biliyor.
0: Değil mi
1: Çok
0: tabii?
1: ilginç bir şey.
0: Tabii.
1: Hiç değişmiyor.
0: Ben şeyi de çok severdim. Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka
1: Tabii ki.
0: olmasa diye.
1: Tabii ki.
0: Okundum bilmiyorum ama ben bayılırdım
1: Ben
0: abi. Bütün
1: duymadım.
0: o.
1: Ben
0: Duymadın
1: duymadım.
0: mı?
1: Evet.
0: Yani çok
1: Yani coverlandığını duymadım yani.
0: belki kendisi okumuş olabilir ama çok o taş plak zamanları kaydedilmişti. Onların çoğunu okudu. Üstüne tabii okuyan olduğumu hatırlamıyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum.
0: O uzun ince bir yoldayım tabii ki yani
1: O
0: artık.
1: artık
0: Ay,
1: marş
0: minik
1: yani.
0: bir sana hazırlık
1: Enstrümanlarım var.
0: yapalım.
1: Benim
0: Enstrümanların
1: keytarım ve
0: gelsin.
1: melodikam var. Onları da alayım.

0: Yüzünden gözünden resmen böyle ne kadar sevgin çıkıyor dışarıya ya.
1: Ya
0: Fışkırdı dışarı
1: müthiş bir
0: valla.
1: türkü değil mi?
0: Muhteşem
1: Bütün
0: muhteşem ya
1: hayatın özeti.
0: valla. Ruhu şad olsun aşk vesaire. Gerçekten
1: Amin.
0: muhteşem.
1: Şunu
0: Bu
1: çıkarabilir
0: toprak,
1: miyim?
0: ya bu toprağın kokusunu, bu güzelliği, bu coğrafyanın güzelliğini ortaya çıkartan şahane bir halk ozanı. Aşk
1: Tarifi
0: Veysel,
1: yok.
0: ruhun şad olsun. Nice şairlerimiz, nice halk ozanlarımız geçti bu coğrafyadan. Hepsinin ruhu şad olsun. Bahadır'cığım, çok iyi ettin gelmekle. Çok mutlu olduk. Orkestra arkadaşına teşekkür ediyoruz. Ne güzel eşlik ettiniz. Sağ olun.
1: Hepsi
0: Müzisyen
1: muhteşemdi.
0: arkadaşımız
1: Valla
0: bugün.
1: var olun arkadaşlar.
0: Sağ ol. İyi ki geldin.

0: ettin.
1: İyi ki gördüm.
0: Eserlerini dedik. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar konuk etmek isteriz seni.
1: Seni çok severdim. Seninle birlikte bir programı paylaşmak benim için de çok büyük mutluluk oldu.
0: Çok teşekkür ederim. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da bu hafta Bahadır Tatlıöz konuğumdu. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle ve Bahadır'ın son bir şarkısıyla final yapıyoruz.
1: Çok sevinirim.

0: Gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
1: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
0: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.